0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

I need me is a real warm bung when I get drunk.

Go.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine.
3: Ay.
2: Apaçık Radyo.

0: Turgay Tuna'yla Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldı da bir yağmur. Güdere giderken aldı da bir yağmur.
0: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben gece
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: These dogs, and she, that woman over there, she was charging them, and it bit somebody right in the face.
4: The dog has blood in its nose and its mouth.
3: And she's still standing here threatening
5: you.
4: Why are you letting her dog go out to the protesters? It's covered in blood.
2: Dünyanın dört bir yanında, aralarında Açık Radyo'nun da bulunduğu 1400'den fazla istasyon üzerinden izlenen bağımsız Demokrasi Now! Radyo ve televizyon programının çok ödüllü sunucu ve yapımcısı Amy Goodman mahkeme önüne çıkıyor. Goodman, Amerika Birleşik Devleti yerlilerinin kendi toprakları ve suları üzerinde inşa edilmek istenen Dakota Access petrol boru hattına karşı barışçıl direnişini haber yaptığı için hapse atılmak isteniyor. Güvenlikçilerin köpeklerle yerli aktivistlere saldırdığı anları yalnızca Demokrasi Now! İzledi ve özel haber yaptı. Bu haber Facebook'ta 14 milyon kereden fazla izlendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kanallarında ve internet gazetelerinde yeniden yayınlandı. Yayınlanışından iki gün sonra bu gazetecilik faaliyetinden dolayı Goodman için savcılık celp kararı çıkarttı. Gerekçe özel mülke izinsiz girme suçu. Amy Goodman, Kuzey Dakota yetkililerine teslim oluyor ve gazetecilik suç olamaz şiarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde basın özgürlüğünü dünya önünde savunmaya hazırlanıyor.
6: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Very good. Great.
3: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
4: Bertolt Brecht, Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Alex T ile başladık. Alex T, Pirosmani parçasını seslendirdi. Parça adını Gürcü ressam Niko Pirosmani'den alıyor. Niko Pirosmani hiç eğitimsiz fakat Gürcü kültürünü, köy yaşamını, kültüre dair pek çok şeyi resimlerinde taşıyan ikonik biri. Ve Alex T de elektronik ambient bir yorumla Kafkas hissini birleştirmiş bu parçada. Şimdi Amerikalı davulcu Ari Hoenig'e kulak vereceğiz ve Nitay Hershkovitz ile beraber seslendirecek. In the wee small hours of the morning dinleyeceğiz. Ardından Barış Demirel'e kulak vereceğiz. Efsa ile beraber Kanadı Kırık.

Sabahlık Ezekiel Payes'te devam ediyor. Sleeper Train dinleyeceğiz Fransız besteciden. Ardından Gia Kançeli radyonuzda olacak ve dinleyeceğimiz parçanın adı Hanuma.

0: Apaçık Radyo.
1: Itabella.
2: Via, via. Vieni via di qui.
1: Çizmeden çıkan her türlü

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Fransız kontrbasçı Henri Texier ile başladık. Amir dinledik. Şimdi Las Hermanos Caroni radyonuzda olacak ve Turchinski Canzonetta dinleyeceğiz. Bu enteresan bir kayıt. Ardından Las Lloronas radyonuzda olacak. Prayer dinleyeceğiz.

Böyle ülkeler arasında enteresan bir gezideyiz diyebiliriz. New York'un alt sokaklarından Tiflis'e uzanıyoruz ve Tiflis Senfoni Orkestrası'na kulak vereceğiz. Amazon's Adagio dinleyeceğiz.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: İklim Kuşağı konuşuyor.
4: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Yıl 2026, ay 5, gün 148, Hızır 23.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 11, 1442 Rumi, Mayıs 15.
0: Bayramın ikinci günü.
1: Gezi Parkı direnişi, 2013.
0: Günün sözü. Hiçbir iş görmeyen adam hiçbir şeyi sevmez. Alain.
1: Gezi Parkı olayları. 28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul, Taksim'deki Gezi Parkı için hazırlanan kentsel gelişim planına, yani Taksim kışlasına karşı çıkmak amacıyla düzenlenen, daha sonrasında ifade özgürlüğü, basın kısıtlamaları ve yönetimin baskısına karşı toplumsal bir harekete dönüşen protesto gösterileri başladı. Sonrasında yapılan çeşitli yargılamalarla kaosa dönüşen bir sorun haline geldi. Bu konuyla ilgili hala bazı kesimler hapiste olmaya devam ediyor.
0: 537 yıl önce bugünse 28 Mayıs 1489'da geriye 300'den fazla eser bırakan Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağarnas köyünde doğmuştu. Kendisinin ölümü 1588'dir.
1: 224 yıl önce bugünse 28 Mayıs 1802'de Guadeloupe adalarında Fransız devrimiyle kaldırılan köleliğin Napolyon tarafından geri getirilmesine karşı Fransızlarla çarpışan ve 18 gün onların üstün askeri güçlerine dayanabilen Louis Delgre ve 400 yandaşı başka ümitleri kalmayınca cephanelerini patlatarak kölelikten ise ölümü seçmişlerdi.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Andrei Gritsku ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ama Açık Gazete'nin tatilde olduğu zaman size müzikler çalıyoruz, 4D diye adlandırıyoruz onları, demokrasi, devrim, dayanışma ve direniş müziklerini, şarkılarını. Ama bazen de belli olmayan sosyal ve siyasal gelişmelerle sizlere her zaman olduğu gibi müzik çalarken müzik listelerine bir ara verip olağanüstü gelişmeler yaşanması halinde saat 9 ile 10 arasında Açık Gazete özel yayını da yapacağımızı duyurmak isteriz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mert. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Projeyi ilk duyduğumda Taştepeler hakkında aslında pek fazla bir şey bilmediğimi fark ettim. Üstüne üniversite düzeyinde makaleler okuyacağımızı öğrenince proje beni daha da heyecanlandırdı. Bu projede en çok hoşuma giden şeylerden biri bunun sıradan bir geziden çok gerçek bir araştırma projesi gibi olmasıydı.

şimdi sırası değiller. Fikir suçları, idam cezası 141-142, adalet mülkün temeli.

Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezim Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ecrin. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taş Tepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Profesör Doktor Necmi Karul'la gerçekleştirdiğimiz buluşma sayesinde arkeoloji çalışmalarının perde arkasını öğrenme fırsatı elde ettim. Bu proje bana araştırma yapmayı, farklı kaynakları değerlendirmeyi ve geçmişe daha bilinçli bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğretti.

0: Reklamlar bitti.
1: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semra İnce ve İrfan İnce'ye teşekkür ederiz.
4: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
5: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın.
6: Günaydın.
5: Bu hafta bir küçük tatildeyiz, bayram tatilindeyiz. Umarız sizin de bayramınız güzel geçiyordur. Her şey yolundadır, böyle umuyoruz. Bu hafta müzikler dinliyoruz ve bugün neler dinleyeceğiz?
6: Bugün biraz caz sularına gidiyoruz.
5: Neler
6: ve
5: dinliyoruz?
6: Tigran Amasya'nın çok yeni çıkan albümü Wartime Poem'den başlayacağız. Ve Nausicaa radyonuzda olacak. Ardından Obradovic Tixi'ye duyuyor kulak vereceğiz ve Quantum Milkshake ile kapatacağız programı.
5: Evet, o zaman size iyi dinlemeler diyelim. Biz yarın yine burada olacağız. Hoşçakalın.
6: Ama müziklerimiz
5: burada olacak.

0: sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semra İnce ve İrfan İnce'ye teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Gelecek istasyon Taksim. Havataş yönünde bir yolculuğumuz.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece bümün bin gece bümün karışır. Gece bümün kolana da gamle gün öpte
5: yarışır. Kainatın tüm seslerine, tüm renklerine, tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan, Apaçık Radyo'nun Kıyı Köşe İstanbul'undan tüm dinleyicilerimize merhaba. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. Değerli dinleyicilerim, Apaçık Radyo'ya kulak veren bizler arasında çoğumuz okuyan, kitaplarla haşır neşir olan, bundan da büyük keyif alan kitap tutkunu insanlarız. Kitap okumak yaşamın en güzel, en heyecanlı, en duygusal keyiflerinden biri. Ne güzel söylemiş Çinliler, kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen bir ağaca benzer. Ya da Seneca'nın demiş olduğu gibi, kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamak gibi bir şeye benzer. Geçmişi zengin tarih ve kültürle yoğrulmuş kentler kitap zenginidirler. Bilginleri, bilgeleri, şairleri, hattatları, düşünürleri, edebiyatçılarıyla büyük bir kitap hazinesine sahiptirler ve bu kitap zengini dünya kentlerinden biri de bir tabii ki İstanbul'dur. Saray kütüphanelerinden üniversite kütüphanelerine, özel kitaplıklardan müze kütüphanelerine ve tabii ki özel koleksiyonlara uzanıp giden bir hazine. Ama bir de kitap zengini sahaflar var. Kitap alıp satan, kitabı kokusundan tanıyan, edipleri, yazarları, şairleri, şecerelerine kadar bilen sahaflar. Bu sabahki programımızda İstanbul'un sahaflar tarihinden, gelmiş geçmiş ve de günümüz sahaflarından söz edeceğiz. Bütün bunları da ülkemizin duayen sahaflarından Sayın Nedret İşli ile konuşacağız. Evet, kıymetli hocam Nedret İşli, hoş geldiniz.
6: Efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetinize.
5: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Geldiniz buralara, bizleri
6: zevkle
5: onurlandırdınız. Çünkü sizinle sohbet, hani bütün her şeyin dışında ayrı bir güzel bir keyif, o da söyleyeyim.
6: Çok sağ olun.
5: Öyle, hep öyle sağ sizin olun, tatlı sohbetinizle. Siz özellikle eski kitap piyasasında okurların, sahafların yakından tanıdıkları ünlü bir isimsiniz. Yıllardır kaleme aldıklarınızla, konferans ve sohbetlerinizle, kimi özel kurumlara yaptığınız danışmanlık hizmetleriyle büyük bir referans ve prestij bir isim. Öncelikle sormak istiyorum hocam, bizlere sahaf sözcüğünün tam olarak anlamını ve sahafçılığın ne olduğunu kısaca özetler misiniz?
6: Efendim, sahaf Arapça bir kelime, Arapça kökenli bir kelime. Suhuf, sahifelerden geliyor. Yani sahifeleri, kağıt taneciklerini birleştiren, biriktiren, onları toparlayan, onları alıp satan kimselere Osmanlı'da sahaf adı veriliyor.
5: Evet.
6: Arapça'da buna verrak diyorlar. Arapça'da yazma eserler ve kitapların sayfalarına varak adı veriliyor. Biz ise bunu sahaf olarak, suhuftan getirmişiz ve sahaf olarak kullanıyoruz. Hem geçmişte İslam dünyasında, sonrasında da Anadolu sahasında, Selçuklulardan günümüze, Osmanlı'nın tabii büyük kentlerindeki ulu camiler etrafında, daha sonra İstanbul'un fethinden hemen sonra Kapalı Çarşı'nın içerisinde bir mekan olarak sahaflar yer alıyorlar. Ve 1894 yılına kadar, yani İstanbul'un büyük depremine kadar Kapalı Çarşı'nın içerisinde ticaretlerini sürdürüyorlar. 1894'ten sonra Kapalı Çarşı'nın yıkılması, bir kısım yerlerinin harap olması sonrasında da yavaş yavaş yavaş bugün Sahaflar Çarşısı adını verdiğimiz Beyazıt Meydanı ile Kapalı Çarşısı arasındaki bir geçiş alanında eski hakkaklar, yani mühür falan kazıyan insanların bulunduğu mekana geçiyorlar ve o Hakkaklar Çarşısı günümüzün Sahaflar Çarşısı oluyor.
5: Uzun yıllardan beri küçüle küçüle minik bir Kitapçılar Çarşısı'na dönüştü değil mi? O bizim çocukluğumuzdaki o Sahaflar
6: evet,
5: Çarşısı
6: maalesef, maalesef. Evet, kitapların azalması, gelen yani sahaf malzemesi olan gelen kitapların azalması, eski ustaların yerlerine yetişen fazla çırak ve efendime söyleyeyim onların yerini alabilecek bir takım gençlerin ya da meslek erbabının yetişmeyişi ve o bölgenin günümüzde artık daha turistik ve daha böyle bir takım turist açısından önemli malzemelerin alınıp satıldığı bir mekan haline dönüşü ve bir de hem Cağaloğlu'nda hem Beyazıt civarındaki üniversitelerin, yayıncıların, gazetelerin İstanbul dışına taşmış olmaları, çıkmaları. Bütün bu etkenlerle çarşı giderek daha küçük ve daha sembolik bir çarşı haline dönüştü.
5: Aslında benim üzüntülerimden biri de hep yıllardır onu düşünüyorum. Eskiden biz üniversitenin meydanında, Beyazıt Meydanı'nda Sahaflar Çarşısı'nın dışında bir cumartesi, pazar günleri daha çok ağırlıklı kitap satanlar gelirdi orada. Güzel tezgahlar açıldı. Tezgahlar açıldı. Onu da yasakladılar, ettiler. Ki Avrupa'da bu birçok yerde hala devam ediyor.
6: Ben öğrenciliğimde ben de açtım efendim.
5: Ne bileyim, muhakkak bir karşılaşıyorduk da muhakkak ki. Ben sizlerden zamanında kitaplar da aldım ettim. Öyle bu camiada tabii. Onun dışında keşke tekrar kurulabilse, yani buna izin verilse de bir kitap, bir meydanda, bir pazar günü kitapçılar gelse de kitaplarını satsa. Çok ülkede var bu. Mesela demin siz söylediniz, arz ettiniz. Sahaflar, Arapçada işte kuttubiyin ya da kutubiya, kitapçılar çarşısı gibi. Aynen, onları görür mesela, yapıyorlar bazı gene Maghrib ülkelerinde falan var.
6: Şimdi efendim bu sahafların sergi açması, tezgah açması, biraz daha işte dükkanlarından dışarıya çıkması konusunda 2000'li yılların ortalarında, yani daha doğrusu 2010-2008 civarında bir takım ufak tefek belediyelerle ortaklaşarak bazı sahaf festivalleri yapılır falan hale geldi. Hatta bunun ilkini Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Sahaf, önce Galata Sahaf Festivali, sonra Beyoğlu Sahaf Festivali adına dönüştürerek önce Galata Kulesi'nin dibinde, sonra tepe başında, sonra Taksim'de hatta birkaç uzun bir zaman yaptılar. Bunu gören, örnek alan bir takım belediyeler de bu işleri yaptı. Ama bu da tabii belediyeler bu tezgah açmayı daha önemsiyorlar. Onlar için böyle bir gösteriş şeklinde olması isteniyor. O yüzden de işte stand kurmak vesaire belediyelere maliyetli oluyor. O nedenle çok sık tekrarlanamıyor. Halbuki bir sahaf için bir küçük el arabası gibi bir masa, bir üstüne tente, bitti. O yeterli. Ama maalesef işte bir türlü biraz denk getiremiyoruz. Tarafı. Evet, ağır basıyor. Onun da tabii bütçesi sorunları çıkıyor.
5: Bıraksalar öyle olduğu maalesef gibi koysun, kaldırmaz aslında.
6: Yani,
5: o da güzel.
6: Zaman zaman küçük böyle türde tezgahlar İstanbul'da bir yerlerde bazen açılıyor ama bu da böyle çok kaçak göçek olduğu için ses getirmiyor açıkçası. Amacına ulaşmıyor.
5: Günümüzde Beyoğlu ve Kadıköy sahafları yoğun olduğu iki önemli semt. Evet. Kitapçı dükkanlarıyla dolu pasajlar, raftarı kitap dolu kitapçılar. Bunlar var tabii ki devamlı kısmen. Siz de yıllardan beri Beyoğlu'ndaki dükkanınızda bu mesleği sürdürüyorsunuz. Daha doğrusu sürdürdünüz şimdi. Evet. Artık bunu aştı siz. Başka yani sahaflara sahafçılık yapıyorsunuz gibi ya da danışmanlık yapıyorsunuz, öyle bir hale geldi. Ama sizinkisi dediğim gibi sahaflıktan da öte. Bu işin duayeni ve uzmanı olarak çok çok daha ileridesiniz. Hocam nasıl ve ne zaman başladınız bu güzel keyifli mesleğe?
6: Efendim ben 70'li yıllarda yani ortaokul çağları olacak 70'li yıllarda önce bize gelen Şinasi Akbatu gibi bir bey vardı. Böyle İstanbul hamamları falanla uğraşan. Bir de eski yazıda bile. Bana eski yazı öğreten kişi de odur. İlk olarak. Onun vasıtasıyla bir de tabii ağabeyim. Necdet İşli de bu işlere çok meraklı bir insandır. Ağabeyimle birlikte falan ben Sahaflar Çarşısı'na çok gider gelir oldum. 1978 yılında Perteniyal Lisesi'ni bitirdim. Bitirir bitirmez Beyazıt'ta eskiden Beyaz Saray Çarşısı vardı. Şimdi Beyaz Saray evet. Otel oldu. O otelin o çarşının alt katında Enderun Kitabevi diye bir kitabevinde yaklaşık bir 6 ay sahaf çıraklığı yaptım. Sonra başka sebeplerle ayrıldım. Ama bu seyyar sahaflık diye bir tabir var bizde. Yani evlerden kitap alıp mevcut dükkanı olan sahafa kitap satan ya da bir sahafta uygun fiyatla bulduğu bir kitabı alıp öbür sahafta biraz daha yüksek fiyatla evet. ona devreden falan böyle ya da bulduğu kitapları zaman zaman sahaflara dağıtıp para kazanan seyyar sahaflık mesleğini sürdürdüm. Üniversitede okurken bu sayede para kazanırken işte siz de belki de o tarihte çakıştığımız Bakırcılar'ın orada
5: evet.
6: seyyar sergi açtım, tezgah açtım. Oradan sonra 1986 yılında da Beyoğlu'na Libri de Pera o tarihte açılmıştı. Rahmetli Uğur Güracar ve Ayhan Aktar işletiyorlardı. Matmazel Talia Nomidis evet. diye bir Rum bir hanımefendinin dükkanıydı. O dükkanda tezgahtarlık yoluyla sahaflığa, Beyoğlu sahaflığına, Beyoğlu kitapçılığına başladım. İşte bu sene 40. sene.
5: Maşallah, maşallah.
6: Beyoğlu'nda.
5: Ne güzel, ne güzel.
6: Ha, bu arada evet. 93'te Libri de Pera'dan ayrıldım. 98'de pardon. 2 yıl Sermet Çifter Kütüphanesi'nde Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi'nde görev yaptım. 2001 yılında ise Sahaf Turkuaz'ı yani ortağım Püzant Akbaş'la birlikte Sahaf Turkuaz'ı kurdum. 2001'den bu yana da 25 yıl oldu. Sahaf Turkuaz'ı sürdürüyorum. İki ortağın oğlu. Bunlar da iyi anlaştılar ve bu işe gönül verdiler.
5: Çok önemli.
6: Çok tabii, gurur verici bir şey olduğu için bunu söylüyorum.
5: Tabii.
6: İki ortağın oğlu da bu mesleği sürdürmeye kararlılar. Yani maşallah. Sahaf Turkuaz ikinci nesil kitapçı sahaf olarak devam edecek
5: çok
6: inşallah.
5: Çok iyi. O bir şans. Büyük bir şans. Büyük bir şans. Tabii.
6: Elbette.
5: Çok güzel. Onu o şekilde gönül verip de evlatların bunu devam ettirebilmesi.
6: Aynen efendim. Çok.
5: Bir baba mesleğini evet. muazzam güzel
6: muazzam
5: bir şey.
6: Muazzam güzel bir şey. Evet.
5: Hocam, Nedret Hocam müsaadenizle küçük buyurun. Bir ara veriyor. Siz ve değerli dinleyicilerimize güzel bir müzik dinletmek istiyorum.
6: Eyvallah.
5: Sahaflar dedik, eski kitaplar dedik, tüm bunlara uyan bir müzik olsun diyorum ve Kemani Serkis Efendi'nin Kürdil Hicazkar Longası'na kulak veriyoruz. Bu güzel hareketli müziği bizlere Tonmeister'ımız Selahattin Çolak kardeşimiz dinletiyor.

0: Ne güzel bir Osmanlı rapsodisidir bu aslında. Beşiktaşlı kemani Serkis Sucuyan Efendi. Toprağı bol olsun. Bu ailenin bir kolu, torunları bugün hala Yeşiköy'de yaşıyorlar hocam. Tanımış olduğum bir aile. Buradan kendilerine selam, sevgi ve saygılarımı da gönderiyorum. Beraber gönderiyoruz.
1: Eyvallah. Tabii ki.
0: Sağ olun, var olun. Evet, bunun yanı sıra hocam, bugünlere gelinceye kadar kimlerden feyiz aldınız? Sahaflığı kimlerden öğrendiniz? Yani ilk başladığınız o yaşlarda size kim böyle ışık çok verdi?
1: Eyvallah.
0: Kimler var?
1: Efendim, benim Enderun'da tabii başladığım ilk ustam İsmail Bey, İsmail Özdoğan. Pek çok önemli bir dükkandı Enderun Kitabevi. Yani ustalıktan daha çok, evet, ustam tabii sayılır ve önemli bir insandı, iyi bir kitapçıydı. Ama onun öneminden daha çok Enderun Kitabevi'ne gelen çok önemli insanları tanıdım 78-79'da. Orhan Şahik Gökyay'ı orada tanıdım. Devlet Milli Eğitim Bakanı Tahsin Bangoğlu'nu orada tanıdım. Yazar, edebiyatçı, sizin de komşunuz sayılır Ziyad Ebu Ziya'yı, evet, orada tanıdım. Efendime söyleyeyim, yurt dışından gelen pek çok üniversite Türkoloji üstadı olan insanları orada tanıdım. Yani Profesör Hattat Ali Alparslan Bey'i orada tanıdım. Yani birincisi, oraya gelip giden şahsiyetler çok önemli insanlardı. Onları birincisi orada tanımak şansını elde ettim. Daha sonra ise Sahaflar Çarşısı'nda abide gibi İbrahim Mana Bey vardı. Daha geçen birkaç sene önce kaybettik. Hatta İbrahim Mana Bey'e devlet Cumhurbaşkanlığı ödülü bile verildi kendisine. Dolayısıyla çok önemli Osmanlı tarihini, hattatlıkları, kitapları, yazmaları çok iyi bilen kişiydi. Bir de o tarihte çarşının aynı zamanda da Şeyhül Sahafin kabul edilen Muzaffer Özak Bey verdi. Yani ben onun elini öpüp kendisinden tuhfedir efendim diye, böyle tuhfe hediye demek, hediyesini almış bir şanslı sahafım. Bizim aslında maalesef sahaflık tarihimizde iyi bir noktaya değindiniz. Çok böyle belirgin usta çırak ilişkisi çok fazla gözükmüyor. Yani böyle birkaç ustadan el almış ya da bir ustasından, iki ustasından el almış insanlar çok fazla değil. Yani daha böyle herkes kendi inisiyatifiyle ya da kendi becerisiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani direkt de şundan el aldım diyebileceğim pek kimse yok. Ama işte feyz almak, bilgilenmek İbrahim Manav, Muzaffer Özak, İsmail Özdoğan gibi ustalarla çok birlikte oldum. O yüzden de yani günümüzde de çok fazla gençler arasında da böyle bir ustadan el alan bir takım genç sahaflarımız da var. Ama onlar da böyle usta görmüş açıkçası değiller.
0: Evet, o bakımdan şanssızlar.
1: Evet, mesleğin biraz böyle bir dezavantajlı bir yanı var.
0: Birçok meslekte var bu. Evet. Birçok meslekte var. Yalnız sahaflarda değil tabii ki.
1: Ama gençlerimiz içerisinde, şunu söylemeden edemeyeceğim, gençlerin içerisinde sahaflığı gönülden yapan,
0: Can atan
1: böyle kendini cansiperane sahaflık mesleğine, doğru, adamış sayılabilecek pek çok genç tanıyorum.
0: Var, evet, evet.
1: Onların hani bunlar sahaf değil deyip şeylerinin, şevklerinin kırılması maalesef çok yanlış.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla işte sizin de çok fazla iyi kitap yok falan diye hani onu terslemek ya da biraz hakir görmek iyi bir şey değil. O gençler sahaflığı çok seviyorlar ve bu mesleği, bu esnaf grubunu yaşatacak olan onlar. Ben elimden geldiğince onları desteklemeye çalışıyorum.
0: Ne mutlu size, ne mutlu size.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten. Peki hocam, ya kitap severler arasında ünlü okurlardan kimleri tanıdınız?
1: O da çok adette var. Tabii ki Türk kitap biriktirme ya da Türk kitap koleksiyonculuğu içerisinde tabii en başta çok süper bir yıldız var. Herkesin dükkanına zamanında çok uğrardı ama şimdi artık tabii yoğun iş temposu ve ilişkiler açısından pek fazla uğrayamıyor. Ömer Koç.
0: Tabii.
1: Yani
0: Türkiye'de bir numara.
1: Dünyada bir numara sayılır
0: dünyada
1: bence.
0: Dünyada bir numara değil mi? Evet.
1: Yani kitap deyince dünyadaki bütün kitapçıların tanıdığı, bütün kitapçıların hani önünü iliklediği bir isim.
0: Evet.
1: Ve yani artık sadece Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ya da bu coğrafyanın kitaplarını toplamakla kalmıyor. Kalmamış. Yani Fransız edebiyatının çok önemli isimlerinin de ilk baskıları, imzalı kitapları kendi koleksiyonunda var. Dolayısıyla hem dünyadan hem ülkemizden hem ya da her alanda, her yerden kitapla ilgili, kütüphaneyle ilgili, özellikle de bizle ilgili muhteşem bir koleksiyona ve kitaplığa sahip. Bence her şeyini bırakın, bu açıdan devlet nişanını hak ediyor.
0: Evet, evet. Bunlar bizde çok eksik maalesef. Şöyle söyleyeyim. Yalnız tabii Ömer Koç Bey şey açısından, kitap açısından değil. Aile zaten.
1: Tabii.
0: Yani Rahmi tabii Bey'den ki. Ömer tabii. Bey'e.
1: Yayınları bütün, var.
0: Yani kitapçılığın dışında topladıkları, tabii. Türkiye'ye getirdikleri, kazandırdıkları.
1: Tabii. Sergiler var, sergi
0: bir
1: katalogları var.
0: Muazzam bir hazine, evet. Yani müzelerden tutalım, evet. Arkeolojiden tabii. tutalım. Tabii. Sanayiye kadar birçok o biriktirilen şeyler.
1: Kültür alanına yaptıkları
0: muazzam,
1: destekler.
0: Muazzam.
1: Tabii ki. Öyle. Tabii ki efendim.
0: Bazen o sergilerde, meşalde, şurada burada görürüz. Yaptıkları şeylerde, müzelerde, koleksiyonları, yani o
1: muhteşem.
0: Büyük bir hayranlıkla ve gururla, yani tabii. onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, evet. gördüğümüzde bunların evet. bizde olduğunu anladığımızda, gördüğümüzde öyle.
1: Tabii bir de bunun haricinde tabii yani çok daha özel koleksiyoncular, onlar da cansiperhane çalışan insanlar da yok değil. Ne bileyim ben, bir imzalı kitap konusunda işte Profesör Haluk Oral,
0: evet,
1: efendime
0: evet.
1: söyleyeyim ne bileyim ben, bizim dostumuz Profesör Mehmet Alkan, Türk siyasi tarihi açısından çok önemli bir kitap koleksiyoncusu. Yani mesela bizim Sabri abi, Sabri Koz, Cönkleriyle meşhur ya. Kütüphanesinde. Cönk eski halk edebiyatı metinleri açısından Cönklerle meşhur. Yani ben bunu şimdi örnekler ve sayarsam uzun bir liste olur.
0: Tabii tabii.
1: Ama
0: gene de
1: işte evet. birkaç ismi zikretmiş olalım.
0: Hocam, sormak istediğim, merak ettiğim bir şey daha var. Mesleğinizde nice nadir eserlerden kim bilir kaç tanesiyle karşılaştınız?
1: Evet.
0: Yazmalar, kitaplar, haritalar, gravürler. Bunlar arasında sizi heyecanlandırmış olan, hasretle andığınız, belki de sahiplenmek isteyip de sahiplenememiş olduğunuz neler var?
1: Efendim, onlar çok tabii. Yani birincisi, bu mesleğin bir güzel yanı var, bir de zor yanı var. Yani güzel yanı şu, gittiğiniz herhangi bir evde ya da gördüğünüz bir yerde hiç görülmemiş, ortaya çıkmamış bir kitabı, bir metni, bir yazmayı ya da bir nadir baskı kitabı elinize alabiliyorsunuz. Ama onun da sahiplenmeniz ve sahip olup kendi kütüphanenize koymak zor. Meslek icabı, onu satmak tabii, zorundasınız.
0: Tabii. Ve yani, keşke satmasaydım dediğiniz.
1: Dediğiniz tabii, öyle çok kitap oluyor.
0: Tabii.
1: Yani ben mesela İmlemi Mahmut Kemal Bey'in çok güzel bir yazmasını elime geçirdim. Ama mesela sonra onu bir arkadaşımıza, bir koleksiyoncuya sattım. Hı-hı. Çok önemli bir takım hattatlara ait yazmalar elimden geçti. Onları hepsini sattım. Çünkü meslek aynı zamanda satmayı gerektiriyor.
0: Tabii.
1: Bu yüzden ama yine de şunu söyleyeyim. Hala vazgeçemediğim, direnmek de olsa daha küçük çaplı, maddi açıdan daha küçük çaplı olan evimde çok ciddi de bir kitaplığım olduğunu benden onları almak isteyen dostlar söylerler.
0: Tabii. Siz bir kitap sarrafı, bir kitap kurdu. Tabiri caizse bir kitap hazinedarısınız.
1: Eyvallah.
0: Peki, kitaplar dışında topladığınız, koleksiyonunu yaptığınız başka şeyler var mı?
1: Efendim, bu kitap dışında obje türü değil ama kağıda dayalı.
0: Efemera.
1: Efemera dediğimiz kağıda dayalı malzemelerle de ilgiliyim.
0: Fotoğraflar.
1: Mesela ben çok ciddi bir kartvizit koleksiyoncusuyum. Eski yazı, yeni yazı, bütün kartvizitleri topluyorum. Kitaba yönelik olduğu için ayraç koleksiyoneriyim. Yurt dışında yazıp yapılmış ayraçlar dahil olmak üzere Türkiye'de basılan ilk ayraçlar gibi, onları tarihlemek gibi bir çabam var. Onları topluyorum. Denizcilik merakım var. İstanbul'un ne kadar şey varsa, tarifesi varsa, şirket-i hayriyeden günümüze ben tarife, yani devlet deniz yolları ne zaman tarife çıkarsa ben ilk alanlardan biriyim kütüphaneme koymak için. Böyle ilginç özel koleksiyonlarım var. Onlarla da ilgili inşallah ileride bir
0: sergiler
1: bir program
0: veya yaparız. İnşallah. Keyifle. Çok teşekkür ederim. O kadar keyifli bir sohbetti ki.
1: Ben
0: sayenizde çok şeyler öğrendik ve sizi bütün tanıyanlar, bilenler, onlar da tekrar burada bu sohbeti bizi dinlerken keyif alacaklardır. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Geldiniz programımıza. Nice başarılar diliyorum. Nice güzel çalışmalar diliyorum.
1: Eyvallah. Hep birlikte inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı sonlandırırken hepinize güzel günler diliyor. Esenlik ve sağlık içinde güzel günler diliyor. Hoşçakalınız diyorum.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Harun İzer'e teşekkür ederiz.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım.
4: Ben Hasan Cenktereli.
1: Her ayın son haftasında olduğu üzere adetimiz oldu. Biz de sevgili Cenk'le gündem programı yapıyoruz. Bayramını kutluyorum tüm dinleyicilerin. Herkese sağlıklı, huzurlu, sevdikleriyle birlikte iyi hissettikleri bir bayram diliyoruz. Biz sevgili Cenk'le bu kaydı bayramın birinci gününde alıyoruz. Yani siz akraba ziyaretinde deri terliklerinizle çaylarınızı yudumlar sohbetimizi ederken biz ülkeler arası bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Ve böylece önümüzdeki günlerde bayramın adeti olduğu üzere belki yola düşmüştür sevgili dinleyiciler, belki yola düşeceklerdir, belki kalabalıktan bunalmışlardır, trafiklerde kalmışlardır. İstanbul dışında %80 arttığına dair bir haber gördüm bugün yaya ve araç trafiğinin. Biz de sizlere bayramda yapılabilecek güzel keyifli rotalar önereceğiz. Hoş geldin Cenk, çok teşekkürler, zaman ayırdın.
4: Ya ne demek? Her zaman çok keyifli oluyor. Ay sonunda konuşacak şeylerimiz de oluyor. Geçen ay bir konudan girip çıkamamıştık. Gündemimizde vardı aslında bugün konuşacaklarımızı konuşmak. Bayrama nasipmiş. Dediğin gibi yola çıkanlara eğer vaktiniz de varsa yol üstünde durabilecekleri bazı noktalardan bahsedeceğim ben. Senin de üstüne yorumlarını alacağız. Zira bizim de başımıza benzer bir şey geldi. Yani İzmir'den İstanbul'a gelirken Çanakkale yolu üzerinde bir kısım durduğumuz yerlere, bir de hiç yolumuz düşmemişken sırf yolumuzu düşürmek için Manisa'ya yaptığımız bir ziyareti anlatacağım biraz.
1: Harika. Siz de zaten böyle bir yol vesilesiyle hadi yolu uzatalım, görmek istediğimiz yapıları, yerleri görelim demiştiniz.
4: Evet.
1: Tabii bayramın ikinci gününde dinleyeceksiniz bu programı. Dinleyiciler şimdiden belki gitmişlerdir ama bir kısmı da kalabalıktan kaçmak için ilerleyen günlere gezi seyahat planlarını erteliyorlar. Hala planlarını yapmadılarsa ya da yaz boyunca başka seyahat planları yapmak istiyorlarsa dinleyebilirler. Evet, siz epey keyifli rotalar yaptınız. Neler yaptınız?
4: Vallahi çok uzun süredir merak ettiğim bir yer vardı. Bir Manisa Kurtuluş Müzesi'ne gittik. Ömer Selçukbaz'ın mimarı olduğu. Çok fotoğraflar paylaşılıyor malum. Kitabı da incelediğimizde müzenin kendisinin çizimlerini, sürecini daha iyi böyle anlama şansı da olmuştu ama yerinde görme fırsatı da olmamıştı. Ben çoğunlukla İzmir'de olmama rağmen çok da yakın bir mesafe Manisa'ya, aslında İzmir'e. Gidememiştim bir türlü. Oraya hızlıca bir gittik. Ve böyle bir şeye biraz şaşırdım aslında. Fotoğraflar tabii ki özenle çekiliyor. Müzeyi takip edenler biliyorlar zaten ama bilmeyenler için söyleyelim. Böyle bir tepelerden oluşan bir peyzajın üstünü örttüğü ve aslında sokak kotundan yeraltı kotuna doğru indiğinizde serginin gezildiği, üstünde böyle tepelerin, yeşille bürünmüş tepelerin, yeşillendirilmiş tepelerin olduğu bir müze burası. Arkasında da bir askeri bölge var. Onun çok güzel ağaçları var. Aradan birkaç şeritli bir yol geçiyor olmasına rağmen gidiş dönüş. Ağaçların arkasında da Sipil Dağı var. Öyle olunca tabii o açıyı çekmek çok cazip oluyor ama hemen yanında aslında yeni belediye hizmet binası var bu müzenin. Orası da bir alışveriş merkeziyle beraber geliştirilmiş olan bir yapı ve yüksek bir yapı. Belli bir açıyı tutturmadığınızda belediye binasını çekmeden edemiyorsunuz. Daha doğrusu kareye, her kareye giriyor. Ta ki yerin altına indiğinizde o alanı unutuyorsunuz biraz. O açıdan da aslında ziyaret tasarımının mantığı sizi çevrenizde olan bitenlerden koparıyor. O açıdan çok keyifli. Ben şeyi merak ediyordum. Yani önceden de gidip bakmadım böyle Google Maps'ten. Bakalım hani Manisa merkezine doğru girelim. Nerede bulacağız diye. Böyle İzmir yönünden şehir merkezine doğru giderken girişin oldukça başında yolun diğer tarafında minik iki tane tepe olarak gördüm. Ben daha ölçeği büyük bir şey bekliyordum. Daha göze batan bir yapı bekliyordum aslında. Onları gördüm. İleriki kavşaktan bir U dönüşü yapıp müzenin olduğu alana doğru gittik. Öyle olunca aslında böyle bir belediye hizmet yapısı yanındaki bir meydanın altında kalan üstü peyzaj alanı olarak kullanılan bir rekreasyon alanı olarak kullanılan yanında da Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir başka küçük müzeciğin bulunduğu böyle bir yapı grubunun ortasında kalıyor aslında müze. Tabii yani doğrudan öyle niyetlerle şey yaptım bilmiyorum ama Spildağ'ın diğer vadisinde yani Manisa şehrinin ve müzenin olduğu tarafta değil ama Turgutlu Salihli tarafındaki işte tuğla üretiminin çokça yapıldığı o tuğla fabrikalarından çıkan tuğlalarla ya onların malzemesini tamamen o malzemeden yapılmış durumda yani müze sadece sırsız tuğlalardan yapılmış inşa edilmiş durumda. Bir o coğrafyaya bağlıyor aklı. Bir de yani yine sebepli sebepsiz onu bilemiyorum o anlamda mı yaptı ama yine aynı vadide yani Spildağ'ın diğer tarafında Lidya krallarının tümülüslerinin olduğu bir bölge var. Bintepeler diye adlandırılıyor hatta o kadar çok kral mezarı var ki bunlar suni tepeler üstleri çimlerle kaplanmış ovanın hafif böyle eğrilikli yapısı üzerinde birdenbire aniden çıkan böyle sivilceler gibi ovanın sivilceleri gibi yükselen tepecikler bunlar. Bir yandan da müzenin üstündeki o kubbe ya da tepecikler biraz onu çağrıştırmıştı bana hissel olarak. O açıdan çok yakın hemen dibinde olmasa bile ve koca bir Olimpos dağlarından bir tanesi olan Spildağ'ın diğer yakasında kalsa bile o coğrafyayla bir bağlantı kuruyor müze. Sergileme tasarımı çok hoş. Kapısının penceresinin yani çok az sayıda kapısının olması ve hiç doğramasının olmaması, penceresinin, cam penceresinin falan olmaması bana çok ilginç geldi açıkçası. Yani iddialı bir de belediyeye yapıldığını düşünürsek iddialı bir kamu yapısı yani sergileme nin yapıldığı bütün alanlar iklimsel etkilere aslında havaya daha doğrusu açık tabii üst örtüler yağmurdan etkilenmelerini, kardan etkilenmelerini, güneşten etkilenmelerini engelliyor ama bu yeraltında kalan, ziyaret edilen alanların avlulardan aldıkları ışıkların yanında dış mekanın iklimsel hava koşullarına da açık olduğunu görmek bayağı şaşırttı beni. Çeşitli zorlukları olsa gerek işletme anlamında. Bir de dediğim gibi yani kullanılan tuğla malzeme her yerde kullanılmış durumda. Yeri geldiğinde yerde tuğla kırığı şeklinde var. İlk giriş alanında yanmış, islenmiş halde kullanılıyor. Islak hacimlerde, tuvaletlerde bile onlar kullanılıyor. Lavaboların hemen arkasında bataryaların takıldığı yerde derin derzli. O tuğlalar kullanılmış. Onu biraz orada o noktada da biraz böyle abartı buldum ben açıkçası. Yani işletme anlamında oldukça sonra belki işte yani sağlık bakım bakımından problem yaratabilir gibi geldi bana. Ama işte bir iddia var orada. O iddiayı deneyimlemek iyi geldi. Bir kamu yapısı olması, yerel yönetim buna ikna edilmiş olması. Sergileme içeriği de oldukça sade ve etkili açıkçası. Ben beğendim yani çok beğendim. Yine böyle hani üstüne şart düşülebilecek olan şeyler var ama işte Arzu Nuhoğlu'nun yapmış olduğu peyzajın, yerel bitkilerin oldukça nitelikli ve Yapının da bütün şiirselliğiyle çok güzel uyumlanan şekilde kullanılmış olması falan bütün etkiyi arttırıyor. Böyle kokulu çalılar, çiçekli çalılar ve zeytinler bir arada. Oldukça güzeldi yani. Sonrasında da bir köfte ziyafeti yaptık.
1: Evet,
4: O
1: bayram
4: da bir
1: temasına uygun olarak.
4: aynen öyle. O da bir gereklilikti yani. Köfte üzerine de bir tatlı yendi. Tatlı bir mimarlık, ne diyeyim, ibadeti denmez ama kutsal bir alanı ziyaret gibi gittik gördük gerçekten. Tebrik ediyorum yani. Hani bunun yapılabilmiş olması oldukça hoş. Üstüne bütün beğeni, yani hem olumlu hem olumsuz bütün eleştirileri açabiliyor olması, yeni şeyler konuşturtması bakımından da bence oldukça iyi. Bir tek işte kültür yönetimi ve belediyenin orayı işletme, bir kültür mekanını işletmesi açısından böyle bir sıkıntıları olabilir belki. O da tabii daha yönetimsel bir şey. Çok böyle tanımlı bir girişi olmadığı ve serbest bir dolanıma sahip olduğu için müzenin kendisi işte kimler nereden geliyor, hangi yaş grubuna ait ya da belli bir kart sistemiyle çalışmadığı için hani kimdir buranın ziyaretçileri, kaç kişi geliyordur falan. Onları böyle anca manuel elle sayarak falan yapmaları lazım. Ama dediğim gibi o sokak kotundan yerin altına indiğinizde önünüzde dört tane kapı kalıyor sadece. Bir tanesi ofisler, bir tanesi dolanımın çıkışı, bir tanesi sergi dolaşımının girişi, diğeri de işte vestiyer alanının ve tuvaletlerin olduğu alan. Orada da ortada müzenin sorumluları bekliyorlar insanları. Öyle herhalde dertleri vardır ama işte bunlar da o müze yaşadığı sürece tartışılacak, konuşulacak, çözümler aranacak. Yeni belki işletme modelleriyle yeni çözümlere yol açacak durumlar. Bakalım göreceğiz. Bir daha gitmek lazım açıkçası. Var farklı mevsimlerde çok merak ettim ben. Mesela kar yağdığında ziyaret etmek nasıl olacak? Çok yağmurlu bir zamanda nasıl olacak? Çünkü o avlular oldukça tatlı şekillerde tekrar sizi gökyüzüyle buluşturuyor. Onların gireceği haller, işte bir su sesinin sürekli olduğu bir yağmur anında iç mekanda sergiyi gezerken ne hissedeceğimi falan merak ediyorum açıkçası. Tekrar gitmek gerek.
1: Evet, biz de çok güzel gezdirmiş oldum ve çok da güzel fotoğraf veren bir yer. Ben
4: Evet.
1: senin paylaşımlarından da takip ettim. Epeyce de paylaşıldı dediğin gibi. Epey sürprizli de yerleri var. Aa, aynı yer mi burası diye fotoğraflara bakarken insan kendini buluyor. Diğer rotalara geçmeden bize böyle kısaca da çok süremizi de doldurmadan tarifler misin? Yani giriyorsun böyle bir geniş alana girdiğini söyledin. Sonrasında bu Kurtuluş Savaşı zamanında Manisa'nın işgal edilmesi sonrasında şehir neredeyse küllerine kadar yanıyor. Bütün o süreci anlattın ve zaten 29 Ekim'de açıldığını da biliyoruz. Böyle bir yeni cumhuriyetin kenti aslında küllerinden tekrar kaldırmasına kadar mı getiriyor? Bugüne mi getiriyor? Nasıl bir sergilemesi var? Ve daha da merak ettiğim konu, siz mesela müzeyi ne kadar zamanda gezdiniz? Ücretsiz bir müze mi? Kimler vardı? Kalabalık mıydı? Ziyaretçi profili nasıl? Gerçi oldukça yeni bir müze. Keşif için de insanlar geliyorlardır ya da yeni yeni de belki haberdar oluyorlardır. Biraz böyle izlenimlerinden de bahsedersen biz de
4: Tabii.
1: gezimize devam ederiz seninle.
4: Aynen. Ya ücretsiz bir müze ana cadde tarafından değil de bir arkada daha az trafik olan bir yol var. Oradaki kaldırım alanından genişçe de bir kaldırım o. Bu bahsettiğim hizmet binası ve alışveriş merkezine doğru da seni götürüyor. Orada bir mağara ağzı gibi oldukça basık yerlikli bir kemer bir giriş var. O girinti oldukça güzel bir karanlık veriyor. Bir rampa alıyor seni alt kotlara doğru. O rampa boyunca zaten anlatı başlıyor. Rampadan aşağıya doğru inerken solunda kalan duvarda ilk anda bütün bu müzenin tematik anlatısının cümlelerini içeren panolar var. Sonra bir tur dönüyorsun aşağıya doğru. Bu sefer sağında kalıyor o duvar. Yine devam ediyor. Sonra bir tur daha dönüyorsun. Böyle üç tane yanlış hatırlamıyorsam şimdi rampayla aşağıya bu basık yerlikli kemerin aslında oluşturduğu koca bir oyuk var. O oyuğun boşluğuna geliyorsun. Orası da böyle 4,5-5 metre yüksekliğinde bir toplanma alanı gibi. Oradan dışarıya doğru bakmak çok hoş. Bana böyle Antalya'daki işte cennet cehennem mağaralarını falan hatırlattı. Bir karanlıktan gökyüzünün olduğu tarafa doğru bakmak hoş bir şey. Seni böyle biraz hazırlıyor yani bütün bu anlatıya. Sonra bu yanık ve karanlık tünelden biraz kör olarak ilk girişini gerçekleştiriyorsun sergileme alanına. Sergileme tasarımı da oldukça sade. Bana şey hissi verdi, böyle göz hizasında bütün her şey ya da böyle aşağıda kalıyor önde. O yüzden farklı tavan kesitlerine sahip olan hacimler var. Onların böyle birbirlerine bağlanmalarıyla oluşuyor bütün alan. Oralara fazla baktırmıyor mu, böyle kafayı yukarı kaldırtmıyor mu acaba falan diye de düşünmüştüm ben, ama hacimler etkili olduğu için ister istemez biraz böyle çevrene bakınıyorsun yani. Ve dediğin gibi işgal zamanından işte Türk ordusunun Manisa'ya doğru hareketiyle şehrin yakılması sırasında kentlerin Sipil Dağı'na kaçması anlatısıyla işte ordunun tekrar Türk ordusunun şehre girerek bütün bu kaçışı sonlandırdığı anı toparlıyor. O kahramanları, oradaki olayları, işte şehrin o yanma sırasındaki halini böyle sanki hafif yüksek bir tepeden izliyormuşsun gibi bir panoramasıyla falan oldukça bence etkileyici. Tuğladan yapılmış, bana mimar birilerinin tasarladığı heykeller gibi gelen işte üç tane ilk şehit var oradan, o yani Türk ordusundan şehre girildiğinde onların falan heykellerini var tuğladan yapılmış olan. Onlarla, peyzajıyla falan oldukça etkili. Dediğim gibi ücretsiz bir etkinlik. Biz gittiğimizde sanırım 23 Nisan'dı. O yüzden de böyle bir tatil havasıyla gelen giden de çoktu yani. Hem çocuklar vardı ailelerle beraber, hem de yüksek yaş grubundan olan insanlar vardı. Keyifliydi. Çok kalabalık bir anına gitmedik biz. İyi bir hava değildi. Yağmur vardı çünkü. Azıcık yani, o sırada yağmıyordu ama yağmurlu günlerin olduğu bir zamandı. Öyle keyifli bir yer ya. İşte üstündeki alan da park olarak kullanılıyor ama eğimlerden dolayı sert de yağmurlar olduğu için biraz üstündeki toprak akmıştı falan böyle. Ama orası da bence çok güzel bir kentsel peyzaj için örnek oluşturabilecek olan bir yer ve oturanları falan vardı. Çünkü kendisi böyle çok güzel kuytu soteler yaratıyor. Orada hafif saklanmış gençler o alanlara saklanarak muhabbet ediyorlardı. Bir de işte alt taraftaki mekanların üst tarafa bu peyzaj alanını yırtan bazı bacaları ya da üst açıklıkları falan var. Onlar da muhtemelen ki gece, yani gece görmedik, gece de görmek lazım. Gece de alt mekanın ışıklarını o peyzajın içerisinde böyle ışık hüzmeleri olarak dışarıya taşıyor olsa gerek. O yüzden oldukça keyifli bir yer yani. İşte tekrar birkaç kez daha gitmek lazım. Hem bu olayları ve anıları daha iyi anlamak için, hem de aslında mekanın farklı hallerini deneyimlemek için.
1: Evet, çok güzel anlattın. Ben de epey merak ettim. Dediğin gibi hem de zaman içinde de binanın nasıl dönüştüğünü görmek ilginç olacak diye düşünüyorum. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra o peyzaj nasıl olacak? Tuğlalar mesela nasıl görünecek? Cephesi, avluları merak ediyoruz. Yolu İzmir'den veya yakın yerlerden geçen dinleyicilerimizin de uğramalarını, ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Tüm ekibin eline sağlık. Serginin küratörlüğünü de Heva Zeliha Yüksel yaptı. Ona da
4: Evet.
1: buradan selam gönderelim ve sevgili Selçuk Bazda da birlikte konuşmak isteriz. Yani bu tuğla üretiminin nasıl yapıldığı, kubbeleri, işverenle müzakereleri, bunların her biri bence üzerine uzun uzun konuşulması gereken ilginç tasarım problemlerine ilginç yaratıcı yaklaşımlar diyorum. Ağzına
4: Evet.
1: sağlık. Şimdi Manisa rotası dışında da başka aynı hafta içinde rotalar da yapmış oldun. Başka
4: Evet.
1: nereleri önerirsin dinleyicilere?
4: Valla işte Çanakkale üzerinden İstanbul'a gitmeyi hedefledik. Giderken de durabildiğimiz kadar durmaya çalıştık. Duraklardan ilki tabii Troya Müzesi oldu. Yine Ömer Selçukbaz'ın bir ulusal proje yarışması sonucunda birinci gelerek elde ettiği bir proje. Çok da güzel de uygulandı o proje. Çok tatlı detayları da var. Uzun uzun anlatmayayım onu ama işte bu artık birkaç yılı oldu o binanın açılışı üzerinden. Vakit geçti. İşletme her zaman için günün sonunda mimarın çekildiği, geriye çekildiği anda artık işletmenin binayı yaşatmakla ilgili özel çabasını gerektiriyor ne yazık ki. Onun da böyle korten bir malzemesi var. Onun işte ilk giriş alanındaki kafenin falan olduğu bir boşluğu var, böyle fuaye diyeyim hadi oraya. Ziyarette başladığın rampanın başladığı nokta, dış mekanla içeriye girdiğin yer. Orada böyle cam kapamalar var sonuç olarak. Hem korten kutuyu görüyorsun, hem de üstündeki çatı örtüsünü yırtarak içeriye ışık alıyor o alanlardan. O Korte'nin akıntısının camlarda bıraktığı böyle lekeler var. İşte bazı alanlar kullanılmıyor gibi, bazı sergilemeler kapalıydı mesela. İşte ıslak hacimlerde böyle problemler olmuş falan. Ben daha önce yani 2 yıl falan önce gitmiştim müzeye ilk defa. O zaman tabii daha iyi durumdaydı, öyle söyleyeyim. Öyle şeyleri var yani mekanların. O da başka türlü işte bir müze işletmeciliği ya da kültür mekanı işletmeciliği işi herhalde. Malzemenin kendisinin daha iyi performansını yıllarca devam, yani iyi performansını yıllarca gösterebilmesi için o bakımlar gerekiyor. Sonrasında şeye devam ettik, işte Çanakkale'ye, daha doğrusu Troya'dan, müzeden çıkıp benim böyle merak ettiğim Aşileyon diye bir yer var. Yine bir aslında höyük orası. Akileos'un, Troya Savaşı'nın önemli karakterlerinden Akileos'un, ölümsüz, sadece topuğundan vurularak öldürülebilen ve oradan vurularak öldürülmüş Akileos'un mezarının olduğu, hatta zamanında Büyük İskender'in de ziyaret ettiği ve sonraki Roma İmparatorluğu'nun da Anadolu ya çıktığı seferlerde ziyaret ettikleri bir yer burası, böyle kutsal bir alan. Oraya doğru gidelim derken alüvyonlarla dolmuş ovada gittik. Bir köşkü gördük, Osmanlı zamanından kalan. Ama Aşileyon'a gidemedik. Orası bir özel koruma alanında, sit alanında kalmış olmasına rağmen böyle terk edilmiş bir yer gibiydi. Ve böyle arabayı çekip orada bizim geldiğimizi görünce yüksek bir sesle müziği açıp, hani siz burada fazla kalmayın dercesine bize mesaj veren kişiler vardı. O yüzden orayı göremedik. Ama Çanakkale merkezde Arman Akdoğan'ın yapmış olduğu Çanakkale Radyo Televizyon Kulesi'ni gördük uzaktan. Ertesi gün de ben dedim ki bir gidelim orayı da görelim. Çünkü geçen seneki yangınlarda çevresindeki bütün ormanlık alan yandı. Ama ne yazık ki orayı da göremedik. Çünkü orası da bu yangın sonrasındaki yapılan işler dolayısıyla kapalıymış. Ve ne zaman açılacağı da belli değildi. Öyle olunca da böyle bir özel mimarlık durağını yine görememiş olduk. Ama belli bir mesafeden en azından görmüş olduk. Sonrasında da Şarkköy'deki balıkçı dalyanlarıyla hala ayakta duran yerel mimarsız mimarlığın örnekleri, balıkçı dalyanlarıyla taçlandırdık aslında seyahati. Uzun uzun başka bir zaman belki detaylarına gireriz onların hepsinin. Ama işte iş dönüp dolaşıp özellikle kamunun işlettiği mekanlarda bu özel kültürel yapıların ziyaret edilebilir halde tutulabilmesi için gereken özenin gösterilmesi işine bağlanıyor. İşte gidip yolundan dönmek de var. Ama işte umut o ki işte, inşallah düzeltirler, tekrardan açılır, radyo televizyon kulesini bir görürüz. Ya da Aşileyon'u rahat rahat, tedirgin olmadan gezebilirim diye umut ediyorum. O zaman da sonraki programlarda belki o deneyimleri aktarırım.
1: Evet, güzel söyledin. Belki müzelerin ya da bu tür kamusal alanların, yapıların sürdürülebilirliği, planlaması, yönetimi üzerine ayrı programlarda yapabiliriz diye düşünüyorum. Hani bu afterlife'ı, sonraki hayatı da yapıların ya da hani kültür kurumlarının, kamusal alanların bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Ben de
4: Evet.
1: yakın zamanda göreceğim bu alanlardan bazılarını. Ben de şimdi merak ettim sen anlatınca. İstanbul ya da İzmir arasında biraz doğuya doğru, biraz da kuzeybatıya doğru yolculuklara çıkmış olduk ki biz seninle yaz boyunca epey başka programlar da yapmış olduk. Radyonun başka programlarında arkeolojik alanlar, arkeolojik alanlarla birleştirilebilecek daha güncel yapılar gibi senden iki farklı yeni açılmış yapıların da olduğu hem arkeoloji hem mimarlık soslu böyle tatlı iki rota dinlemiş olduk. Yaz boyunca ya da bayram tatili boyunca nerelere gitsek mimarlıkla beraber, iyi mimarlıklarla beraber neleri görelim diyen dinleyicilere de paylaşalım. Bu Şarköy'deki dalyanlar gerçekten harika ve şaşırtmaya devam ediyorlar. O da başlı başına bence konuşulabilecek ilginç bir konu. Bir yandan bir kamusal alanda ya da suyun üzerinde nasıl bunlar derme çatma hemen yerinde orada icat.

0: Şeyi hatırlatalım, 2011 yılında kayıt arşivine giderse dinleyenler şarkı dalyanlarını dalyancılarınlarıyla yapılmış röportajlarıyla dinleyebilirler. Onu da minik bir notla paylaşmış olayım.
1: Evet, çok iyi söyledin. Ben de hemen programı kaydından sonra gireceğim ve dinleyeceğim. Bak, bunu bilmiyordum. Benden önce kaydetmişsiniz. Harika, ağzınıza sağlık diyorum. Şimdi de ağzına sağlık. İyi bayramlar diliyorum sana da. İçimi açtın gerçekten. Çok teşekkürler.
0: İyi bayramlar herkese, iyi bayramlar Yağmur.
1: Görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Bir sonraki ay yeni yayın dönemimiz başlıyor. Yeni yayın döneminde yeni bir Açık Mimarlık programında görüşmek üzere. Çok iyi bayramlar. Hoşça kalın.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Harun İzer'e teşekkür ederiz.
3: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
4: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
3: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Grounded.
4: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Adnan Ekşigil'e teşekkür ederiz.
2: Açık alan.

0: Merhaba sevgili dinleyenler.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Müsaadenle söze ben girmek istiyorum. Çok güzel bir seçim olmuş şarkı.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok fazla şeyi bana hissettirdi çünkü. Anımsattı daha doğrusu. 18 yaşlarda bu şarkıyı çok dinlerdim.
1: Çok da eski bir zaman değilmiş
0: Evet,
1: bakıldığı zaman.
0: evet.
1: Açık alanın konseptine de uygun olarak.
0: Evet. Çok uzun zamandır dinlememiştim bu arada gerçekten. Sanırsam 2 yıldır hiç dinlemediğim bir şarkıydı. O zamanlar tabii 16, 18, 20'li yaşlar hayatta bazı duyguların ilk yaşandığı şeyler. Her şeyin de ilki böyle çok tazedir. En telaşlı, en heyecanlı hissettiren yaşlarımız olduğu için. O şarkıyı dinlediğim zamanlar, neler hissettiğim, kimler için dinlediğim biraz anımsattı bana bu şarkı. O yüzden biraz böyle tüylerim ürperdi. Teşekkür ederim seçimin için.
1: Rica ederim ama ben senin kadar cesur yorumlarda bulunamayacağım. Şimdi ilerideki eşim bu programı dinlediğinde sen ne diyorsun diye bana çıkıştığı zaman ona bir açıklama yapamam.
0: Ya biraz da orada mesele şey değil mi peki sence? Mesele şahıslar değil, hislerdir. O anın, o kişinin sayesinde o an hissettiğin şeyleri özler insan veya anımsar. O anıları tatlı bulur. Hani ben biraz daha olayın o tarafından bakıyorum, o perspektifinden bakıyorum. Yani mesela bazı hediyeler vardır, atmaya kıyamadın. O kişi aslında senin için hala bir anlam ifade etmiyor olabilir ama o an sana hissettirdiği şey senin için her zaman bakidir ve onu unutmak istemezsin. O hissi hatırlamak istersin. Bu yüzden bazı şeyleri silip atamazsın. Fotoğrafları, hediyeleri, anıları, bazı anları unutmak istemezsin. Bu şarkı da tam olarak bana böyle hissettirdi diyebilirim.
1: Abi çok derin girdim be. Ama ben şöyle diyebilirim, biraz daha genel bir yorum yapacak olursam şarkıyla alakalı. Ben bu tür parçaları çok beğeniyorum. Ya sana şöyle diyeyim, kimi parçalar vardır. Sanatçının sesi için dinlersin. Melodisi için dinlersin veya başka bir şey için dinlersin. Ama gerçekten bu parça gibi seni o ruh halinde olmasan bile o ruh halindeymişsin gibi hissettiren parçalar o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani ben depresif olmadığımda beni üzgün hissettirebilsin veya ne bileyim illegal bir şeyden bahsediyorsa beni gerçekten bir mafya babası gibi hissettirsin. Beni
0: Evet.
1: moddan moda soksun.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Yani sanatçılarda benim de ilk aradığım şey bu. O alt temasındaki o ritim beni gerçekten anlattığı şeye sürüklemeli. O başarı kıstası benim için de dinlediğim şarkılarda bu oluyor. Bana anlattığı şeyi benim içine sürüklemesi, hissettirmesi. Zaten işin de sanat kısmı bence bu tarafında kalıyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Peki, o zaman şöyle bir şey diyeyim. Sevgili, sayın, değerli dinleyicilerimize. Bu bir müzik programı değil esasında. Açık Alan adı altında gerçekleştirilen programların bu yayın dönemi sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Ben Deniz Salih Şeker ve yanımda Zahit Kahraman'la beraber. Bir müzikle başlangıç yapmak istedik zira gerginiz. Yani bunu saklamanın çok da bir anlamı yok. Her gün podcast veya radyo programı yapmıyoruz. Bu gerginliğimizi atmak için de kendi aramızda ufak bir sohbette bulunup size de güzel bir melodi dinletmek istedik ve asıl programın girizgahı için Zahit'e sözü vermek istiyorum.
0: Ben biraz size programdan bahsettikten sonra sevgili Salih'le beraber kendimizi tanıtmak istiyoruz. Ama kabaca biraz programdaki ideolojimizden, bakış açımızdan bahsetmek istiyoruz. Bu programda başarıya giden yolun aslında başarısızlıktan geçtiği, elmas ile kömürün arasındaki farkı ve başarısızlığa uğramanın korkulacak bir şey olmadığını siz değerli dinleyicilerimize naçizane anlatmaya çalışacağız. Başarı kavramını irdeleyerek toplumdaki mükemmelliyetçilik algısını kırıp başarı hikayelerini filtresiz bir şekilde sizlere aktaracağız. Ben Zahit Kahraman.
1: Ben Salih Şeker.
0: İstanbul'da üniversite öğrencisiyim. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda medya sektöründe kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sektöre dahil olmaya, bazı alanlarda uzmanlaşma çabası içerisindeyiz. Bir sosyal medya kanalımız var. Orada içerik üretiyoruz arkadaşımla birlikte. Sen de biliyorsun ama dinleyenler bilmiyor. Şu an profesyonel hayatım diyebileceğim şekilde akademik yolculuğumla beraber bu şekilde ilerliyor. Böyle bir fırsat sundu bize Apaçık Radyo. Onlara da çok teşekkür ederiz. Böyle bir program yapma şansı sundukları için. elimizden geldiğince en iyi şekilde bunu değerlendirmeye çalışacağız.
1: Yani kesinlikle sana katılıyorum ama benim kullanacağım cümleleri kurduğun için şu an biraz kızgınım sana. Şimdi dinleyicilerimiz bilmez fakat Zahit'le biz 15'e girdik mi?
0: 16'yı bitiriyoruz.
1: 16 bitiyor. Ben evet, 15'e evet. girdik mi diye artık düşünüyordum. Artık büyüdük. Ben artık saymayı bıraktım belli bir zamandan sonra. Zahit'le çok çok çok eskiden beri arkadaşız. Dolayısıyla gündelik hayatımızdaki davranışlarımızdan tutun gelecek planımıza kadar pek çok şey aslında paralellik gösteriyor. İstanbul Üniversitesi'nde radyo televizyon bölümündeyim. İletişim Fakültesi. Sektöre girip orada yoğrulmaya çalışan gençlerden biriyim ve bunu gururla da söylüyorum. Apaçık Radyo'nun arka planında olan bir ismim aynı zamanda. Burada yıllarını vermiş iş arkadaşlarım var ve onların yanında da arka planda ben de varım diyebilmek benim için çok büyük bir onur. İşin arka planına geçtiğim zaman o dinlediğim radyo programları, dinlediğim podcastlerin veya canlı yayınların siz değerli izleyicilerimize aktarılma sürecinde parmağı olan birisi olarak 10. ayıma gireceğim.
0: Aha.
1: Evet 10. ayıma girdim hatta. Yanisi şöyle, üniversite hayatıma devam ederken aynı zamanda Apaçık Radyo'nun bünyesinde siz değerli dinleyicilerimize bütün programların sunumunda az çok emeği geçen bir kişi olarak kendimi tanıtabilirim.
0: Evet.
1: Bu şekilde de cümleyi toparladım.
0: Evet, evet. Bahsettiğin yerlerden bir tanesi benim kafamda çok şey canlandırdı. Gerçekten biz hiç birbirimizden kopamadık. Hayatta hep bir paralel bir doğrultuda ilerledik. Sen mesela buraya benden 2 sene önce geldin. İşte bir şekilde kendini geliştirmeye, bir yol çizmeye, kendine bir alan yaratma çabası içerisindeydin hep. Bunu da başarıyla ilerletiyorsun görüyorum. Seninle çok gurur duyuyorum.
1: Sen beni bayağı şımartmaya başladın. O yüzden ben konuyu dağıtmak zorunluluğu hissediyorum. Canım. Cümleleri uzattıkça iyice yüklemleri kaymaya başladı. Şimdi Zahit. Dinleyicilere kendimizi anlattık ve tahminimce ikimiz de artık hafif cıvımaya başladık stüdyoda.
0: Evet.
1: Bu alıştığımızın bir göstergesi o yüzden bunu olumlu bir şey olarak söylüyorum. Ama dilersen artık Rose Parks'ın hikayesine ufaktan bir giriş yapabiliriz.
0: Evet, bundan önce bir kavram var, başarı kavramı. Kendi aramızda bunu tartışmamız gerekiyor. Başarı kavramının bizim için ne ifade ettiğini ve insanlara neden bunu aktarmamız gerektiğinden biraz bahsetmek istiyorum ben. Şu anda insanların bir şeyleri başarmak için çabalaması, o kadar çabaya rağmen takdir edilmemesi ve sonuç olarak da elde tutulur bir şey bulamamaları. Bu gerçekten çok karanlık bir tablo var. Özellikle ülkemizde ve dünyamızda. Çünkü işler artık bizim neslimizdeki insanlar için çok zorlaşmaya başladı. İstediğin kadar çalış, istediğin kadar çabala, istediğin kadar doğru stratejiyle ilerle. Ne olursa olsun sonuç elde edebilmek artık çok zor bir duruma geldi.
1: Kesinlikle.
0: Fakat burada önemli olan amaç, süreç, sonuç bunları biraz daha ele alacağız zaten biz de burada. Nacizane insanlara bunları aktarıp belki bir rol model olarak anlatacağımız kişileri görüp kendilerine oradan bir parça bulup ondan birazcık oradan hissedip benimseyip hikayeyi onların başarı hikayelerinde birer parça bırakmayı amaçlıyoruz biz. Sana şunu sormak istiyorum ben. Başarı senin için ne ifade ediyor? Başarılı insan kimdir? Başarı nedir?
1: Başarı nedir ya? Başarı kavramı bana soracak olursan oldukça nankör bir kavramdır. Şimdi niye diye soracaksın? Başarı evet çabayla beraber gelir. Buna hiçbir karşı çıkmışlığım yok. Fakat her çabanın sonucu başarıyla sonuçlanmaz. Veya her cefanın sonrası bir ödülle beraber gelmez. Evet, insan çalışır, çabalar, hayal kurar. Ama bazı şeyler olmayınca olmaz ya hani. Başarı kavramı bence bir insanın olması gereken şeyi değil, içinde olmasını dilediği şeyi gerçekleştirmesine denir. Evet,
0: bir tekrar alabilir miyim o cümleyi senden?
1: Çok karışık bir cümle. Ben bile nasıl kurduğumu unuttum.
0: Peki.
1: Ama şöyle, başarı kavramı tamamen öznel bir kavramdır yani.
0: Kesinlikle evet, katılıyorum.
1: Bir insanın amacı bir yarışta ikinci olmaktır ve ikinci olur, bu bir başarıdır. İstediğini başarmıştır. Orada asıl başarı kıstası birinci olması değildir. Gibi.
0: Senin görüşlerini pek çoğunu paylaşıyorum.
2: şunları eklemek istiyorum üzerine ben de. Benim için başarı süreçten ibarettir. Benim gözümde başarının kıstası, başarmak istediğin şey için ne kadar çok emek sarf ettiğin, üstüne ne kadar çok titrediğin, ne kadar çok idealize ettiğin, bunu kafaya ne kadar çok koyduğun, kendinden bunun için nelerden feragat ettiğin, nelerden fedakarlık yaptığın çok önem arz ediyor bence. Evet, ben biraz Rosa Parks'ın hikayesine giriş yapmak, onu sizlere tanıtmak istiyorum. Rosa Parks, 4 Şubat 1913 tarihinde Amerika, Tuskegee, Alabama'da dünyaya gelmiş, annesi öğretmen, babası da marangoz olan siyahi bir kadındır. Parks, Jim Crow ayrımcılığı altında büyümüştü. Jim Crow nedir diye soracak olursanız, özellikle Amerika'nın güneyinde 19. yüzyılların sonundan 1960'lara dayanan ırk ayrımcılığı yasalarıdır. Bu yasalar toplumda siyahiler ve beyazları okul, restoran, otobüs ve hatta tuvalet gibi alanlarda ayırıyordu. Bunların yanında siyahi insanların oy verme hakları fiilen engelleniyordu. Siyahi insanlar için hayat şartları belliydi. Eğitim fırsatlarından eşit şekilde faydalanama, fiziksel iş gücü gerektiren işlerde, insancıl olmayan şartlarda düşük ücretlere tamah et, üstüne üstlük toplumdaki insanlar ve hatta polisler tarafından bile aşağılan ve ayrımcılığa maruz kal. Yani kısacası Rosa Parks'ın hayata geldiği dünya siyahiler için tam bir distopyaydı. Dilersen biraz da eğitim, aile ve çalışma hayatından bahsedelim.
1: Dönemin ırk ayrımcılığı koşulları Rosa Parks'ın eğitim hayatını da etkilemişti. Eğitimine yerel bir kilisenin sınıfında başladı. Daha sonra Montgomery Industrial School for Girls'e giderek mesleki eğitim aldı. Bu okul kapandıktan sonra onun için hayat daha da zorlaşmaya başladı. Irkçı eğitim sisteminin bir parçası olan Booker T. Washington Junior High School'a devam etti. Ardından Alabama State Teachers College for Negroes tarafından kurulan bir uygulama okuluna geçti. Ancak büyük annesi ve annesinin hastalanması nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kısacası Parks'ın eğitim hayatı kesintili geçti. Bir yandan ekonomik zorluklar, diğer yandan da aile sorumlulukları nedeniyle okulunu tamamlayamadı. 1932 yılında Raymond Parks'la evlendi. Raymond Parks bir berberdi ve aynı zamanda sivil haklar hareketine aktif olarak destek veriyordu. Rose'nin eğitimini tamamlaması konusunda eşi onu güçlü bir şekilde destekledi. Sonrasında Parks okula yeniden kayıt oldu. 1930'ların ortasında lise diplomasını başarıyla elde etti. Eşiyle birlikte uzun yıllar sivil haklar mücadelesinde yer aldı. Rosa Parks, gençlik ve yetişkinlik yıllarında geçimini sağlamak için terzilik yapıyordu. Özellikle Montgomery'de bir mağazada terzi yardımcısı olarak kıyafet onarımı ve dikim gibi işlerle ilgileniyordu. Bu iş, o dönemde düşük ücretli olmasına rağmen siyahi kadınlar arasında yaygın bir meslekti. Terzilik, onun ekonomik bağımsızlığını kazanmasını sağlıyordu. Bunun yanında çalıştığı terzi dükkanı, farklı insanlarla temas kurduğu bir ortam olduğu için toplumdaki ırksal eşitsizlikleri daha yakından gözlemlemesine katkı sağlamıştı. Günlük yaşamındaki disiplin ve sabır gerektiren bu iş, onun karakterini de şekillendirmişti.
2: Parks'ın ırkçılığa karşı bu denli önemli bir rol model olmasının başlıca sebebi olan hayır cevabı yalnızca bir sözcükten ibaret değildi.
1: Rosa Parks, olay günü içinde bulunduğu durumu şu şekilde aktardı. Akşam 6 civarında otobüs şoförünün verdiği emirle beyaz bir yolcuya yer vermem gerektiği söylendi. Otobüs, ırksal ayrımcılık esasına göre düzenlenmişti. Beyaz yolcular önde ve renkli yolcular arkada oturuyordu. Şoför, yolcuları kendi isteğine göre hareket ettirir, bazı kişilere beyaz yolcular için kendi yerlerini vermelerini emrederdi. Bana da bunu emretti. Ve ben de hayır dedim. Yerimden kalkmayı reddettiğim için polis çağırdı. Polis geldiğinde neden yerimi vermediğimi sordu. Yerimi vermem gerektiğine inanmadığımı söylediğimde ise beni tutukladı.
2: Montgomery'deki otobüs boykotu 1955 yılında dönemin ırkçı yasalarına ve hastalıklı düşünce sistemine sessiz bir tokat gibiydi. Parks'ın zor bir dönemin, zor bir gününde, iş sonrası kullandığı basit bir toplu taşıma aracında bile peşini bırakmayan dönemin ayrıştırıcı politikasını daha fazla yutamamış, buna karşı çıkmış ve tutuklanmıştı.
3: Bunu bir insan olarak haklarımın ihlal edildiğini hissettiğim için yaptım. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal olarak çok zor şartlar altında çalıştığım için yorulmuştum. Ve bu tür olaylardan oldukça bıkmıştım. Irkımız yüzünden bir halk olarak katlanmak zorunda olduğumuz bu şeyler bana doğru görünmüyordu. Ve doğru da değildi. Bana eşitsiz ve kötü davranıldığına inanıyordum. Bu durum benim için bardağı taşıran son damlaydı. Bu olay, hakları ihlal edilen her bir siyahi insan için bardağı taşıran son damla olmuştu. 1955 yılında Rosa Parks'ın duruşmasının görüleceği gün Kadınlar Siyasi Konseyi bir günlük otobüs boykotu organize etti. Boykot halk tarafından oldukça benimsendi. Pek çok siyahi Montgomery sakini o gün otobüslere binmeyi reddetti. Parks, eyalet yasasını ihlal etmekten suçlu bulununca boykot süresiz olarak uzatıldı ve Montgomery'yi İyileştirme Derneği boykotu sürdürülebilir kılmak için kendi toplu ulaşım ağını kurdu. Parks ve diğer boykot önderleri taciz, dışlanma ve çeşitli hukuki engellerle karşı karşıya bırakıldı. Boykot 381 gün sürdü. Ve Browder v. Gale davasında otobüslerdeki ayrımcılığın anayasaya aykırı olduğuna dair bir hükümle sona erdi.
2: Parks o gün sadece kendisi için hayır dememişti. Verdiği cevap şahsında kendisinden önce haksız yere tutuklanan insanlar ve hakları ihlal edilen bütün bir toplumu temsil ediyordu. Parks'ın mücadelesi burada başlamamıştı. Dolayısıyla burada da bitmedi. Hayatının sonuna kadar sivil haklar savunuculuğunu sürdürdü. Pek çok harekete önderlik etti. Bir kişisel gelişim enstitüsü kurdu ve yaşamı boyunca ve hatta ölümünün ardından bile pek çok ödüle layık görüldü. Ulusal Heykel Salonu'nda anılan ilk siyahi Amerikalı oldu. Siyahilerin oy kullanmasına karşı olan politikalara rağmen, 3 ayrı girişiminin ardından seçmen kaydının hayata geçmesini sağlayarak, siyahilerin de seçmen olmasında etkili bir rol aldı. Irksal ve cinsel şiddet vakalarını araştırdı. Kampanyalar düzenleyerek ilerideki sivil haklar mücadeleleri için de zemin hazırladı.
3: Boykotun ardından Parks, kısmen bu mücadelesine bağlı olarak maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşadı. 1957'de Detroit, Michigan'a taşındı. Sivil haklar savunuculuğunu sürdürdü. John Conyers, Johnny Little, Gary Tyler, Angela Davis, Joe Madison ve Nelson Mandela gibi isimleri destekledi. Siyahi güç hareketlerinin de destekçilerindendi ve Özgür Güney Afrika Hareketi kapsamında apartheid karşıtı protesto ve konferanslara katıldı. 1987'de Eleni Eason Steele ile birlikte Rosa ve Raymond Parks Kişisel Gelişim Enstitüsü'nü kurdu. Parks'ın 2005'teki ölümünün ardından Montgomery'de Washington DC'deki Amerika Birleşik Devletleri Kongre binası kubbesinde ve Detroit'teki defnedildiği Woodlawn Lawn mezarlığında olmak üzere 3 şehirde halka açık anma törenleri düzenlendi. Parks yaşamı boyunca ve ölümünden sonra çok sayıda ödül aldı ve onurlandırıldı. Başkanlık Özgürlük Madalyası ve Kongre Altın Madalyası ile onurlandırılırken Ulusal Heykel Salonu'nda anılan ilk siyahi Amerikalı oldu.
1: Zahit, bu olayda benim en çok şaşırdığım şey ne biliyor musun? Bir devrim yapıyorsun. Senin gündelik hayatını yaşayabilmen için, insan muamelesi görebilmen için gerçekten bir baş kaldırıda bulunman gerekiyor ve bu baş kaldırının ardından hukuki engeller, taciz, tehditler ve zaten toplumda sürekli olarak yaşadığın bir dışlanmayı da kat ve kat fazlasıyla yaşaman gerekiyor.
2: Zaten bence onu özel kılan şey, bunu yapabilir miydin? Onun bunu yapabilmeye cesaret edebilmiş olması onu özel kılan ve onun şu an başarı öyküsünü anlatmamıza sebep olan şey. yaptığın şeyin sonucunun nereye gideceği hakkında hiçbir fikrin yok. Ölebilirsin. Ailen tehdit altına girebilir. İşkenceye maruz kalabilirsin.
3: Ki ufak bir dipnot açmak isterim. Bunu ilk yapan kişi aslında Rosa Parks değil. Onun öncesinde de bu girişimlerde bulunuldu fakat onlar çok çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarında, ki bu asla ama asla eleştirilecek bir konu değil, geri adım atmak zorunda kaldılar.
2: Evet, ve sen önceki örnekleri bildiğin halde bu tepkiyi verebiliyorsun. Böyle bir cesarete sahipsin. Köşeye kısılmış bir aslan gibisin. Hani kesinlikle. Çok yırtıcı bir hale psikolojiye sürükleniyorsun. O psikolojiyi anlamak çok zor gerçekten. Dünyada hala insan haklarının ihlal edildiği yerler var. İnsancıl şartlar altında çalışmayan, yaşayamayan, haklarından mahrum bırakılan insanlar var. Bu gerçekleri de biliyoruz, yüzleşiyoruz ama sürekli hep bir beynimizin arka odalarına kapatıyoruz bunları. Çünkü bunları duymak, bilmek, görmek bizim için zaten işkence gibi. O insanların kesinlikle neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Gerçekten çok insanlık dışı, insancıl dışı şeyler bunlar.
3: Seninle konuşurken bana programın başında sorduğun soru aklıma geldi. Hani sormuştun ya başarı nedir diye. Hı-hı. Rosa Parks'ın örneği üzerinden gidersen benim tamamen kişisel görüşlerimle, o gün o otobüste kalkmayı reddetmesiydi.
2: Kesinlikle katılıyorum sana.
3: Evet, her hayal başarıyla sonuçlanmayabilir ama her başarı bir hayalle başlar. İnsanın onu hayal etmesi ve bunu gerçeğe dökebilmesi de asıl başarı kavramını oluşturur benim için. İlk başta sorduğum soruya da böyle bir şekilde cevap
2: vermek. Çok güzel,
3: vermek.
2: Çok güzel noktaladın. Teşekkür ederim.
3: O zaman Zahit, çok çok teşekkür ediyorum. Aynı teşekkürü senden de bekliyorum çünkü biz program ortağıyız.
2: Ben de önce Apaçık Radyo'ya bize bu imkanı sundukları için, sesimizi duyurdukları için çok teşekkür ederiz. Sonrasında dinleyicilerimize bizi dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Ve sana bu programda benimle beraber yoldaşlık yaptığın için çok teşekkür ederim.
3: Beni tekrar şımartıyorsun. Ama burada şımartılması gereken üçüncü bir şahıs var ve o da kayıt masasındaki Dila Yılmaz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, zira bu kaydı kendisi aldı. Programın uzun halini bana yollayacak ve ben de sadece kesip biçmesiyle uğraşacağım. Bunun için Dila'ya çok teşekkür ediyorum. Açık alan.

0: canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Adnan Ekşigil'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Oğuz Korkmaz ve Burçak Korkmaz'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, bu güzel günleri kutlamak için bugünkü konuğum Ruhi Ayangil. Onu çok iyi tanıyorsunuz. Hem benim programlarımdan tanıyorsunuz, hem zaten kendisini müzik dünyasından tanıyorsunuz. Ruhi benim kadim dostum. O nedenle onunla sohbet ederken zaten benim bildiğim şeyleri soracağım ama dün programı hazırlarken bilmediğim şeyler de olduğunu gördüm. O nedenle bu bayram bana da vesile olacak Ruhi'yi daha da yakından tanımak için. Hoş geldin sevgili Ruhi.
1: Hoş bulduk, safa bulduk.
0: Şimdi bir çocukluğuna dönüyoruz. Adetimiz bu bayram programlarında. Çocukluğa götürüyoruz herkesi. Çocukluk bayramlarından başlıyoruz.
1: Oo.
0: Sen kim bilir artık neler anlatırsın çocukluk bayramlarında.
1: Öyle
0: çocukluğun
1: zannediyorum.
0: Nereden geçti? Nerede geçti?
1: Vallahi çocukluğum farklı muhitlerde geçti. Bir Levanten İstanbul diyebileceğimiz Kurtuluş, Sinemköy, Tepeüstü.
0: Sinemköy neresi?
1: Evet, Sinemköy neresi? Eski İstanbullular bilir, daha doğrusu eski
0: Eyvah,
1: Şişliler.
0: Ben İstanbulluyum abi.
1: Feriköy ile Kurtuluş arasında Tepeüstü denilen mevkide Sinemköy tabir edilen bir mahal vardır. Orası Sinemköy derler ama tabii bu Sinem olmak gerekir, bir elif miktarı uzatınca. Bu Feriköy'den Kurtuluş'a doğru sapınca Tepeüstü Sinemköy Kurtuluş.
0: Kurtuluş'tan önceydi.
1: Kurtuluş'tan
0: yani.
1: Önceydi.
0: Eskiden köy müymüş acaba? Onun için
1: muhtemelen,
0: mi Sinemköy?
1: Muhtemelen böyle bir isim ile tesmiye edilirdi. En küçüklük devirlerim burada. Ondan sonraki küçüklük devirlerim, yani bu Kurtuluş Pangaltı Havzası. Sonraki küçüklük devirlerim bunun tam karşıtı olan bir Müslüman İstanbul mevki olan Fatih, Atikali, Drauman eski tabiriyle.
0: Şimdiki drama.
1: Şimdiki Draman efendim, Salma Tomruk, bu havali. Böyle hoş bir iki
0: ayrı
1: kapılı bir han.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani İstanbul'un hem Levanten cephesini Ermeni, Rum, Musevi arkadaşlarımızla, dostlarımızla karşılıklı olarak idrak ettiğimiz bayramlar, Ramazanlar, Kandiller dönemi. Bir de buram buram helva, efendim kandil simidi kokulu, akide şekeri kokulu, tam bir böyle Müslüman mahallesi bayramları.
0: O öbür taraftaki bayramları ve Ramazanları bize anlatır mısın? Bu Levanten dedi.
1: Evet, Levanten kısımda çok hoş şeyler hatırlıyorum. Özellikle annemin, nur içinde yatsın, söylemleri vardı. Annem şöyle derdi: yahu komşularım beni örfüme, adetime yöneltti. Kimdi komşuları? İşte Madame Öjendi, Madame Eleni'ydi. Sevgili komşumuz Tasula'ydı. Efendim Mecita idi, efendim Madame Berta, çok sevgili arkadaşım Şayo, Garbis ve Dikran abilerimiz. Benim onlarla böyle hemhal olduğumuz harikulade bir renkli tablo.
0: Yönlendirdi derken örf adetime,
1: evet,
0: onların sahip çıkmalarından etkilenerek
1: tabii
0: mi?
1: Tabii, yani hamursuz da bizim eve hamursuz gelirdi. Madame Berta, Rukiye Hanım size hamursuz getirdi.
0: Musevilerin
1: tabii
0: mi o? Evet.
1: Musevilerden. İşte Öjen teyzeden midye dolması gelirdi. Bir Ermeni usulüyle pişirilmiş midye dolması. Efendim Christmas zamanında. Efendim işte yoğurtlarında yumurtaları, paskalyaları. Mesela Nazar Pastanesi vardı, bu demin bahsettiğim
0: yerde mi?
1: Tepeüstü Sinemköy'de. O tramvayı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü çok küçüklük zamanımda abimin arkasına takılıp, yani abimin arkadaşlarının arkasına takılıp bayramlarda ne yapılırdı dersen, en hatırladığım tramvay yoluna mantar dizerlerdi onlar. Ben
0: Hadi.
1: De onların peşinden tramvay geçişte o mantarlar tek tek çata çata çata çata patla.
0: Çok güzel.
1: Müthiş bir eğlence. Bunu hatırlıyorum. Bunlar da o çocukluk döneminin, oradaki çocukluk döneminin eğlenceleri arasındaydı. Sonralarda mesela ada vapurlarında gençlerin darbukalarla eğlenmeye çalıştıklarını gördükçe hep sevgili Refika'ma onu anlatıyorum, Hülya'ya. Yahu eskiden İstanbul'un gençleri akordeon çalarlardı. Ama bu gençleri dediğim benim işte o küçük Levanten çevremdeki abilerimiz, Ermeni, Rum, Musevi abilerimizin.
0: Türkler ne çalıyordu?
1: Bir şey çalarlardı yani, onlar da o zaman müthiş bir şey vardı. Müzik hayatı
0: hayatın içinde.
1: Hayatın içindeydi ve bugünkü kadar belki bir keşmekeş yoktu. Daha rafine insanlar, daha rafine işlerle meşgul oluyorlardı. Şimdi tabii anlattıkça perdeler açılıyor. Biraz sonra ilkokuldaki müzik öğretmenimden de bahsetmek isterim. Mesela ismini hatırladıklarımdan bir tanesi Moris abimiz. O beni tabii ki hatırlamaz, bir geçmiş zaman hayaliydim belki onlar için. Ama benim küçüklük hafızama nakşetmiş. Moris bir taraftan dolmuş şoförlüğü yapardı. Bir taraftan nişanına gittiğimizi hatırlıyorum mesela. Kendi nişanında harikulade akordeon çaldığını hatırlıyorum. Ermeni dostlarımızın özellikle musiki alanındaki kabiliyetlerine el hak. Söz söylemek ve toz kondurmak haddimize değildir. Fevkalade bu zevklerini İstanbul afakına serpmişler idi. Tarihten beri de bu böyledir zaten. Bu güzel bir kaynaşmaydı. Dediğim gibi bayramlarımızı, Şeker Bayramı olsun ya da eski deyimle İyid-i Fıtır, efendim Kurban Bayramlarımız olsun, bu dostlarla çok daha kendimizi kavrayarak, bayramların hükmünü kavrayarak idrak ediyorduk. Çünkü bizleri ilk ziyaret eden, kemali ciddiyetle ziyaret eden. Yani çünkü törensel geliş gidişler olur. Müthiş.
0: Hatıralar deyince müthiş. Senin isteğin, talebin üzerine bu programı Taş Plaklar
1: Allah
0: serisi yaptım. Harikasınız. Ve de hatıralardan, Selahattin Pınar'ın kendi sesinden
1: Nur olun.
0: Hatıralar şarkısına geçtim. Şimdi onu dinleyelim. Hisar Buselik makamında. Beni de alın ne olur,
1: ne olur koynunuza hatıralar.

0: Selahattin Pınar'ın kendi sesinden Hisar Buselik eserini dinledik. Hatıralar, senin anlattığın dönemin İstanbul beyefendilerinden evet. biri olarak Selahattin Pınar
1: Nur
0: programımızda
1: yatsın,
0: yer aldı.
1: Anıyoruz.
0: Evet. Bayramlarda çocuklara özel bir şeyler oluyordu hep. Herkes anlatıyor evet. kendi çocukluğunun evet. özel şeylerini.
1: Evet.
0: Sen neler anlatacaksın?
1: Vallahi simgeler vardı bir kere. Bunların en belli başlısı mendil, çorap simgeleri. Hatırlıyorum rahmetli anneannemle bayram öncesi alışverişine çıkıldığını. Ben de küçük yani ve bunlar bayram öncesi alışveriş gezmesi belki bayram kadar.
0: Evet,
1: belki ondandır. Çünkü bayramda işte eve kapanıp bir misafir bekleyiş.
0: Bekleme.
1: Çünkü anneannem ailenin en büyüğü olduğu için. Efendim yani biz o arada harçlıklarımızdan kapıp bayram yerine fırlamadıysak biz de dolayısıyla evde dört gözle ya misafir bekliyoruz, misafir bekleyişimiz de bir an evvel yemek sofralarının kurulması, yemeğe oturulması işte ya da onların gelecek çocuklarıyla evde oynamak gibi. Ama onun ötesinde, öncesinde bayram alışverişine gidilmesi öyle Ali Yülala bir alışveriş yapılmazdı. İşte erkekler için ayrı, hanımlar için ayrı mendiller. Efendim.
0: Çocuklar için demek
1: çocuklar
0: istiyorsun.
1: Tabii, tabii. Ama hanımlara da verilirdi. Yani hatırlıyorum mesela anneannem bir o zaman verirdi tabii. Dayım, yengem ve çocukları geliyorsa mesela dayıma ayrı, yengeme ayrı.
0: Büyüklere de.
1: Tabii. Efendim çocuklara ayrı. Çocuklara içinde para da bu para olan mendiller verilirdi. Böyle bunlar hoş şeyler.
0: Ben büyükleri ilk duyuyorum
1: evet,
0: senden
1: evet.
0: büyüklere de. Sizin ailede özel
1: evet,
0: demek.
1: Evet böyle yani. Anneannemin başında bir komodini vardı. İki gözü görmezdi ama müthiş gören bir insandan daha derli toplu olarak eliyle onları tek tek çıkartır. Efendim giderken anneme verir hemen onlar ceplerine yerleştirilirdi. Böyle bir hoş şeyler. Bir kere alım kalemlerini sayalım. Hacı Bekir'e mutlaka uğranacak. Efendim.
0: Oralarda var mıydı Hacı Bekir?
1: Fatih'ten şeye iniliyor. Eminönü'ne. Kapalı Çarşı'ya. Kapalı Çarşı'dan şimdi yukarıdaki Kürkçüler Kapısı'ndan başlıyor.
0: Şimdi sırf şey olmuş. Sarraf olmuş. Değil mi?
1: Muhtemelen.
0: Öyle değildi
1: tabii,
0: eskiden.
1: Tabii. Altın devrini yaşıyor ya Türkiye. Bundandır. Efendim Kürkçüler Kapısı'ndan girilir. Birer bayramlık terlik. O zaman Karakaş kardeşlerden.
0: Bayram için mi?
1: Tabii bayramlık, bayram terliği tabir edilir.
0: Bunu ilk duyuyorum.
1: Tabii rugan ve glise terlikler.
0: Allah Allah.
1: Efendim ev içinde tabii ayakkabıyla gezecek halimiz
0: Hayır
1: yok.
0: Hayır da yani gündelik
1: tabii, bayramlık
0: terlik,
1: ayakkabı da alınacaktır ama bayram terliği, rugan pırıl pırıl. Efendim
0: çok güzel.
1: Ya da pomponlu şey pantofla terlik Karakaş Seyfi'den alınır bunlar.
0: Karakaş evet.
1: Evet.
0: Genç kızlığımda hala vardı evet. Şimdi var mı bilmiyorum.
1: Çarşı Kapalı Çarşı'nın sayılı esnafı bunlar. Rahmetli anneannemin de büyük dayıları olur imiş o zaman işitirdim. Mobilyacı Zeki Aydan vardı. Rahmet. Herkes rahmetli oldu. Şimdi böyle şey gibi ahiret postası gibi bir konuşma yapıyorum galiba. Efendim onlara uğranılır. Bayram öncesi işte bir çayları kahveleri içilir. Oo Cemile abla gelmiş filan diye. Orada biz de peşinde böyle şey gibi mahalle mektebinin sıbyan takımı gibi annenin peşinde. Efendim bu işte terlik, pabuç alışverişi yapıldıktan sonra Çukur Muhallebici vardı. Uzun,
0: evet.
1: Uzun
0: evet.
1: Efendim.
0: Kapalı Çarşı'nın ortasında
1: Kapalı Çarşı'nın
0: bilmeyenler, gençler için söyleyelim.
1: Sanıyorum
0: şimdi
1: mekan olarak ve şekil
0: duruyor.
1: Olarak duruyor ama
0: muhallebici değil.
1: Muhallebici değil. Orası da kuyumcu oldu galiba.
0: Evet.
1: Efendim Gülsulu Muhallebi ya da tavuk göğsü harikulade yapılan ve o zaman uzun kaşıklar vardı. Tavuk göğsü ucu üçgen.
0: Engin Akın'a da selam olsun buradan
1: tavuk
0: inşallah dinliyordur.
1: Tavuk göğsü kaşıkları kalmadı onlarda. Bir iki böyle bit pazarı sergisinden toplamıştım ben.
0: Engin Hanım şimdi yaptırıyormuş
1: öyle
0: onları
1: mi?
0: Yabancılara
1: vallahi,
0: tanıtmak için.
1: Hay Allah razı olsun. Çok orijinal bir kaşıktı. Efendim muhallebimizi yeriz. Sonra işte Mahmut Paşa'dan simitler alınır. Hı hı. Efendim. Ve şeyde oradan yürüyüşle aşağı inilir. Yeni cami, iki geçeli, orada işte mağazalar vardı. Hı. İpek İş, anneannemin mağazası. Mutlaka İpek İş'e gidilecek. Bir şey alınacaksa işte İpek İş'ten alınacak. Ya da Zahar Yadis'ten alınacak. Yok bilmem Çift Kaplan'dan alınacak. Gül Cemal'den alınacak. Efendim, bu mağazalar inşallah duruyordur. Yok yani canım. Excelsior'dan bir şey alınacak filan. Yani oralara uğranır. İşte bu mendildi, çoraptı vesaire, bu emtia tamamlanır. Efendim.
0: Derken Hacı Bekir.
1: Hacı Bekir'den tabii işte lokumu.
0: Akide şekeri.
1: Akide şekeri. Efendim. Onlar alınır. Özellikle de bu düdük gibi silindirik olan şekerler. Ben onları pek severdim. Araları boşalınca içinden hava geçen şeysi. Bir de tarçınlı.
0: Akide şekeri de şeyden geliyormuş adı. Sen biliyorsundur muhakkak. Yeniçerilerin akit yapma töreninde evet. üretilen bir şekermiş.
1: Yeniçerilere yetişmedim pek ama.
0: Hayır. Bilgi olarak biliyorsundur diye düşündüm. Bir akit sonucu o evet. şeker üretildiği için oradan geliyormuş adı, akide
1: derhal
0: şekeri
1: bunu
0: olarak.
1: Gider lügatlarıma bakar tekrarlarım. Evet. Ben akide, akait muhtemelen bu da bu anlamı da içeriyordur. Örf adetle bağlantılı. Hı hı. İşte tatlı yiyelim, tatlı konuşalım özet olarak. Böyle bir alışveriş yapılıp Hacı Bekir'le noktalanıp alayı vala ile eve dönülür. İşte şimdi, bunlar yerleştirildi. Şimdi bir tatlı müzik dinleyelim
0: evet.
1: istersen.
0: alışverişi yaptın.
1: Evet.
0: Arife alışverişini bayrama gelmeden,
1: evet, gelmeden
0: bir müzik dinleyelim. Ne dinleyelim? Lale Nergis Hanımlar Allah. Okuyorlar. Dede Efendi'nin Hicaz şarkısını ve de arada Nergis Hanım gazel söylüyor. Yine yeşillendi dağlar çemeni.

0: Dede Efendi'nin Hicaz şarkısını Lale ve Nergis hanımlardan, kardeşlerden dinledik. Evet. Nergis hanım da çok güzel bir gazel söyledi. Sular gibi akıyor. Evet. Yaşadığı dönemin sesini veriyor bize. Bayrama geldik.
1: Evet.
0: Bayram sabahı.
1: İşte geldi bayram. Bayram sabahlarının özellikle tabii benim... Ben bir kış çocuğuyum, belki doğumu hep kış hatırımda kalmış. Yaz Ramazanına ben büyüyünce, yaz bayramına yani bundan birkaç sene mukaddem eriştim. Yani olgunluk zamanımda. Çocukluğumda hep kış Ramazanlarını idrak ettim. Aklımda kalan tek şey rahmetli büyük babamla Fatih Camii'ne bayram namazlarına gidişimiz. Hava soğuk. Efendim, buz, yollar kırçıllı yani tam kar olmasa bile.
0: Pardon, araya gireceğim. Büyük babamla dedin, babanı erken kaybettiğin için.
1: Babamla bu zevkleri pek yaşayamadık. Evet, erken kaybettik kendisini.
0: Hay baban gitmiyormuş gibi oldu.
1: Evet,
0: büyük
1: hayır,
0: babamla
1: hayır,
0: dedin
1: hayır, hayır
0: için.
1: Efendim.
0: Evet.
1: Ben büyük babamla. Bir de genelde şunu da hatırlıyorum. Bayram sabahları anneannemlerde olduğumuzu hatırlıyorum. Yani anneannemin evinde.
0: Orada karşılıyorsun
1: evet.
0: bayramı.
1: Böyle belki bir şey nakli mekan.
0: Biz de öyle yapardık. Çamlıca'da büyük babama
1: evet.
0: giderdik.
1: Evet. Fatih Camii'ne gidiş. Sıradan bir gidiştir bu ama bir çocuk hafızasında o Arnavut kaldırımlı Fatih yollarından geçiş. Yani Mehmet Ağa Hamamı'nın önünden geçersiniz. Solunuzda Davut Ağa'nın yaptığı Mehmet Ağa Camii. Efendim, şimdi bu bir çocuğun hafızasında niye yer etsin? Ama benim hafızamda yer ederdi. Çünkü ben çok küçük veletken böyle bu işlere fazla merak sardırmış bir adam olduğum için. Yani bu işte cami yolları vesaire, caminin mimarisi falan, bu dekor, şehir dekoru beni çok ilgilendirirdi. Yani cumba, kapı, köşe, demir, her şey. Efendim, sokak köşelerindeki evlere girerken ayak çamurunun silindiği şey dahi, bu
0: demir,
1: demir plaka dahi bugün yok hiçbir yerde artık. Bütün bu detaylar benim hafızama nakşolmuştu. Kocaman Fatih Camii avlusunda kendimi karınca gibi filan hissederdim.
0: Herhalde. Bir de
1: Oraya
0: çocuklukta çok büyük gözüküyor. Hele
1: çok büyük
0: orası kim bilir
1: gözüküyor.
0: nasıl
1: Müthiş.
0: gözüküyordu.
1: Efendim, bir tek özlediğim şey, yani gıpta ettiğim şey, büyük babamın kalın şey kumaş paltosundan onun içinde kim bilir o ne sıcak duruyordur, ben nasıl böyle üşüyorum diye. Efendim, kukuletalı bir şeyim vardı. İçi
0: Pardon.
1: muflon, efendim ne diyorlar ona, küçük. İşte
0: Gocuk.
1: gocuk efendim. Onun daha ısıtıcı olduğunu, ben de büyüyünce inşallah böyle palto giyip camiye gideceğim diye düşünürdüm. Ve

0: Bunlar
1: Kahvaltı ne müthiş
0: da
1: düşün.
0: özellikle şeyden sonra ya oruçtan çıkılmış, o gece sahura kalkılmamış. En önemli, en buram buram şey ilk günü bayramın bütün
1: Kahvaltı.
0: ailece yapılan kahvaltı.
1: Hakikaten müthişmiş.
0: Efendim, kim gelirdi? Muzaffer dayım da rahmetli o zaman gelirdi kahvaltıya zaman zaman. Niçin? Veya kahvaltıdan sonra o ayrıca da kabir ziyareti yapar imiş. Bizim kabir ziyareti yapacak büyüğümüz yoktu o dönem. Bütün büyükler hayattaydı. Ama anneannemin ablası, eniştesi, efendim irtihalidar ve gayle dedikleri için efendim onların kabirleri ziyaret edilirmiş. Demek ki sadece namaz faslı değil, bir de özellikle namazdan hemen sonra ailenin erkek kısmının kabristan ziyaretiyle, işte kabirlerin bakımının yapılması, kendilerinin keserle, çapayla vesaire düzeltmeleri ya da bir kimseye bakım yaptırması ve bunun aferin, Allah razı olsunlu mukabelelerle karşılanması ve o cami dönüşü evde yapılan sabah kahvaltısı, sahanda pişirilmiş pastırma. Aman ya
1: Çok
0: efendim,
1: özel olur evet o kahvaltı. Bizim
0: kesinlikle.
1: evde hala özel oluyor. Ben onu
0: Evet.
1: devam ettiriyorum bayram sabahı.
0: Evet.
1: Herkesi toplayıp
0: Evet.
1: inatla bayram sabahı kahvaltısı.
0: Bu sahanda pişirilmiş pastırmayı da şimdi, gerçi bu hindi pastırmasıyla falan da yapılabilir. Az kolesterollü ama küçücük tarif edeyim. Benden bir hatıra, konuk dinleyicilerimiz bunu uygulasınlar. Bana dua edecekler. Pek lezzetli olur. Pastırmalar dilimler halinde, yani küçük ya da orta boy dilimler halinde sahana yerleştirilir. Efendim, bayat ekmekler özellikle varsa ya da Ramazan'dan kalmış bayat pideler varsa, pide parçalı, ekmek parçalı çok ince dilimler halinde bu pastırmanın üzerine yerleştirilirler. Olabildiğince fazla. Ve çok az sıvı yağ. O zaman tabii tereyağı kullanılıyordu. Kapak, bakır sahanda oluyor bütün bunlar. Kapak kapanıyor.
1: Şimdi teflonda olur.
0: Şimdi teflonda ağır ateşte bu hafif şöyle bir pastırma kendini bırakacak. Ondan sonra bir kenarından alabildiği kadar çok hafif su ilave edilecek.
1: Alabildiği kadar ne demek
0: Şu
1: ama?
0: demek, yani işte o göz kararı dedikleri eskilerin ve tekrar bu kapanacak. Bu pastırmanın suyu bu üzerindeki ekmeklere de temas edip ve bu pişmeye bırakılacak. Efendim,
1: Suyu çekecek mi?
0: tabii en alttakiler hafif suyunu çeker. Ondan sonrakiler pamuk gibi bir ekmek haline dönüşür.
1: Allah Allah.
0: Ve de açıldığı zaman, yani combul combul su olmayacak. Biraz onlara paparamsı bir su temas etmiş olacak. Ve bunun arta kalan suyuna da diğer ekmekler banılarak ve pastırmalar
1: Evet.
0: tek tek.
1: Hala da yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler.
0: Tabii.
1: Henüz sabah
0: Evet.
1: kahvaltısı saatleri.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Hemen koşup bir
0: Bu
1: marketten.
0: böyle. Tabii çok kişi yapıyordur bunu ama benimki
1: Yok ben
0: işte.
1: ilk defa
0: Öyle mi?
1: duyuyorum. Vallahi ilk defa
0: Bu
1: duyuyorum. Fena
0: harika
1: da
0: bir.
1: yemek
0: Tabii
1: yapmam ya.
0: tabii bu dedemin usulüdür. Bu dedem tarafından
1: Evet.
0: yapılırdı.
1: Öbür bayrama ben
0: Evet.
1: yaparım. Öbür bayram
0: Evet,
1: kahvaltısına.
0: inşallah.
1: Evet, yine bu
0: Dağlar
1: pastırma
0: çemeni diye demin şarkı söylenince
1: lezzetinde.
0: onun çemeninden
1: Oradan da
0: hatırıma
1: hatırına
0: geldi.
1: geldi. Şimdi ne dinleyelim? Cevdet Çağla'nın Hüzzam şarkısı. Dinleyicilerin adını bile unuttuğu veya bilmediği biri okuyacak. Ahmet Üstün.
0: Oo, İlimon Ektim Taşan'ın ünlü yorumcusu.
1: Evet. Şu göğsün yırtılıp baksan dikenler aynı
0: Aynı güldendir.
1: güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı
0: Aynı
1: eldendir.
0: güldendir.

0: Sabah kahvaltınızı da yaptınız. Artık konuklar geliyor.
1: Hakikaten sabah kahvaltısı kemali afiyetle yapılır. Bu müthiş bir hakikaten şeydi. Yani bir günün sonunda arzu ya da bir vuslata eriş gibi böyle.
0: Tabii bir aydan sonra hakikaten
1: Evet.
0: vuslata erir.
1: Ha, ciddi ciddi yani oruç tutulurdu ya. Efendim, çok hoş bir yeniden normal hayata dönüş safhası. Ve sonra ziyaret sıraları vardı hatırlıyorum. Yani benim küçüklüğümde önce küçükler belli bir saatte, yani denirdi ki işte şu saatte öğle yemeğine geçilmiş olmayacak. Bir de sabah kahvaltısı, işte o sabah telaşı olur, bayram sabah telaşı olmayan bir zamanda mahallenin en büyüklerinin elini mutlaka öpmeye hemen giderdik. Evladım, hemen
0: Çocuklar,
1: şuraya,
0: değil mi?
1: evet tabii çocuklar özellikle, en büyükleri kimse mahallemizin. Nurlar içinde yatsın bütün o büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Nefise teyzemizi, efendim, Hacı anne derdik efendim. Vesile Hanım teyzeyi
0: O
1: efendim.
0: evler soğuk gelmez midir Ruhi?
1: Oh, hangi evler? O ahşap
0: Yani
1: güzel
0: hayır.
1: evler.
0: Bazı yaşlıların evleri ben
1: Değil,
0: çocukken
1: aman
0: bana soğuk
1: efendim.
0: gelirdi.
1: Aman
0: Evin
1: efendim.
0: içi.
1: Ha,
0: Sana
1: anladım.
0: gelmiyor mu?
1: Şey, atmosfer olarak
0: Atmosfer
1: mı?
0: olarak soğuk ve uzak
1: Hiç
0: geliyor.
1: gelmezdi.
0: Sahi.
1: Yani çok, ben
0: Bak
1: belki
0: burada ayrılıyoruz.
1: evet.
0: Bazı yaşlı evleri bana çok soğuk ve sevimsiz
1: Yok,
0: gelirdi.
1: hayır. Yani ben o derileri çekilmiş, hafif artık iskeletleri belirginleşmiş, gök mavisi, gümüş yüzükle bezenmiş parmakların, ellerin uzatıldığı, hacı yüzükleri olan ellerin. Maşallah evladım, Allah nice senleri eriştirsin dualarıyla. Bu büyüklerimizin ellerini, öptüklerini ve birer şekerlerini alıp hemen tekrar eve. Çünkü bu ilk şeydi. Yani o nar en yaşlıları, en büyükleriydi. Böyle iki veya üç kişinin bütün mahalleyi
0: Tabii
1: dolaşmazdık.
0: tabii.
1: Efendim, hemen bu bir saygı ifadesiydi. Yani haçlık beklentisi ya da mendil beklentisi
0: Olmayan.
1: olmaksızın yapılması gereken. Çünkü onların evlerinden de benim anneanneme gelenler olurdu böylece. Sonra bu giderek tabii toplum dokusu değişti, değişti, değişti. Tanımadığımız öbür mahallelerden de işte teyze
0: Şimdi bizde
1: bayramınız
0: o
1: mübarek olsun
0: da
1: diye efendim böyle artık bozuk paraların yetmediği
0: O
1: filan.
0: para almak üzere
1: Evet,
0: gelinen bir
1: böyle bir
0: şey.
1: şey yoktu. O kandillerde yapılan ayrı bir törendi. Ne yazık ki o da kayboldu artık. Hatırlar mısın? Kandil parası toplamaya çıkardı çocuklar.
0: Yok, ben
1: Şimdi
0: öyle bir şey yapmadım.
1: Halloween Day'lerde Amerika'da yapıldığı gibi o zaman bizde kandil törenlerinde
0: Anlat
1: çocuklar.
0: onu da
1: Yo,
0: biliyorum ama
1: çok
0: sen
1: güzel.
0: yaşadıysan
1: Şimdi
0: anlat onu.
1: tabii yaşadık çünkü kendimiz de
0: Ben
1: yaptık.
0: yapmadım, onun için
1: Teneke
0: senden
1: kutular
0: öğrendim.
1: içerisine kandil akşamları. Efendim, mum
0: Yağ
1: içilir.
0: parası, mum parası
1: Ya
0: diye
1: tabii.
0: çıkalım.
1: Ve bu bir şey, grup çocuk. Ya parası, mum parası, akşam oldu kandil parası, kömürlükte kömür, hanımlara ömür, merdivenden iniyor, papucunu giyiyor, 10 para olsun, 5 para olsun, hanım teze sağ olsun, sağ olsun da sağ olsun, tak tak tak tak,
0: Aynen.
1: yağdan baldan, diye böyle
0: Aynen
1: bir...
0: ya. Çok güzel. Sen yaptın bunu öyle mi?
1: Bunu yaptık ama şimdi ben bunu en çok küçüktüm. Mahallenin büyük çocukları yapardı. Tabii şimdiki gibi de aydınlatma şeysi yoktu. O zaman gerçek bir enerji darboğazı vardı Türkiye'de. Efendim, bu mum ışığında çocukların yüzü korkunç görünürdü. Ve ben bu ilk bizim ahşap evin kapısı çalındığı zaman anneannemin müthiş korkardım. Birileri höllüm geldi zannederdim.
0: Çok güzel.
1: Efendim,
0: Sonra alıştın mı?
1: tabii sonra alıştım. Ben saklanırdım önce. Belki, çünkü sokak sakin, hiç kimse yok. Kandil gecesi kapınız çalınıyor. Elinde böyle yüzüne ışık vurmuş bir heyula.
0: Çok güzel.
1: Gulyabani geldi. Efendim, buna para verilirdi. O paraların kutuya birikiş sesleri tıngır tıngır. Sonra ben de büyüyünce bu gruplara katılır oldum. Çünkü bu müthiş törensel bir şeydi. Sonra ama evden habersiz katıldım. Haber alınınca annem tarafından yasaklandı. Olmaz öyle şey.
0: Ha, niye acaba?
1: Bu şey yani sen nasıl gidersin başka birisinden para istersine dönüştü. Geri durduk. Ha. Halbuki şimdi düşünüyorum fevkalade güzel törensel bir şey. Mesela en azından böyle bir şey yaşayabilirdi. Belki vardır bir yerlerde yine Kandil Palası.
0: Olabilir, olabilir.
1: Evet, böyle bir geri göndermeden sonra bu büyük el öpmeleri de tamamlandıktan sonra bize gelmeler, gitmeler başlardı ki bu işte sırasıyla dayılar, teyzeler, yakın ve uzak akrabalar ve şunların dendiğini hep hatırlarım. Geçen bayram falanca gelmedi. Bakalım bu bayram gelecek mi? Efendim.
0: Hesabı tutuluyor.
1: Tabii enteresan bir şekilde tutulurdu. İşte efendim, bir de herkes kesesine göre mutlaka gittiği yere bir armağan götürülürdü.
0: Armağan bizim... mı şeker mi?
1: Şeker yani şeker tabii. Bu sonradan günümüzde pastalara, başka şeylere, gömleklere, kravatlara vesairelere dönüştü ama bu da çok hoş bir şeydi. Böyle yeşil şeydi. Şimdi de var ya işte bu kırmızılı sarılı ipi vardır.
0: Kırmızı sarılı mı?
1: Kırmızı ya sicim, kırmızı sarı sicimi vardı kutularda. Hatırlamıyor musun?
0: Hayır,
1: simli, Allah kırmızı.
0: Allah. Hiç hatırlamıyorum.
1: Sicim, Allah'ın sicimi işte.
0: Ben senden küçük oldum. Hatırlamıyorum.
1: Efendim, ha. Ben o sicime bayılırdım.
0: Allah.
1: Evet. O sicimleri birbirine ekler filan böyle yumaklar yapardım. O kırmızılı ve arası simli, sarı simli.
0: Ha, hiç hatırlamıyorum.
1: Sicim benim çok hoşuma giderdi.
0: Sen gözlemcisin onun.
1: Evet
0: için.
1: Efendim ve o sicimin açık ucu bir etiketle şeye yapıştırılmış, kutuya evet, yapıştırılmış evet. Vaziyette durur idi. Bu çok hoş bir adet idi. Küçücük işte yarım kilo, 250 gram herkes kesesine göre, şeyine göre bunları götürüldü. Ve o... Artık bir de sıkıldığımız ziyaretçiler vardı. Yani tanımadığımız daha bir uzak falan bilmem ne. Bizim gayemiz bir an evvel evden harçlıkları toparlayıp.
0: En nihayet sıkıldığım bir şey bulduk
1: evet,
0: yani.
1: Hakikaten bayram yerine gideceğiz. Bayram yeri kuruluyordu o zaman.
0: Bir dakika efendim, ikramları söyle.
1: Şimdi ikramlar. İkramlar da var değil mi? Doğru.
0: Tabii.
1: Bir kere akide şekeri. Yani şekerlik içi birkaç cins şekerlik olduğunu hatırlıyorum. Badem şekeri yani çifte kavrulmuş.
0: Ha badem şekeri.
1: Çifte kavrulmuş. Onun içine efendim yaldızlı çikolataları. Efendim.
0: Güzel çikolatalar.
1: Sonra daha sonraki zamanlarda oluştu bu üzeri çikolata kaplı işte üzümlü portakallı fındıklı.
0: Drajeli.
1: Evet drajeli mi deniyor onlara. Efendim onlar da ayrı bir şekerlikte.
0: O çok sonraları ama.
1: Daha senin çok çok daha sonra evet ve akide şekeri. Akide şekeri anneannemin çini böyle yıldız
0: porselen
1: bir şekerliğinden efendim o. Ben yıldız diyorum da o annesinden kaldığını söylerdi.
0: Ha.
1: Efendim o şekerlik içerisinde bir en çok hoşuma giden de o şekerliğin kapağı açılırken çıkardığı sesti. Böyle bir tandan bir ses çıkartırdı. Efendim bu şerbet cinsinden bir şeylerin hazırlandığını. Limonata ya da vişne şerbeti cinsinden bir şeylerin hazırlandığını. Hatırlıyorum.
0: Tatlı ikramlar.
1: Tulumba tatlısı ve revani. Bunlar büyük babamın özellikle hem düşkün olduğu hem de sevdiği. Evde anneannemin gözleri rahatsız olduğu için zaman zaman yapılan daha hafif tatlılar. Lalanga tabir edilirdi ama doğru mudur bu şeye? Bir nevi hafif lokma gibi.
0: Lalanga bu, adını dökme, hatırlıyorum ama.
1: Dökme yani... Lalanga, ben lalanga diye biliyorum. Lokmanın evde yapılmış olanı ama ucuz, hafif lokma. Şimdi İzmir lokması diyorlar ya. O yapılır idi. O ikram edilir. İşte öğlene ya da yemek vaktine gelenler de yemeğe alıkonurdu. Bunu biliyorum. Ya da münhasıran yemek
0: için gelenler.
1: İçinde gelenler vardı. Böyle bir şey, cümbüş yaşanıyordu. Yani o gün giyimler kuşamlar meselesi vardı.
0: Ne geçme bir şey
1: geçmeyelim.
0: Dinleyelim.
1: Tabii.
0: Bir şey dinleyelim.
1: Tabii
0: dinleyelim. Onu da ayrı bir
1: tabii.
0: bölüm yapalım.
1: Tabii.
0: Şimdi senin çok sevdiğin bir şey dinleteceğim. Birini dinleteceğim daha doğrusu. Yesari Asım Arsoy kendisi okuyor ve kendi şarkısını Hüzzam Makamı'na. Dün gece bir şuhun bezmine gittim, nükteler söyleyip sitemler ettim.

0: Yesari Asım Arsoy Hüzzam şarkısını kendisi okudu. Ruhicim, Cüneyt camın öbür tarafından işaret ediyor bitti diye. Allah'ım ne çabuk bitti, inanmıyorum. Sevgili dinleyiciler.
1: Güzellik geçicidir.
0: Ayangil Orkestra ve Korosu'nun kurucusu ve şefi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, ünvanlar da kıyamet.
1: Beni utandırırsın,
0: Ruhi
1: yapma böyle
0: Ayangil
1: şeyler.
0: Bugün konuğumdu bu bayramda. Onun çok güzel bir türküsü var. Onu çalmadan bitirmek istemiyorum. Ne olur şuraya sıkıştıralım diyorum. Vecdi Dil makamında, makam da kendi ibdasıdır yani. Bir türküyü Serdar Yalçın, Mutlu Torun, Ruhi Ayangil.
1: Şiirde Arslan Kaynar'da ait.
0: Evet, şiir de çok güzel. Ruhi Ayangil icra ediyorlar sazlarıyla. Erol Uras da seslendiriyor.

0: Evet, Ruhi Ayangil'in Vecdi Dil makamındaki İstanbul türküsünü Serdar Yalçın, Mutlu Torun, Ruhi Ayangil ve Erol Uras'tan dinledik. Ne yazık ki bu güzel program, benim için çok güzel, sizler için de öyle olduğunu düşünüyorum, bitti. Sevgili Ruhi'ciğim, hoş geldin, safa geldin. Çok güzel bir bayram sabahı yaşattın
1: Bana da
0: bize.
1: yaşattınız, sağolunuz.
0: Nice bayramlara sevgiyle, mutlulukla ulaşalım
1: Ümitle.
0: sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Oğuz Korkmaz ve Burçak Korkmaz'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
4: Dördüncü bölüm. Park Sokağı Caddesi Ölecek Hastalar Hastanesi, çuha çiçeği rengi çinilerle kaplı 60 katlı bir binaydı. Vahşi taksikopterden inerken neşeli renklere boyanmış bir uçan cenaze arabası konvoyu pırpır ederek çatıdan yükseldi ve hızla parkın üzerinden geçerek batıya, Slav krematoryumuna doğru yöneldi. Asansör kapısındaki görevli Vahşi'ye gerekli bilgileri verdi ve 17. kattaki 81. koğuşa indiler. Görevli bu koğuşun hızlı ilerleyen ihtiyarlık koğuşu olduğunu söyledi. Güneş ışığı ve sarı boyayla parlayan 20 yataklı büyük bir odadaydı ve yatakların tamamı doluydu. Linda yalnız ölmüyordu. Başka insanlar ve modern teknoloji eşliğinde ölüyordu. Odanın havası, neşeli sentetik melodilerle sürekli canlı tutuluyordu. Her yatağın ayak ucunda, ölümcül hastaların tam karşısında bir televizyon kutusu duruyordu. Televizyonlar akan bir musluk misali, sabahtan geceye dek açık tutuluyordu. Odanın havasındaki parfüm her 15 dakikada bir otomatik olarak değiştiriliyordu. Vahşi'yi kapıda karşılayan hemşire anlatıyordu. Burada bütünüyle hoş bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Birinci sınıf bir otelle duyusal film sarayı arası bir şey anlayacağınız. Bu nazik açıklamaları duymazdan gelen Vahşi, "Nerede o?" dedi. Hemşire alındı. "Aceleniz var," dedi. "Umut var mı?" diye sordu. "Yani ölmeme umudu mu?" Vahşi başıyla doğruladı. "Hayır, tabii ki yok. Eğer biri buraya gönderilirse, hiç." Vahşi'nin solgun yüzündeki ıstırabı görerek hayrete düşen hemşire, konuşmayı bıraktı. "Niye? Sorun nedir?" dedi. Ziyaretçilerde böyle bir durum görmeye alışık değildi. Zaten öyle çok ziyaretçi de gelmezdi ya. Hoş, ziyaretçi gelmesi için herhangi bir neden de yoktu. "Hasta değilsiniz, değil mi?" Başıyla olumsuzladı. Güçlükle duyulabilen bir sesle, "Annem o benim," dedi. Hemşire hayret içinde, dehşete kapılmış gözlerle Vahşi'ye baktı, sonra da bakışlarını kaçırdı. Boynundan saç diplerine kadar kıpkırmızı oldu. Sıradan bir ses tonuyla konuşmaya çalışan Vahşi, "Beni onun yanına götürün," dedi. Kıpkırmızı olan hemşire öne düşerek yolu gösterdi. Hala canlı ve kırışıksız olan yüzler yanlarından geçerken dönüyordu. İhtiyarlık öyle şiddetli bir biçimde çökerdi ki yanakları yaşlandıracak zamanı olmazdı. Sadece kalbi ve beyni yaşlandırırdı. İkinci çocukluğunu yaşayan boş, meraksız gözler Vahşi'nin hareketlerini izliyordu. Onlara bakan Vahşi ürperdi. Linda, uzun yatak sırasının en sonundaki duvara bitişik yatakta yatıyordu. Sırtı yastıklarla desteklenmiş Linda, Güney Amerika Riemann Zeminli Kortlar Tenis Şampiyonası'nın yarı finallerini izliyordu. Ayak ucundaki ekranda maçlar, sesi kısılmış ve özet yayın halinde veriliyordu. Küçük şekiller, parlak camdan sahanın karelerinde akvaryum balıkları gibi oraya buraya koşturuyorlardı. Başka bir dünyanın sessiz ama kıpır kıpır sakinleriydiler. Linda izliyor ve belli belirsiz, anlamaz bir ifadeyle gülümsüyordu. Solgun, şiş suratında embesilce bir mutluluk ifadesi vardı. Arada bir göz kapakları kapanıyordu ve birkaç saniyeliğini kestiriyor gibiydi. Sonra ufak bir irkilmeyle yine uyanıyordu. Karşısında tenis şampiyonasının akvaryum kıpırtılarını görüyor, "Sar beni, uçur beni tatlım" şarkısının Super Vox Wurlitzeriana yorumunu duyuyor, başının üzerindeki vantilatörden gelen mine çiçeği esintisini kokluyordu. İşte bütün bunlara ya da daha çok kanındaki somanın dönüştürerek güzelleştirdiği bir rüyanın fragmanlarına uyanıyor ve bir kez daha çocuksu bir mutlulukla kararmış aralıklı dişlerinin arasından gülümsüyordu. "Şey, benim gitmem gerekiyor," dedi hemşire. "Çocuk grubum birazdan burada olur. Üstelik 3 numara da var." Koğuşun diğer ucunu gösterdi. "Her an gidici. Neyse, siz rahatınıza bakın." Çevik adımlarla uzaklaştı. Vahşi yatağın yanına oturdu. Linda'nın elini tutarak, "Linda," diye fısıldadı. Adını duyan Linda döndü. Boş bakan gözleri tanımanın sevinciyle parıldadı. John'un elini sıktı, gülümsedi, dudakları kımıldadı. Sonra birden kafası öne düştü. Uyuyordu. Oturup Linda'yı izlemeye koyuldu. Linda'nın yorgun bedeninde, Valpais'teki çocukluğu süresince üzerine titreyen o genç, parlak yüzü aradı ve buldu. Gözlerini kapayarak annesinin sesini, hareketlerini, birlikte yaşadıkları tüm olayları anımsadı. "Streptokok, mikrop, cehenneme direk." Ne kadar güzel şarkı söylerdi. Ya o çocuk tekerlemeleri? Ne kadar sihirli ve tuhaf, ne kadar gizemliydiler. A, B, C, vitamin D, mezgit suda, yağ ciğerde.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Rita Urgan, Senta Urgan ve Jale Özel'e teşekkür ederiz.
5: Itabella.
8: Via, via. Vieni via di qui.
9: Çizmeden çıkan her türlü tanım.
8: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
10: Hazırlayan ve sunan Johnson Saizer.
8: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
5: Merhaba, Apaçık Radyo'da Itabella'dasınız. Itabella kısa bir mola verecek. Çünkü ben önümüzdeki birkaç ay yaz boyunca Güneydoğu Asya'da uzun bir çekimde olacağım. Dolayısıyla maalesef çizmeden her türlü tınıya İstediğim ilgiyi gösteremeyeceğim için onun da tatile çıkmasının daha faydalı olacağını düşündüm. Ve bu kısa moladan önceki son programa radyo vesilesiyle edindiğim çok güzel bir grubumuz var bizim. Bir oyun oynuyoruz düzenli periyodlarla. Etimolojik oyunlar. Şimdi bu gruptaki herkesten gelen İtalyanca şarkı listesi bugünün seçkisi oldu. Önce Şebnem'le başlamak istiyorum. Angelo Branduardi'den, ki o keman temelli melodileri ve özellikle Orta Çağ ve Rönesans folk sound'unu böyle sanki Ezop'tan masallar dinler gibi size aktaran bir kantatöredir. Ondan bir Akdeniz sıcaklığı dinleyeceğiz. Profumo d'Aranci. Şimdi radyonuzda.

Profumo Daranci radyonuzdaydı. Sırada Mesut var. Mesut'un seçtiği parça İtalyan barok müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan Napoli Operası'nın kurucularından sayılan Alessandro Scarlatti'nin önemli bir eseri. Fakat biz bu eseri Hollandalı bir soprano olan Nora Fischer'dan dinleyeceğiz. Ki kendisi de barok eserleri modern ve samimi yorumlarla yeniden canlandırmasıyla tanınan biri. Dinleyeceğimiz eser O Cassetta e Piegarmi, acının ve karşılıksız aşkın sona ermesi için yapılan bir yakarış. Barok dönemin teatral duygusallığını epey yansıtıyor. Şimdi Mesut'un isteği olan O Cassetta e Piegarmi radyonuzda.

Ocesat edip yagar mı dinledik. Şimdi sırada Güven'in ta Amerikalardan istediği manidar şarkısı var. Tu Vafal Americano 1956'da ilk defa yayınlanıyor ve savaş sonrası İtalya'da Amerikan yaşam tarzının taklit edilmeye çalıştığı gençleri ironik ve mizahi bir dille eleştiriyor. Bugün hala İtalyan kültürünün belki de en ikonik şarkılarından biri kabul ediliyor. Biz bu parçayı pek çok kez dinledik, pek çok farklı kişiden dinledik. Ama Napoliten müziği, caz ve swing, boogie boogie deyince İtalya'nın en popüler, en önemli yaşamış efsanelerinden biri olan Renato Carosone'den dinleyeceğiz. Tu Vuoi Fare l'Americano, şimdi radyonuzda.

Waffle Americano radyonuzdaydı. Sırada Lelouch'un şarkısı var. Pino Danjo, bir funk ve disco, ironic spoken word tarzında İtalyan popunu birleştiren 80'lerin en karakteristik sanatçılarından biri. Onun aşkı mekanik ve ritmik bir enerjiyle anlatan tam böyle Italo disco tarzında bir kült parçasını dinleyeceğiz. Questo amore è un motore, şimdi radyonuzda.

Questo amore è un motore dinledik. Sırada Demet'in pek şahane ricası var. Adriano Celentano gelecek ki hala İtalyan müziğinin en öncü, İtalya rock'n'roll'u getiren sayılan, en asi, güçlü toplumsal yorumlarıyla da dikkat çeken ikonik sanatçılarından biri Celentano. 1979'da yayınlanan, kalabalıklar içinde yaşanan duygusallığı ve yalnızlığı anlatan, yine bir kült eseri olan Soli şimdi radyonuzda.

Soli radyonuzdaydı. Gelelim Akif'in istek parçasına. Progressive rock, folk ve flüt ağırlıklı Akdeniz tınılarını birleştiren 70'lerin İtalyan müzik sahnesinin en özgün topluluklarından biri olan Delirium bizlerle olacak ki dinleyeceğimiz parçanın adını bazen ABBA diye biliyorlar. Halbuki bu parçanın adı Jezahel. Bir özgürlük, yolculuk ve spiritüel arayışı anlatıyor. Ve bu da İtalyan progresif müziğinin kült klasiklerinden biri haline gelmiştir. Dinliyoruz.

Cesahel radyonuzdaydı. Sırada muhteşem Mina var. Bu da Şenol'un ricasıydı. Mina'nın olağanüstü vokal gücü ve duygusal yorumları zaten İtalyan müzik tarihinin en etkili, en efsanevi kadın sanatçılarından biri yapmıştır onu. Dinleyeceğimiz parçası ise çok yoğun, tutkulu ama bir o kadar da kırılganlık hissi taşıyan bir aşk hikayesi. Senza fiato, şimdi radyonuzda.

Sense of Theater radyonuzdaydı. Tıpkı Mina gibi sofistike yorumu, teatral duyarlılığı ve onlarca yıla yayılan muhteşem kariyeriyle beş parmağın beşinden biri dediğimiz Ornella Vanoni var sırada. 1970'te yayınlanan ve bir bekleyiş ve hayal kırıklığını bence son derece sinematik bir şekilde anlatan ve Vanoni'nin güçlü yorumuyla da bambaşka bir noktaya taşınmış yine bir klasik var. L'Appuntamento şimdi radyonuzda.

L'Appuntamento radyonuzdaydı. Sırada Gül'ün pek sevdiği 1934'te yazılmış çok ünlü bir İtalyan tangosu dinleyeceğiz. Ve bu tangoyu Luciano Tajoli'den dinleyeceğiz. Savaş sonrası İtalya'nın en duygusal, en dramatik seslerinden biri. Ve çok büyük bir melodika şarkıcısı. Fiziksel engeline rağmen sesiyle yıllarca listelerin başında oldu. Milyonları etkiledi. Sanremo'yu kazandı. Şimdi bir çingene kemanı metaforundan özlem ve melankoliyi anlatan ve yine savaş sonrası dönemde radyoların pek sevdiği Violino Cigano şimdi radyonuzda.

Violino Tigano dinledik. Sırada Didemciğimin çok sevdiği bir Gino Paoli şarkısı var. Gino Paoli bildiğiniz gibi 1960'larda İtalyan cantatore akımını şekillendiren, aşk, yalnızlık ve gündelik hayatın kırınganlığını pek şiirsel dille anlatan İtalyan müziğinin saygın cantatorelerinden biri. Dinleyeceğimiz parça ise hemen hemen İtalyanca öğrenmeye başlayan herkesin ilk anlayabildiği, ilk bazen sınavlarda falan da sordukları harikulade bir parça. Bu parça sırasında Paoli çocukluk anılarını ve Cenova'daki mütevazı yaşamını anlatıyor. Bir kedisi varmış ve eski bir tavan arasında kedisiyle birlikte masumiyet, yoksulluk ve geçmiş özlemini onun üstünden anlatıyor. Bu da bir klasik, harikulade bir klasik. La Gatta. Şimdi radyonuzda.

Legat'ta radyonuzdaydı. Şimdi sırada iki tane parçanın harikulade bir potporisini dinleyeceğiz. Bu Gülay'ın seçimi. Marika Benatti, İtalyan repertuarını tiyatral ve duygusal yorumlarla yeniden canlandıran, özellikle halk müziğini ve politik şarkıları performanslarına taşıyan bir yorumcu. Dinleyeceğimiz iki parçada bir tanesi 1964 yılında yayınlanan ve pek çok kez İtabella'da kulağınıza çaldığımız bir Deandre parçası olan La Guerra di Piero. Arkasından da bir antimilitarist klasik tabii ki bu. Arkasından da bir partizan klasiği olan, İkinci Dünya Savaşı sırasında sembole dönüşen, hala da sadece İtalya'da değil, dünya çapında protesto hareketleriyle özdeşleşmiş, tarihi bir halk şarkısı olan Bello Ciao, Marika Benetti yorumuyla şimdi radyonuzda.

0: Grazie.
1: La Guerra di Piero ve Bella Ciao rüzgarını arkamıza almışken hemen Hakan'ın rica ettiği parçayı dinliyoruz. Fono La Band bizlerle olacak. İtalyan folk, dünya müziği ve Akdeniz tınılarını modern düzenlemelerle birleştiren bir müzik topluluğu Fono La Band. Çok enerjikler, çağdaş yorumları harikulade bir şekilde modern sound'larla harmanlıyorlar. Biz onlardan 1908'de Carlo Tutti tarafından yazılmış İtalyan işçi hareketinin ve sosyalist komünist mücadelenin en kuvvetli sembollerinden biri haline gelmiş bir marş dinleyeceğiz. Kırmızı Bayrak, emek, direniş ve kolektif özgürlük simgesini yüceltiyor ve özellikle antifaşist hareketlerle özdeşleşmiş bir parçadır ve hala İtalya'da meydanlarda çokça bangır bangır söylenir. Fono La Band'dan Bandiera Rossa şimdi radyonuzda.

Ben de Era Rossa radyonuzdaydı. Bugün Itabella'ya sözlük vesilesiyle tanıştığım harikulade dostlardan İtalyanca şarkılar seçkisi konuk oldu. Programın başında da söylediğim gibi bir küçük mola verecek Itabella tatile çıkacak. Ben de uzun bir çekim için Güneydoğu Asya'da gün be gün yol kat ediyor olacağım. Umarım yaz sonunda tekrar dinleyicisiyle buluşma fırsatı bulur programımız. Bu programı kapatırken de Ertan'ın seçtiği harikulade bir parçayla kapatıyoruz. Modern dönem İtalyan müziğinin adeta küresel bir fenomene dönüşen, punk ve alternatif estetikle birleştiren Maneskin bizlerle olacak. Dinleyeceğimiz parça da 2021 yılında Eurovision'u kazanarak İtalyan rock müziğine uluslararası geri dönüşünü simgeledi. Sisteme bir başkaldırı bu şarkı ve özgüvenin kıymetini anlatıyor. Bence Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Maneskin'den Zitti e Buoni ile kapatıyoruz. Hoşçakalın.

0: Itabella.
1: Via, via. Vieni via di qui.
2: Çizmeden çıkan her türlü tanım.
1: Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Sizer.
1: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Rita Urgan, Senta Urgan ve Jale Özel'e teşekkür ederiz.
5: Şimdi ve burada.
6: Reklamlar.
7: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
8: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz İlbay Bey. Hoş geldiniz İlbay Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Bugün Ayrıntı Yayınları'nı konuşacağız. Ayrıntı Yayınları benim en çok sevdiğim yayın evlerinden birisi. Uzun yıllardır kitaplarını çok büyük bir hevesle okuyorum ve takip ediyorum. Ki birçok okurunuz da öyle. Ayrıca Türkiye'deki kültürel alana da büyük bir katkısı var Ayrıntı Yayınları'nın. Nasıl kuruldu bu yayın evi? Siz en baştan beri içindesiniz zaten.
2: Şimdi Ayrıntı Yayınları'nı 1980'li yılların ortasından itibaren bir grup arkadaş birlikte iş yapmayı düşünüyordular. 1987'de bir yayıncılık yapalım fikriyle ortaya çıktılar. Bunun nedeni de şuydu: o 12 Eylül darbesinin karanlık günlerinin ardından okumak, doğru dürüst yayın bulmak çok zordu. Sosyalist literatürde giderek farklı yönlere kayıyordu. İşte sosyalizme eleştiriler vardı. Niye bu düzeye geldik? Artık belli olmuştu Sovyetlerin de yavaş yavaş bu sıkıntıdan etkileneceği, bu çöküşten etkileneceği bir şekilde belirlenmeye başlamıştı. Eleştiriler vardı. İşte ekolojik eleştiriler vardı. Sosyalist ekolojik eleştiriler vardı. Sosyalizmin içinden eleştiriler vardı. İşte proletarya diktatörlüğü doğru değildir diyenler vardı. Ya da yeni model bir proletarya diktatörlüğü modeli geliştirmemiz gerek diyenler vardı. Ama Türkiye toplumu bundan bir haberdi. Tartışmalar ne düzeydeydi? Bundan bir haberdi. Biz o dönemde bu literatürü Türkiye'ye kazandırmak istedik. Sadece tartışmalarda değil, yani kurgu dışı kitaplarda değil, kurguda da bunu yapmaya çalıştık. Edebiyatta da yeni bir edebiyat türü nasıldır? Özellikle Anglo-Sakson edebiyatını, İngiliz edebiyatını ve Amerikan edebiyatını esas alarak onun yanında bir edebi çizgi de kendimize tutturduk. Ve ilk kitabımızda Ivan Iliç'in kitabıydı. İşte toplumdaki değişimleri ifade eden, buna karşı toplumdaki karşılığını görmeye çalışan bir kitaplar zinciri, kitaplar dizini çıkarmaya başladık. Bu toplumda kabul gördü tabii ki.
1: Çok, evet.
2: Yani o dönemin ihtiyacına cevap verdi ve bu ihtiyaç yaygın bir şekilde kendini gösterdi ve yayın evi tutundu diyebiliriz. Ve o çizgiyi bir şekilde sürdürdük.
1: Evet, bu benim mesela Ayrıntı Yayınları deyince ilk aklıma gelenlerden bir de çok önemli bir teori literatürü, teorik bir literatür de oluştu Türkiye'de. Ayrıca edebiyat olarak da Kara Ayrıntı serisi mesela sadece Marksizm ya da işte sosyalizm çizgisinde değil ama toplumun başka ne diyeyim tırnak içerisindeki meselelerini de gündeme getiren edebiyatı da gösteren bir yayın evi oldu Ayrıntı Yayınları her zaman. Bu kitaplar mesela ağır kitaplar, mesela işte Senet, yine onların içinde Kanetti, onların içinde hep bastığınız ve uzun yıllardır, yani ben kendim bildim bileli okutuluyor o kitaplar.
2: Evet.
1: Yani sadece hani tırnak içinde sıradan okur değil, okullarda da ciddi bir literatürün ortaya çıkmasını sağladı Ayrıntı Yayınları. Bu kitapların seçimi nasıl oldu? Ve tabii bu tür kült kitapların belki de sayenizde kütleşti. Yani Türkiye'de de yurt dışında daha kült haline gelmeden buraya bazıları eş zamanlı olarak da çıktı. Bunların çevirisi, seçimi, yayına hazırlanması herhalde çok kolay olmasa gerek.
2: Ya başlangıçta şöyle, başlangıçta tabii ki dostlarımız, özellikle akademideki dostlarımız bize yardımcı oldular. Bu kitapları seçerken doğrusunu isterseniz, örneğin işte Senet örneğinde olduğu gibi bunun kült olacağını düşünmedik. Kanetti'nin kült olacağını düşünmedik ama okuyucunun ilgisi onu kültleştirdi bir şekilde.
1: Evet.
2: Böyle olunca da bizim işimiz biraz daha kolay oldu. Benzer kitapları bu sefer bulup ortaya çıkarmak gerekti. İşte Senet'in bütün eserlerini yayınlamaya çalıştık. İşte Canetti'yi maalesef tek kitapta kaldık. Benzer ama işte
1: Çok kitap çıktı.
2: Goz
1: Evet.
2: yayınladık.
1: Evet.
2: Felsefede
1: Evet.
2: birçok işte Foucault'ları yayınladık.
1: Evet.
2: Foucault'lar bizim için çok
1: Evet.
2: önemliydi. Birkaç kitabı bunun dışında kalmıştı. Son yıllarda hepsini, bütün külliyatını biz yayınlamak üzere yayın eviyle anlaştık. Yani bir şekilde bazı kitaplarda külliyat yayınlamaya başladık. Bazılarında külliyata gücümüz yetmedi. Çünkü başka yayın evleri de almıştı. Bizim şöyle bir ilkemiz de var. Yani bir başka yayın evi eğer aldıysa ona saldırıp onun kitabını elinden almak doğru bir şey değil diye düşündüğümüz için tamam o onu çıkarsın biz de bunu çıkaralım tarzındaydık. Böylece bu serüven gelişti. Edebiyata gelince edebiyatta özellikle biz yeraltı edebiyatı diye bir dizi
1: Evet.
2: gerçekleştirdik. Yeraltı edebiyatı yer altında kalan ötekilerin toplumda dikkate alınmayan, kendisini ifade edemeyen insanların edebiyatıydı. Bunun aslında en canlı örneği, bence en iyi örneği Jean Genet'dir.
1: Evet, Jönel'in kitapları.
2: Ama
1: Fransız yazarı.
2: yanı sıra işte Amerikan edebiyatından da
1: Çakmalı.
2: Palahniuk'u bulduk. Çakmalıyuk tam yeraltı edebiyatı olmasa bile, yani öyle
1: Ama
2: demek lazım
1: protest ama
2: çünkü
1: bayağı protest bir
2: protest bir
1: edebiyat. Evet.
2: edebiyat. O protest edebiyat olarak Çakpalahniuk da yerini buldu ve yayın eviyle özdeşleşti.
1: Evet.
2: Biz de Çakpalahniuk'u çok sevdik. Bunun gibi bir takım
1: Evet.
2: yazarlar bulduk.
1: Turner'ye mesela uzun yıllar sayenizde.
2: Yani
1: Evet.
2: Turner aslında Fransız edebiyatının yeni kuşak Fransız edebiyatının bence en önemli yazarlarından birisi. Ama Türkiye'de yeterince karşılık bulmadı.
1: Öyle mi?
2: Biz o dönem Turner'yi bulup çıkardık. Turner'nin aşağı yukarı bütün eserlerini biz yayınladık. Ama sonra unutulmaya yüz tuttu. Şimdilerde yeniden basarak Turner'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Yani Türk okuyucusu bunu tanısın istiyoruz. Ama bu sadece bizim çabamızla olacak bir şey değil ne yazık ki. Zaman zaman akademide toplantılar yapıyorum. Zaman zaman gençlerle toplantılar yapıyorum. Mesela gençler, özellikle de İngiliz edebiyatı okuyan gençler şeyi bilmiyor. John Fowles'u bilmiyor. Ben
1: İlginç.
2: çok şaşırdım.
1: Çok
2: Yani
1: ilginç, evet.
2: İngiliz edebiyatı okuyan birisinin John Fowles'u bilmemesi,
1: Bilmemesi, evet.
2: Iris Murdoch'u
1: İnanılır gibi
2: bilmemesi
1: değil gerçekten.
2: inanılır gibi değil. Tabii
1: Evet.
2: ki münferit olarak işlerinden 5-6 kişi biliyor ama bu bir gösterge değil. Yani John Fowles dediğinizde İngiliz edebiyatı okuyan insanların hepsinin ben biliyorum diye el kaldırması gerekir. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey yok. Tercih başka yönde kullanılıyor. Bunu orada da söylemiştim. Yani John Fowles sadece İngiliz edebiyatı açısından değil, dünya
1: Dünyada.
2: edebiyatı açısından da çok uzun cümleler, neredeyse bir sayfalık, bir paragraflık cümleler kuran eşsiz bir
1: Büyük bir
2: yazar.
1: yazar.
2: Çok büyük bir
1: Evet, büyük
2: yazar.
1: bir
2: Yani
1: yazar.
2: ben hayranım adama. Böyle bir yazarı edebiyatla uzaktan yakından ilişkisi olan birisinin tanıması gerek diye düşünüyordum. Tanımıyor. Yani
1: Evet.
2: bu biraz bizim eksikliğimiz. Biz yeterince tanımıyoruz. Ama biraz da akademinin eksikliği diye düşünüyorum.
1: Evet, biraz dönem de çok hızlı değişiyor şu anda.
2: Evet, hızlı değişiyor. Biz bu hıza ayak uydurmaya çalışıyoruz. Mesela dediğim gibi önce Anglo-Sakson edebiyatı ile başladık ama son yıllarda dünya edebiyatına pencere açtık. Özellikle Afrika edebiyatında, Kenya edebiyatında Tiago'yu bulduk. Ben Tiago'nun bütün eserlerini okudum. İnanılmaz bir şekilde çarpıldım. Yani oradaki kişi adlarını değiştirin, Türk isimleri koyun. Hiç yabancı değil.
1: Evet.
2: Çözümlemeleri de bize hiç yabancı değil.
1: Latin Amerika gibi. Latin
2: Aynen Latin
1: Amerika.
2: Amerika gibi. Yani
1: Onlar da çok yakın. Evet.
2: bir şekilde bizi anlatıyor ama değişik isimlerle anlatıyor, değişik vurgularla anlatıyor. Çözümler de yani biraz mitik, mistik yaklaşımlar var. O bizde de var. Hani Yaşar
1: Evet.
2: Kemal'de olduğu gibi. Dolayısıyla bizim okurumuz da bu Tiago'yu çok sevdi.
1: O güzel. Yani iyi bir, yani karşılık
2: Çok
1: bulmuş
2: sevdi,
1: olması
2: evet.
1: iyi.
2: Sudan'dan Tayyip Salih'i yayınladık. Onun da karşılığı oldu. Güzel. Yani bir takım şeyler yapıyorsanız bunun karşılığı var.
1: Güzel. Yani bu da iyi bir şey. Motive işte, olmak gerekiyor.
2: Güney Asya'dan da işte Buru Dörtlüsü'nün ilk kitabını yayınladık. Çok karşılık bulmadı ama bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani dünya edebiyatını bir şekilde edebiyat diye lanse etmemiz lazım. İşte son günlerde Güney Kore edebiyatı bir akım olarak Türkiye'yi sardı. Evet. Çünkü Güney Koreliler inanılmaz destekliyorlar kendi edebiyatlarının dışarıda tanımlanması için. Çok yani iyi. Dünyada herhangi bir ülkeye Güney Kore gibi bir destek var. Türkiye'de yapsa bunu mutlaka bir karşılığı olur. Ve evet. O karşılık oluyor.
1: Evet, bir ara verelim. Ne çalalım bugün, ne istersiniz?
2: Yani Beatles'tan Imagine olabilir mi?
1: Tabii.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz İlbay Kahraman'la birlikte Ayrıntı Yayınları'nı konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Ayrıntı Yayınları'nın kuruluşunu ve kitaplarını genel hatlarıyla konuştuk. Ve daha çok dünya edebiyatı üzerine en son konuşmuştuk. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkçe edebiyat, Ayrıntı Yayınları uzun süre yayınlamadı. Türkçe evet. Edebiyat. Şimdi de bir ara verdiniz sanırım, eğer ben doğru takip edebildiysem.
1: Ara vermedik ama azalttık kitapları.
0: Evet. Buna nasıl karar verdiniz? Oradaki süreç nasıl işledi? Türkiye'de Türkçe edebiyatın karşılığı nasıl?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz aslında butik bir yayın eviydik. Çeviri kitaplar yayınlıyorduk. Hı hı. 2010'a kadar çeviri kitaplar yayınlayan bir yayın evi olarak yayın hayatımızı sürdürdük ama 2010'da bir karar aldık. Dedik ki yayıncılık sadece çeviri kitaplar yayınlamakla, butik yayıncılıkla olmaz. Biz daha geniş bir yelpazeye hizmet etmeliyiz. Buna ön ayak olan insanlardan birisi Türkan Saylan'dır. Türkan Saylan hocamız bize, bir arkadaşımla birlikte bana şey dedi. Yani piyasa dedi evrim kitaplarıyla dolu. Siz en azından çocuklar için bir evrim kitabı yazın. Bana getirin. Beğenirseniz ben onu yayınlatırım. Ya da siz yayınlayın diye. Ben de o dönem Selanik'e gitmiştim. Selanik Kitap Fuarı'na. Orada bir takım kitaplar gördüm evrime ilişkin. Gayet de güzeldi. Onları getirdim hocaya. Beğendi. Biz onları yayınlamaya başlayarak çocuk yayıncılığına başladık. Aynı şekilde telif yayıncılık da bizim bir eksiğimizdi. Sadece edebiyatta değil, kurgu dışı kitaplarda da ciddi bir eksiğimizdi. Biz telif yayıncılığa da başlamaya karar verdik. Başlangıçta bizim edebiyat editörümüz daha genç romancıları katalım, onları tanıtalım, böyle olsun yani çok tanınmış romancıları katarsak başkalarının yaptığını yapmış oluruz diyerek genç romancılara yöneldik. Öyle bir yol izledik. Aslında güzel kitapları da yayınladık.
0: Evet.
1: Ama maalesef karşılığını alamadık. Yani Türkçe edebiyat bizde gelişmedi. Bir de adının Türkçe olması da bir handikaptı. Çünkü herkes Türk edebiyatı diye ilk defa bu deyimi biz kullandık. Türkçe edebiyat diye. Bu konuda büyük tartışmalar oldu.
0: Evet, hala da oluyor.
1: Hala da oluyor. Niye Türkçe edebiyat? Şunun için Türkçe edebiyat. Şimdi Yaşar Kemal Kürt.
0: Evet.
1: Burhan Sönmez Kürt.
0: Evet.
1: Ama Türkçe yazıyorlar. Evet. Şimdi onlara Türk edebiyatı diyebilir miyiz? Yahut da Şeyh Mustafa Tekin Türk vatandaşı ama Fransızca yazıyor.
0: Evet.
1: Onun yazdıklarına Türkçe edebiyat diyebilir misiniz?
0: Mahir Güven. Keza
1: evet
0: öyle,
1: yani çok örnek var buna benzer örnekler var. Birçok Türk edebiyatçıyı da biz yazdığı dilden Almanca'dan, İsveççe'den çevirerek, ya da başka yerlerden çevirerek yapıyoruz. Şimdi bunun onun tabi olduğu halka bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz onu Türkleştirerek. Irkçı bir yaklaşım olduğunu düşündüğümüz için biz Türkçe edebiyat dedik. Tepki oldu ama bu tepki kamuoyunda da biraz karşılık buldu. Bazıları bizim kitaplarımızı almadılar. Hatta bizi protesto ettiler vesaire. Ama biz doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz. Kitaplar satmadı. Ama biz şimdi elimizde 5-6 yazarımız var. Onlarla yola devam ediyoruz. Zaman zaman buna 1-2 katkı oluyor. Bugünlerde sayısının az olması kitap piyasasının yaşadığı krizle bağlantılıdır.
0: Evet, bugün gerçi sürekli bir kriz var sanırım.
1: Yani
0: değil mi?
1: Ülke krizde ama ülkenin krize girdiği her dönem yayıncılık. Öncelikle yayıncılık bundan daha fazla etkileniyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu yönleriyle biz başlangıçta 5-6 dizimiz varken şu an 35 dizimiz var. Hemen hemen her alanda yayıncılık yapan bir yayın evi konumundayız. Ve bundan da memnunuz diyebilirim.
0: Evet, bininci kitap, ben özel kitaplar da yayınlamıştınız hatırlıyorum. Hatta Bin Bir Gündüz Hikayeleri, onları da yayınlamıştınız. Yani bir hem yıl dönümü bir sergi olmuştu.
1: Evet, 30. yıl sergimiz olmuştu.
0: 30. yıl sergisi, onunla ilgili kitaplar da çıkmıştı. 40'a yaklaşıyorsunuz. Değil mi?
1: Evet. Şu anda 2500. kitabımız evet. yayınlanmak üzere.
0: 40 için bir şeyler düşünüyor musunuz? Onu da sorsam şey olur evet, mu? 40 yani, da çünkü evet, hiç fena değil.
1: 40. yıl için de bir şeyler düşünüyoruz. Yani bunlar hem lansman açısından iyi hem de okuyucuyla buluşmak açısından iyi. Biz bütün bunları sadece işte kendi içimizde kendimizi tatmin etmek için yapmıyoruz. Evet. 30. yılda yaptığımız gibi okuyucularımız da katılsınlar. Geniş bir şekilde bunu tartışalım, onların beklentilerini alalım şeklinde. 40. yılı da bugünden planlamaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Daha nice 40 yıllara diyelim yani.
1: Çok teşekkür
0: ederim.
1: Çok
0: teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Siz bitirirken eklemek istediğiniz bir şey varsa...
1: Yani şunu söyleyebilirim burada yayıncılığın sorunlarına ilişkin bir iki laf etmem zamanımız var mı bilmiyorum.
0: Tabii buyurun bir iki dakikamız var.
1: Demin de dediğim gibi Türkiye kriz anlarında bu krizden ilk etkilenen kültür piyasası oluyor. Yani sadece yayıncılık değil yayıncılık gibi diğer bağlantılı kültür işleri de bundan etkileniyor. Dolayısıyla bundan da çıkmak en son... Yayıncılar ve kültür işiyle uğraşanlara düşüyor. Niye bundan etkileniyoruz? Bir, Türkiye'de kağıt yok. İki, Türkiye'de kağıt olmaması sadece ormana bağlıymış gibi düşünebilirler. Ama sadece kağıt orman ürünlerinden yapılmıyor. Başka kaynaklar da var. Bunlar da değerlendirilebilir. Matbaa dışa bağımlı. Kağıt dışa bağımlı, matbaa dışa bağlı, telif. Çok ciddi euro ve dolar üzerinden yürüyor. Yani siz 1000 dolar ödesiniz. Türk lirası dolarla başa baş gidiyorsa 1000 dolar önemli değil. Ama şu anda 1 dolar.
0: 5 katı neredeyse.
1: 5 katı. 5 katı fiyat ödüyorsunuz. Ama bunun kitabın
0: bir de maliyeti var.
1: Maliyetine yansıması dolayısıyla 5 katı oluyor. İnsanlar evlerine ekmek götürmeyi yeğliyorlar. Dolayısıyla da hükümetlerin buna bir çözüm bulması lazım. Sadece hükümetlerin değil, muhalefetin de buna bir çözüm bulup bize deklare etmesi lazım. Bizimle birlikte çalışması lazım. Ama sadece uzaktan el yoklamalarıyla, el yordamıyla bir iki teklif alıyoruz ama ciddi bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum ben. Bu ciddi yaklaşımı muhalefet... Şimdiden planlamalı, bize ilişkin bir şey varsa bizim sesimizi duymalı. Bunu birlikte yürütmeliyiz diye düşünüyorum ama ne yazık ki ne hükümet kanadından ne de muhalefetten bize yaklaşımlar yok. Tabii ufak tefek yaklaşımlar oluyor ama onlar bizim yaramızı sarmaya çözüm değil. Zaten hükümet de tam aksini yapıyor. Kendi yandaşlarını kolluyor. Muhalefet olan yayın evlerini de neredeyse batırmak için elinden geleni yapıyor.
0: Evet, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle, ben çok teşekkür ediyorum.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.

Beyler de tüksün. Daha kaç köyden sürülsün insan. Adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan. Adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı. Bulsam diye bütüne. Daha kaç toptan atılsın gülle. Harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun. Cevabı esen rüzgarda. The answer is great. The blowing in the wind. The answer is great.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
1: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hilal Esmer, Oğuz Esmer ve Yasemin Bora'ya teşekkür ederiz.
2: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir notalarla sohbet programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Programımız bu hafta bayrama denk geldi. Yaşamda hiçbir canlının kurban edilmemesi dileğiyle sevdiklerinizle güzel, verimli bir bayram geçirin istiyorum. İlk dinleyeceğimiz besteci Robert Schumann. Gelgitleri, çalkantıları, acıları, aşkları ve sevinçleriyle bizi cezbeden bir dahi. Derinlemesine hissettiği tüm duyguları eserlerinden yansıtabilmiş bir kişidir o. 1810-1856 tarihleri arasında yaşamış, Almanya'daki romantik hareketin öncülerinden birisi olan bir besteci ve eleştirmendir. Almanya'daki bu hareketin bize sunduğu bestecilerin neredeyse tümünü pek severim ben. Ezgilerinden etkilenir, duygulanırım. Schumann bir kitapçının 5 çocuğundan biri. Daha doğrusu en genci. Genç yaşlarında babasının kütüphanesindeki Sir Walter Scott ya da Lord Byron gibi yazarlara ait romantik hikayeleri okuduğunda şair olmayı düşleyen bir genç. Müziğe karşı çok yetenekli olması, ailesinin onu teşvik etmesiyle, küçük besteler aracılığıyla bizlere ulaşmasını sağlamış. Edebiyat ve müzik birbirini hem destekleyen hem de teşvik eden iki sanat dalı. Böylece Schumann kendini ifade etmede ve yaratıcılığını ortaya koymada kullanabileceği

iki farklı ama tamamlayıcı elemana sahip olmuştu. Yaşamının bir döneminde artık piyano çalamadığında bu yeteneklerinin iki taraflı gelişmesinin hem faydasını hem de ayrıcalığını görmüş bir bestecidir. Ben bugün size onun Opus 44 piyanolu beşlisini çalacağım. Daha ilk notada başlayan derin bir romantizm, kemanın violonselle içli derin sohbeti, piyanonun arkadaki dengesi, ben buradayım şeklinde sohbete katılması, daha ilk notadan nasıl güzel ezgilerin bizi beklediğinin habercisi bir eser. İnsanın nefesini kesen bir ikinci bölüm var. Dinleyin ve kendinizce bir yolculuğa çıkın Schumann ile. Eseri piyanoda değerlimiz Idil Bret seslendiriyor. Eserin içindeki kuartet de gene bizim içimizden çıkmış değerlilerimizden oluşan Borusan kuartet. Idil Bret ile olan birliktelikleri öyle etkileyici ki bu konseri canlı dinlemiş olmak benim bir dinleyici olarak en güzel ödüllerimden biri oldu. Sizi de bu güzelliğe ortak edeyim istedim. Dinliyoruz efendim.

Enil Brett'in Borusan Kuartet ile seslendirdiği Schumann Piyanolu Beşçisi'ni her dinlediğimde sanki Schumann, zarif, duygulu, coşkulu ve görkemli müziğiyle göklerden bir yerlerden inip beni alıverir avucunun içine diye hissederim. İdil Hanım, usta müzisyenliğinin verdiği deneyimle eserin içinde nasıl güzel, dengeli ve ustaca seslendiriyor kendine düşen notalar silsilesini, değil mi? Nasıl tamamlıyorlar birbirlerini, nasıl beş müzisyen birden genleşip, büyüyüp, Brahms oluveriyorlar. Valla insanın nutku tutuluyor ama bir o kadar da yüreği coşuyor. Bunun yanı sıra ülkemizin ne değerli müzisyenlere sahip olduğunu düşünüyor, bir o kadar gurur duyuyorum. Schumann'ın detaylarda gizli bir yaratıcılığı var, iyi dinlemek lazım onu. Kişisel duyarlılığı ile bezediği besteleme dizaynı, karşı konulmaz güzellikte bir tema ve armoni dengesi onu hep başarılı kılmış. Bunun da ötesinde ileride neyse ki bayrağı devredecek biri çıktı dediği Brahms'ın bestelerinde kendini duyuracak olan güçlü bir etki ve romantizme de sahip. İşte size Schumann. Sırada şeytana parmak ısırtan becerisiyle Franz Liszt var. Tüm piyanoyu kaplayan bir görkemle yarattığı Mephisto valsini dinliyoruz. Yaşamında birçok evreden geçerek olgunluğa ulaşmış Liszt. İhtişamlı salon piyanistliğinden olgun, bilge bir müzisyene dönüşene kadar. Mephisto valsi heyecan, coşku, mutluluk, hüzün, karamsarlık gibi yoğun, gizemli, peş peşe gelen karanlık duygular hissedebileceğiniz bir eserdir. Bir köy kahvesinde başlayan dansın yavaştan oluşan felaketi sizi nasıl bir şekilde ortak edeceğini bilemez. Sadece duyar ve yok oluşuna tanık olursunuz. İşte müzik böyle bir şey. Benim en değerlilerimden Alfred Brendel seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Vocalize öyle bir eser ki bazı duyguları söze dökmeye gerek yoktur. Notalar en ince ayrıntısına kadar seriverir önünüze. Çağ Erçağ yüreğine dayadığı enstrümanı ile eseri bize yansıtırken, piyanoda İris Şentürker onun tüm duygularda bize ulaşmasına olanak tanıyor. Güzel bir birliktelik dinliyoruz efendim.

0: Çağ Erçağ ve Iris Şentürker'in seslendirdikleri Rachmaninoff'un unutulmaz ezgisi daha kulaklarınızdan silinmemişken, başka melodilerde tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar.
1: Notalarla sohbet.
2: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Natasha, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance, and join hands across this wide expanse of space, and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nergis Perçinel ve Gönül Perçinel'e teşekkür ederiz.
5: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
6: 28 Mayıs 2026 Apaçık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün bayram gününe rastladı. Bir konuğumuz var. Profesör Doktor Adem Sözüer. Zaten birçok dinleyicimiz kendilerini tanırlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda orada ceza hukuku ana bilim dalı başkanlarıydılar. Ayrıca Bilgi Üniversitesi'nde de yine aynı öğretim üyeliğini yaptılar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum ama öncelikle gerçekten hem Türkiye hem dünya hem bütün dinlerden, bütün soylardan, bütün renklerden ve bütün inançlardan olan insanların bu bayram vesilesiyle kalplerine, yüreklerine, vicdanlarına değsin bayram ve adaleti, özgürlüğü, barışı getirmeye vesile olsun hem ülkemize hem dünyaya ve hem de hanelerimize diyelim. Ve şimdi hocam tekrar hoş geldiniz diyorum.
7: Hoş bulduk. Aynı dileklere ben de bütün kalbimle iştirak ediyorum.
6: Sağ olun hocam. Şimdi bugün Profesör Doktor Adem Sözüer hocamızla kendilerini doğrudan ilgilendiren ve birçok konuda da detaylarını çok özel olarak, özel nedenle bildikleri iki konuyu konuşacağız. Bunlardan birincisi Bilgi Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın 21 Mayıs 2026 tarihli Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin, yani eğitim öğretim izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve arkasından da 25 Mayıs 2026'da 33.264 sayılı resmi gazetede yayınlanan bu önceki kararı bir anlamda geri alan bir karar. Bunların önemini özellikle de Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptığı için Adem hocamızdan bunu konuşacağız. Ne anlam ifade ediyor bu faaliyetin kaldırılması, durdurulması, iptali ve sonradan bunun iadesi? İkinci konuda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bütün kamuoyunun bildiği 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar. Birincisi 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurul kararının hukuka uygun olmadığının tespiti, bu nedenle bunun iptali, 4-5 Kasım 2023 tarihli bu genel kurulun iptal edilmesi nedeniyle de ondan sonra yapılan olağan ve olağanüstü genel

0: kurul kararlarının iptali. Bu arada yine İstanbul il yönetiminin 8-10-2023 tarihli il kongresinin iptali ve nihayet tabii bu iptalin sonuçları nedir? Bu iptalin sonuçları eski yönetimin yani İstanbul'da eski il başkanının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu açısından kurultay açısından da Cumhurbaşkanı Özgür Özel'in yerine eski bu kongreden önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda işte Merkez Yönetim Kurulu'nun merkez organlarının, disiplin organlarının da iptaliyle bu tarihten önceki 4-5 Kasım 2023 tarihinden 38. Genel Kurul'dan önceki bu organların görevlerine iadesi. Bu görevlerin iadesi evet bir karar verildi. Bu hukuk yargılamaları usulüne göre inşai bir karar. Kurucu bir karar. Yani boşanma davası gibi, bir şirketin genel kurulu davası gibi, bir derneğin genel kurulu davası gibi iptal kararlarına inşai kararlar diyoruz, kurucu kararlar diyoruz. Ve bu kararlar tıpkı gayrimenkulün aynına ilişkin, gayrimenkul mülkiyetine ilişkin, yani bu mülkiyet olabilir, ipotek olabilir, bunlara ilişkin kararlar gibi bu tür inşai kararlar aslında kesinleşmeden yürürlüğe girmez veya infaz edilemez. İcra hukuku açısından infaz edilemez. Kanunlarda bunlar açık olarak yazıyor. İkinci konu tamam yani bu kararlar kesinleşmeden yürürlüğe girmez, infaz edilemez, hukuken sonuç doğurmaz. İşte temize gidecek, temizden sonra bu verilecek karara göre durum değişecek denilebilir. Ama bir de tedbir kararı var. Şimdi bu tedbir kararı açısından da belki hocamla burayı konuşuruz ama çok daha özel davaların konularını konuşacağız. Tedbir kararı açısından da şöyle bir şey var. Hukuk yargılamaları usulü yasası veya yeni adıyla hukuk usulü mahkemeleri kanunu tedbire ilişkin düzenlemelerde diyor ki bir karar yani ihtiyati tedbir kararları verilip kesinleşecek nihai hükmün sonuçlarını doğuracak şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Şimdi bu kararda önce bir kere kesinleşmemiş bir karar var. Ama ihtiyati tedbir kararı var. Ama bu ihtiyati tedbir kararı da nihai hükmün yani Yargıtay'da kesinleşecek hükmün sonuçlarını doğuracak şekilde tedbir kararı verilemediği için hukuken bana göre geçersiz. Bunları konuşacağız hocamızla. Böyle bir hukuki çerçeve içerisinde. Şimdi ilk konu hocam tekrar Bilgi Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın 21 Mayıs 2026 tarihli kararı ve sonra 25 Mayıs tarihli kararı. Bu kararlar ne anlama geliyor? Siz Bilgi Üniversitesi'ni bilen bir öğretim üyesi hoca olarak bu kararı ve değişen kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle şunu belirtmem lazım ki yani elbette ki 3 yıldır Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ama benim bu konuya yaklaşımım sadece oranın bir mensubu olmaktan dolayı değil. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenler de bizi çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla Türkiye'deki herhangi bir üniversitede bu tür haksızlıkların hepsi her öğretim üyesini, her vatandaşı ilgilendirir. Çünkü gerek Boğaziçi Üniversitesi'nde, gerek diğer üniversitelerde, gerek de en son Bilgi Üniversitesi'nde olan biten bir hukuki sorun değil. Bir siyasal sorundur. Neden? Çünkü son Cumhurbaşkanlığı rejimine geçişle birlikte Türkiye'de hemen tüm yetkiler bir kişiye, Cumhurbaşkanlığı verilmiştir. Fakat verilen bu yetkileri etkin biçimde denetleyecek hiçbir mekanizma yoktur. Bunun en büyük yanlışlık olduğu aslında Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin olarak verilen kararda görüldü ve geri adımda görüldü. Çünkü Bunun ne kadar büyük sakıncalı olduğunu biz izah etmeye çalıştık. Örneğin Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, AYM kararlarının uygulanmaması gibi.
0: Anayasa 153'e rağmen değil mi
1: Evet.
0: hocam?
1: Bütün bunlarda HSK başta olmak üzere atama hep bir kişi tarafından yapıldığı için o sistemler hiç devreye girmedi. Normalde Anayasa Mahkemesi'ne uygulamayıp kişiyi serbest bırakmayan hakim aslında bir suç işliyor. Ve bu bakımdan Hakim Savcılar Kurulu devreye girmesi lazım. Ama girmiyor. Neden girmiyor? Şimdi tekrar Bilgi Üniversitesi'ne gelecek olursak, öğrencimiz ertesi gün sınavı var, o sınava gidiyor. Sınavı olmayan öğrenci bayram nedeniyle ailesinin yanına gidiyor. Diğerlerinin dersi var, derse gidiyor. Ve siz o gece bir kalkıyorsunuz ki üniversitenizin faaliyet izni kaldırılmış. Yani aslında kapatılmış olarak biz bunu nitelendiriyoruz. Dünyanın hiçbir
0: Yok yani
1: rejiminde,
0: üniversite yok. Ortada yok.
1: hiçbir sisteminde bu şekilde bir uygulama olamaz. Üniversitede çok büyük hatalar olsa bile demin söylediğim şekilde insanların hani üniversitesine gittiği, sınavların yapılmak üzere olduğu, 24 bin öğrencisinin olduğu, yüzlerce çalışanının, yüzlerce öğretim üyesinin olduğu bir şeyde hiç böyle yani olmayacak bir şekilde faaliyet iznine son verilmesi dediğim gibi hiçbir şekilde olamaz. Yani bir üniversite %100 hatalarla olsun bile. Bakın ben bunun çok büyük bir tecrübesi var. İstanbul Üniversitesi'nde dekanlık görevimiz esnasında öğrendik ki YÖK incelemiş, araştırmış Haliç Üniversitesi, üniversitenin kaynaklarını işte kendi şahsi işlerine yönlendirmiş, tespit etmişler. Bunun üzerine
0: Oradaki
1: biz,
0: yöneticilerin değil mi hocam?
1: evet, yöneticilerin. Ondan sonra biz hami üniversitedeyiz. Her vakıf üniversitesi, vakıf üniversiteleri de söyleyeyim, kamu üniversitesidir, ticari üniversiteler değillerdir. Biz de kuruluşunda hami olduğumuz için YÖK'ün şeyiyle, bize gönderdiği raporuyla kanunda hamilik görevimizi yaptık. Ne yaptık? Gittik o üniversiteye ve yönetimini devraldık. Geçici bir süre. Geçici bir süre. Ve oraya bir rektör atandı, yönetimleri atandı ve daha sonra üniversitenin borçları ödendi ve üniversite tüzel kişiliği devam etti.
0: Hocam
1: Neden?
0: burada
1: Ne?
0: burada bir
1: Bakın ve
0: şey
1: bakın,
0: söyleyelim mi?
1: buyurun.
0: Hocam burada yani sizin Haliç Üniversitesi'nde yaptığınız uygulama ile şu Cumhurbaşkanı'nın 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği kararla ortaya çıkan tablodaki fark şu. Birinde üniversitenin faaliyeti yöneticisiyle, öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle tamamıyla durduruluyor. Ama sizin Haliç Üniversitesi ile ilgili yaptığınız uygulamada gidip inceleme yapıyorsunuz. Üniversite faaliyetine devam ediyor.
1: Devam ediyor
0: Oradaki
1: hiç.
0: evet.
1: Hatta ne öğrencinin ne öğretim üyesinin hiç kimse bakımından bir mağduriyet doğurmuyor. Buradaysa öyle büyük bir belirsizlik oluyor ki hatta şöyle söylendi. Öğretim üyeleri ve öğrenciler üniversiteye gelmesin. Yani ne demek yani üniversite işgal mi edildi ya bir güç tarafından? Bu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Bakın ben bir şey daha söyleyeyim. Zaten Bilgi Üniversitesi'nde kayyum vardı. Yani Bilgi Üniversitesi'nde mütevelli heyet vakıfa görevde değildi ki zaten kayyum yönetimindeydi.
0: O
1: Dolayısıyla
0: mütevelli
1: burada
0: heyet görevden alınmıştı yani
1: tabii
0: ve
1: tabii ya dolayısıyla burada bu anormallik daha da büyüyor. Yani zaten bir anlamda yani şeyin atadığı kayyum orada her şey kayyumun denetiminde, gözetiminde gidiyor. O halde böyle bir yerde neden bu şekilde bir uygulama yapılıyor. Ve yani öğrencilerin bence travması daha çok uzun süre devam edecek. Anlaşılmayan bir şey de şu. Bu üniversiteler kanunla kuruluyor. Yani Haliç Üniversitesi'nde niye öyle bir uygulama yapıldı? Çünkü siz kanunla kurulan bir üniversiteyi yine kanunla kaldırabilirsiniz. Evet, üniversite için işte bir takım tedbirler uygulayabilirsiniz yönetimine ilişkin olarak. Ama tüzel kişiliğini ortadan kaldıramazsınız. Kaldırmanız için başka bir kanun çıkarmanız lazım ve demeniz gerekir ki evet işte bu kanunla biz bu üniversite tüzel kişi eline son veriyoruz. Bakın altını çiziyorum, bunlar ticari üniversiteler değildir. Anayasaya göre vakıf üniversitesidir. Esasından kamu malıdır. O nedenle bunun üzerinde ısrarla altını çiziyoruz. Yani öğrencilerin ücret ödemesi o niteliği değiştirmez. Şimdi ama bu neyi gösterdi bize? Ya Cumhurbaşkanı'nın ne kadar büyük hata yapabileceğini, olabilir, herkes hata yapabilir ama hiçbir sistem yok ki. Şunu diyemiyor. Efendim 24 bin öğrencisi var. Şu kadar çalışanı var. Öğretim üyesi var. 10 binlerce mezunu var. Bunların aileleri var. Bu hukuken de imkansız bir şey diye bir kontrol sistemi yok. Ve bunun ne
0: Öğretim
1: kadar
0: birileri var, personeli var, çalışanları var.
1: ya olabilir mi böyle bir şey? Dediğim gibi her üniversitede yönetim hataları, başka hataları vardır. Ama bunları bu şekilde giderilemez ki ve hatanın büyüklüğü o kadar ağırdı ki hemen bunun altından kalkılamayacağı anlaşıldı ve diğer karar çıktı. İşte yaşadığımız bütün sorunların temel meselesi tüm yetkilerin bir denetim mekanizması, etkin bir denetim mekanizması olmadan tek bir makama verilmiş olmasından kaynaklanıyor. Tamam.
0: Yani bu 2017 anayasasının sonuçlarıdır diyebilir miyiz hocam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle ve bu en çarpıcı örneği bu. Yani dünyanın
0: Evet.
1: hiçbir yerinde, hiçbir döneminde ve rejiminde böyle bir üniversite bir gün kapatıyoruz, 3 gün sonra açıyoruz denmemiştir. Çünkü böyle bir hata
0: Peki hocam.
1: yapılamaz.
0: Hocam burada aslında söylediğiniz bir şey var. Sırası gelmişken bir kere daha size sormak istiyorum yani. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi, kadınlarla ilgili İstanbul Sözleşmesi. Şimdi o da yani Anayasa 90'a göre usulüne uygun kabul edilmiş insan hakları sözleşmesi ki bu kanunla sonuçta kabul ediliyor. Burada da Cumhurbaşkanı bir kararnameyle bu sözleşmeden çıktım dedi. İşte bunun bu kararname aleyhine Danıştay'da
1: Çok
0: dava
1: güzel
0: açıldı
1: bir
0: ve
1: noktaya geldiniz.
0: evet.
1: Maalesef Danıştay da bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bir insan hakları sözleşmesinden ve bu ben o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Neredeyse oy birliğiyle kabul edilmiş bir sözleşmeden bir kişinin imzasıyla çıkılamaz. Ve bize göre aslında halen de çıkmış sayılmayız hukuken. Ve bu sene Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin konusu İstanbul Sözleşmesi ve tüm ülkelerin ülke raporu sunmasını istedik. Bu bakımdan bir örnek daha verebilirim. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil mi? Şimdi
0: Evet.
1: yani Ogbantay'a göre Türkiye bir günde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkabilir mi bir imzayla? Veya Birleşmiş Milletler şeyinden çıkabilir mi?
0: Sivil Haklar,
1: Yok.
0: Sivil Haklar Sözleşmesi'nden.
1: Yani dolayısıyla burada temel sorun, birazdan konuşacağımız konuda da o çıkacak karşımızda. Ya bu bir başkanlık rejimi değil aslında. Yani başkanlık rejimlerinde parlamentolar güçlü olur, yargı
0: Yani
1: bağımsızlığı olur.
0: kuvvetler
1: Gerçi
0: ayrılığı prensibi en sert şekilde vardır.
1: bu vardı. Burada hem parti genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olduğunuz zaman, iki şapkanız olduğu zaman hem yasamayı belirliyorsunuz parti genel başkanı olarak. Niye? Çünkü kimin milletvekili olduğuna siz karar veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak Anayasa Mahkemesi üyelerini, HSK, RTÜK, valiler, şu anda sayabileceğimiz yüzlerce makam bir kişi tarafından atanıyor. Dolayısıyla bunların en önemlisi de Hakimler Savcılar Kurulu. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi de atıyor ama orayı da belirleyen zaten partili cumhurbaşkanı. Ve orada muhalefetin, bakın muhalefetin bir hakkı vardı ve onu da ortadan kaldırdılar. Yani iç tüzüğe aykırı olarak kendi aralarında bir seçim yaptılar. Muhalefetin seçilmesi gereken üyeyi de seçtirmediler. Zaten iktidar çoğunluğunda olmasına rağmen. Şimdi HSK'yı atadınız. Dolayısıyla yargı üzerinde büyük bir etkiniz var. Nasıl? Yani birçok olayda biliyoruz ki hoşa gitmeyen kararları veren hakimler ve savcılar yani müstemir yetkiyle başka yere sürülüyorlar. Yani ve bu çok etkili oluyor. Çok etkili oluyor. Öyle olunca artık biz bazı davalarda o hakimlerin hani gerçek anlamda hukuka, kanuna bakarak karar verdikleri de düşünemiyoruz ki. Öyle olsa bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına sınırı aşıyorsun, senin yetkin bu değildir gibi bir gerekçeyle ben kararını uygulamıyorum diyebilir mi bir yerel mahkeme? Her mahkemenin kendi alanında yetkisi vardır. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi ise anayasaya göre herkesi bağla. Yani
0: Yani
1: Türkiye
0: herkesi bağlar derken hem yasamayı hem
1: tabii
0: yürütmeyi başta
1: hiç
0: Cumhurbaşkanı
1: tar
0: olarak
1: ya
0: kapıda
1: hiç
0: hem de
1: tartışmasız
0: yargının diğer mahkemelerini değil mi hocam?
1: hiç tartışmasız ama bakın Anayasa Mahkemesi iptal kararları veriyor. Onlar da uygulanmıyor. Nasıl uygulanmıyor? Bir bakıyorsunuz parlamento aynı kanunu aynı şekilde çıkarıyor. Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 220. Maddesiyle ilgili bir fıkrasıyla ilgili iptal kararı verdi. Aynı şekilde çıkardılar. Veya bazı kanunları yapması gerekiyor iptal kararları üzerine yapmıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin sadece bireysel başvurularla ilgili ihlal kararları değil, iptal kararları da uygulanmıyor. Ardından dönüyorsunuz bir parçası olduğumuz, kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi sistemi içerisinde kurulmuş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyoruz. Yani şöyle olabilir tabii. Başka uygulamayan da ülkeler de var. Ama bu ülkelerden yani söylemek istemiyorum ama herhalde bize örnek olacak ülkeler değil. Veya evet yani hukuken iyi durumda olan ülkeler var. Ama bunların sayıları ya birdir ya ikidir. Biz de belli
0: Hocam
1: konularda
0: orada bile Mamadov kararını Azerbaycan uyguladı
1: ben
0: en
1: onu
0: son hocam.
1: söylemek istemedim. Yani dost ve kardeş
0: Uyguladı
1: ülke
0: ama
1: diye. Yani ama
0: sonunda uyguladı.
1: Azerbaycan daha genç bir ülke. Yani hiçbir bakımdan bize örnek olmaz. Yani
0: Hukuk sistemi
1: Azerbaycan
0: açısından en
1: tabii
0: azından.
1: yani ya Azerbaycan'ın da siyasi tarihi yeni. Ya başka şu siyasi koşullar içerisinde. Dolayısıyla hani burada Azerbaycan'ın konumu farklıdır. Yani Türkiye gibi birikimi olan yani Avrupa'da kendine özgün bir yeri olan bir ülke çok uzun yıllardır parlamento seçiyor, seçimler yapılıyor. Ağır, aksak, iyi, kötü bir demokrasisi var. Dolayısıyla karşılaştırmaz. Ama biz sistematik olarak bu kararları uygulamıyoruz. Türkiye oraya gönderdiği savunmanlarına yani siz bizim işlerimize karışmayın diye savunma yapıyoruz. Yani elbette ki hani Türkiye adına gidilen insanlar Türkiye'yi savunacaklar. Ama bu savunma bu olamaz ki. Siz oraya bizim iç işlerime karışıyorsunuz derseniz çok ağır eleştirilere muhatap olsunuz. Dolayısıyla Türkiye hukuk şirazesinden çıkmış durumda. Ya yani, Türkiye'deki vatandaşlarımızın en zor durumu bizim anlatmakta zorlandığımız durum. Madem kanunlar böyle, madem hukuk böyle, neden bu anormal uygulamalar yapılıyor? Neden işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları iptal ediliyor? Neden İstanbul İl Başkanlığı da aynı anda iki kişi olabiliyor gibi cevap verilemeyen sorular var. İşte aslında bu soruların cevabı da en başta söylediğimiz siyasal rejimin hukuk rotasından çıkmasından kaynaklanıyor. Yasama, yürütme, yargı arasındaki olması gereken kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmış durumda. Öyle olunca da tüm siyasi sonuçlu yargısal mekanizmalar hep muhalefeti tasfiye etmek üzerine, muhalefeti dizayn etmek üzerine oluşuyor. O nedenle de sadece siyasetçileri gündeme almayalım. Bakınız, Türkiye'de yani muhalif olabilen hemen her gazeteci tutuklandı. Yani bugün bile en son bir gün gazetesinden bir gazeteci var. İşte daha önce Fatih Altaylı vardı. Daha önce Deutsche Velle'den Alican vardı. Yani sayıları o kadar çok ki Furkan Karabay vardı. Yani ismini unuttuklarımız var. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz ki gazeteciler neden dolayı tutuklanıyor? Geçmiş yıllarda attıkları tweetler, haberlerden dolayı. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman işte sorun orada çıkıyor. Bu mesele niye buraya geliyor? Şu nedenle buraya geliyor. Türkiye'de yargı bağımsızlığı sadece anayasada bir sözcük olarak kaldığı için geliyor. Yoksa bir asliye hukuk mahkemesi dairesi kendi görev alanında olmayan ve siyasi partiler kanununa göre açıkça ilçe seçim kurulları ile yüksek seçim kurullarına yetkili ve görevli kılan bir kanunda hayır ben onu uygulamıyorum, ben dernekler medeni kanunu uyguluyorum diyebilir mi? Ya bundan daha büyük bir keyfilik olabilir mi? Ama biz o mahkemenin o kararı verdiğini mahkemeden öğrenmiyoruz ki ondan önce o mahkemelerin adeta habercisi gibi çalışan görevli basın mensupları var. Onlar yazıyor, onlardan öğreniliyor. Ama sadece bu konu değil. Aklınıza gelebilecek her önemli siyasi davada, işte İBB davasından tutun da diğer bütün davalarda davaların nerede başlayıp nerede gideceği, nasıl gideceği hep onlar tarafından ortaya konuluyor. Dolayısıyla biz bunlara hukuki bir uygulama diyebilir miyiz? Bakın, Türkiye'de şu oldu. Bir mahkeme ki adeta bir zaman makinesi icat etti. Geleceğe Dönüş diye bir film vardır. Orada bir zaman makinesi vardır. Filmin başrolündeki kişi geçmişte bir yanlışlık olduğunu düşünür ve onu düzeltmek üzere geçmişe gider. Tıpkı o filmdeki gibi Türkiye'de bir asliye hukuk dairesi geçmişte bir hata olduğunu düşünüyor. Kurultayda yanlış kişiler seçildiğini düşünüyor ve o zamana geri dönerek kurultayı yapılmamış farz ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hukukta seçim kurallarıyla belirlenmiş, siyasi partiler kanununa göre belirlenmiş ve kesinleşmiş seçim sonuçları geçmişe gidilerek kurultay olmamış gibi sayılıyor ve kurultayından önceki genel
0: Hocam.
1: başkan, disiplin kurulları ve aynı şey yürürlüğe giriyor. Yani bu hiçbir şekilde hukuken izah edilemez. Bu ancak dediğim gibi bir mahkeme kendini zaman makinesi yerine koyduğu bir bilim kurguda olabilir. Bu hukuki bir uygulama olamaz. Ha biz istiyoruz
0: Hocam.
1: ki, pardon şunu da
0: Hocam.
1: bitireyim. Buyurun.
0: Tabii ben diyecektim ki bu konuyu yani bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verilmiş kamuoyunda da butlan şeklindeki olay ya da kararı ikinci bölümde konuşalım ama sizin son söyledikleriniz yani mahkemelerin artık siyasal bir şey gibi karar verdiklerini veya siyasetin araçsallaşmış bir mekanizması gibi hareket ettiklerine ilişkin tespitiniz konusunda biliyorsunuz yani 2 ay önce Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu arkasından bir ay sonra falan da İstanbul Barosu bir toplantı yaptılar. Yargının araçsallaştırılması ve oradaki toplantılardan özellikle İstanbul'da yapılan toplantıda bizim tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi Amerika'daki ülkelerin arasındaki Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi başkanı da vardı ve orada tam sizin adını koyduğunuz sistemin yani bazı mahkemelerin hatta savcıların bazı hakimlerin artık siyasetin rotasına göre hatta bazen onlardan herhangi bir uyarı gelmeksizin hareket edip kararlar verdiğine ilişkin mesela lawfare veyahut da hukukla savaş, hukuk kullanılarak savaş ve böylece işte iktidarın siyasi rakiplerini bir anlamda itibarsızlaştırarak veya onların seçim yarışlarına girmelerini engelleyecek kararlar alarak onları saf dışı bırakması yöntemi ki bu bayağı 50'lere dayanan bir teori ama en çarpıcı örneklerinden biri işte bu gene şeyde de tartışıldı. Barolar Birliği ve İstanbul Barosu'ndaki toplantıda da Brezilya örneği, Brezilya'daki işte Lula da Silva'nın seçim dışı bırakılması için başlatılan genel bir soruşturma, genel soruşturma içinde Lula'nın tutuklanması ve seçimler bittikten sonra da Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin habeas corpus kuralını dikkate alarak o hükmü ortadan kaldırması. Ama seçimler bitmişti ve Bolsonaro seçimi kazanmıştı. Siz Türkiye'deki geldiğimiz noktanın böyle olduğunu işaret ettiğini değerlendirmenizle biz şimdi bir müzik arası verelim hocam. Bu müzik
1: Tamam.
0: arasından sonra da bu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı, o karar içinde sizin çok ayrıntılarını bildiğiniz önemli konuları, bunları konuşalım. Biz de bugün müzik olarak eski müzik gruplarından Metallica'dan bir şarkı seçtik. A Wolf and Man, yani bir insanın kurtlaşması ve işte içindeki doğal değişimlerle ilgili böyle bir müzik seçtik. Bunu dinleyelim. Sonra programda ikinci bölümde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği meşhur butlan kararını konuşalım hocam.

0: Wolf Ant-Man, Metallica'dan dinledik. Bugün Aynur Tuncel Yazgan ve Ümit Altaş arkadaşımız mazeretti. Apaçık Radyo'da 28 Mayıs 2026 Hukuk Güvenliği programında konuğumuz Profesör Doktor Adem Sözer hocamızla beraberiz. İlk bölümde dinlemeyenler için bilgi verelim. Bilgi Üniversitesi ile ilgili 21 Mayıs 2026'da Cumhurbaşkanı'nın verdiği faaliyeti durdurma izninin veya faaliyet izninin kaldırılması kararını, arkasından 25 Mayıs'ta bu kararın geri alınması şeklinde yorumlayabileceğimiz yeni Cumhurbaşkanlığı kararının önemli ve bu kararlarla birlikte ortaya çıkan bir anlamda 2017 anayasa değişikliğiyle tek iradeyle, tek adam rejimi diyebileceğimiz sistemle ortaya çıkabilecek sakıncaları ve tek adam kararının denetim olanaklarının güçlüğüyle ilgili hukuki sıkıntıları, bunun tabii yansıması olan siyasi ve toplumsal sıkıntıları hocamız değerlendirdi. Bu arada işte İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle kanunla kabul edilmiş, usulüne uygun bir kanunla kabul edilmiş bir insan hakları sözleşmesi olarak Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu sözleşmeden çıkılması kararının iptalinin çıkılması, iptali için Danıştay'da açılan kararı ve orada verilen bu davanın red kararının önemini de değinmiş olduk. Yani sonuçta Türkiye'de yargının araçsallaştırılmasıyla geldiğimiz siyasal çıkmazın, sıkıntının ve toplumsal problemin ana başlıklarını ve önemini hocamızla konuştuk. Birinci bölümdeki bu Bilgi Üniversitesi ile ilgili kararı konuşurken ek olarak üzerinde durduğumuz bu konuların sonrasında da şimdi kamuoyunda işte Butlan kararı denilen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2026'ya 32 ve 2026'ya 658 sayılı ve 21 Mayıs yine 2026 tarihli kararı. Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan infaz uygulamalarını, orada yaşananları biliyoruz. Televizyonlardan izledik ve tabii bu karar aslında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı önce Ankara Asli Hukuk Mahkemelerinin 31. Asli Hukuk Mahkemesi'nin, 17. Asli Hukuk Mahkemesi'nin, 40 ve 41. Asli Hukuk Mahkemelerinin kısmen işte husumet nedeniyle, aktif husumet nedeniyle red, kısmen işte konu kalmadığı için red kararlarını ve birleşen kararlar içerisinde özellikle 7. Asli Hukuk, 41. Asli Hukuk ve 40. Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki davaların yani İlk önce açılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayının iptaline ilişkin, 38. Genel Kurul'una ilişkin davaların kabulüne ilişkin bir karar verdi. Bu karar içinde bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Hatta bu arada 8-10-2023 tarihli İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi ile de ilgili bir karar verdi. Bu iptal kararları ile birlikte dedi ki bu kararlarla birlikte artık 4-5 Kasım 2023 tarihten önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Merkez Karar Organı, Yürütme Kurulu, Disiplin Kurulları aynen geriye göreve başlayacaklar dedi. İstanbul Kongresi için de İstanbul Kongresi de 8-10-2023 tarihte yapıldığı için ve bunun da iptalinin hukuksuzluğunun tespitiyle iptaline karar verip önceki yöneticilerin göreve gelmesine yönelik bir karar verdiği için bu karar işte temiz yolu açık tabii ama bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı ile ilgili benim de düşüncelerim var ama önce Adem Sözer hocamızdan bu kararların önemini, niteliğini ve aslında bu kararlara geliş süreciyle ilgili bazı önemli ayrıntılı noktaları fikirleriyle konuşacağız.
1: Şimdi
0: Hocam.
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet, şöyle başlamak isteriz bu konuyu. Öncelikle ben doktor öğretim üyesi anayasa hukukçusu Volkan Aslan'la ilgili Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülürken yerel mahkemede bir
0: Ankara'daki
1: mütalaa,
0: iddialar.
1: evet, ve orada dava reddedilmişti. Ama bu sadece bizim görüşümüz değil. Mesela Profesör Doktor Kemal Gözder'in görüşü vardı. Profesör Doktor Abdurrahman Eren anayasa hukukçusu. İşte Profesör Doktor İzzet Özgenç benim gibi ceza hukukçusu. Profesör Doktor Tolga Şirin gibi. Herkes dedi ki yani bu Asli Hukuk Mahkemesi'nin bakacağı bir iş değildir. Neden değil? Şimdi siz siyasi partilerdeki kongreler dahil olmak üzere bizim tüm seçimlerdeki sistem şudur. İl ve ilçe seçim kurulları denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bütün seçimlerimiz bizim yargı denetimindedir. Ve en üst makamda Yüksek Seçim Kurulu'dur. O yüzden de yani kesinleştikten sonra seçim sonuçları mazbata gider, ilgili kuruldan alınır mazbata. Bu süreler mesela siyasi partilerin 21. maddesindeki belirtilen kongrelerle ilgili süreler kısadır. Çünkü genel seçimlerde de yerel seçimlerde de kısadır. Neden? Çünkü bir an önce seçim sonuçları ortaya çıkması ve netleşmesi gerekir. Hani yıllar sonra geçmişe yönelik olarak bu seçimlerin sonuçları değiştirilemez. Bu
0: Belirsizlik
1: destek
0: ortadan kalksın çünkü.
1: tabii olmaz. Ve yetkili makamlar onlardır. Ve o yetkili makamlarda kararlarını vermişler. Bakın Asliye Hukuk Dairesi mazbata verebildi mi eski yönetime? Yine git mazbatayı Yüksek Seçim Kurulu'ndan al. Şu anda mazbata kimde? Sayın Özgür Özel'de. Yani genel başkan o. Yani mazbatayı veren makam hukuk mahkemesi değil ki. Mazbatayı veren makam il, ilçe seçim kurulları sürecinden geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan geçtikten sonra orası veriyor mazbatayı. Şu anda mazbata kimde? Mazbata kimdeyse genel başkan odur. Dolayısıyla hani burada bence hani bir hukuken verilmiş gerçek anlamda, içerik anlamda bir karar yok ki. Yani biz muhalefeti bölmek istiyoruz. Muhalefet arasında tartışma çıkarmak, yarışmak istiyoruz. O halde bunun en iyi yolu da eski yöneticileri geri getirmek olduğu düşünülüyor. Ve
0: Yani
1: bakın o
0: diyorsunuz ki
1: tabii bu
0: Yüksek
1: tamamıyla
0: Seçim Kurulu'nun geldiği mazbatayı Asya Hukuk Mahkemesi
1: zaten
0: yok
1: bakın
0: hükmüne
1: Yüksek Seçim
0: sokamaz.
1: Kurulu, bak Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? Yani gönderdiler oraya kararı. Ben sizin kararlarınıza ilgili denetleyecek bir makam değildir dedi. Yani ben mazbatayı verdim, ben işlerimi yaptım, bitti. Ben elimi çektim artık o işten dedi. Yani ben senin kararını gereği olarak bir işlem yapmam dedi. Ve şu anda mazbatasız bir kişi o makamda nasıl oturacak? Ne yaparsa yapsınlar o mazbatayı alamayacaklar. Dolayısıyla burada bizim içinde bulunduğumuz durum yani bütünüyle hukuk dışı bir alanda yapılan bir tartışma. Şimdi iddia nedir? Bir de onlara bakalım aslında. İddia deniyor ki belli delegelere menfaat temin edilmiş. Yani Türkiye'de siyaseti biraz inceleyen biri bütün partilerin delege seçimlerinden tutun da bu tür seçimlerinde belli menfaatler temin edildiğini bilmeyen yoktur. Ve
0: Veya taahhüt edildi.
1: bunlar da otomatik olarak gayrimeşru diyemeyiz. Ama diyelim ki para verilmiş. Mesela para verilmesi doğru bir hareket değildir, verilmişse. Ama rüşvet verilmiş diyor. Ya rüşvet iki kamu görevlisi arasında olabilir. Yani bir delegeye para verilmesi şu yönde oy verin diye rüşvet sayılamaz ki. Dolayısıyla ceza hukuku bakımından da burada hani sonucu etkileyecek bir durum yok. Diyelim ki bir delegeyi birkaç tane delegeyi tehdit ettiler. Onlar da oy kullanmaya gitmedi o gün veya başka bir yönde oy kullandı. Bu kimin için sorumluluk doğurur? Bu ancak ve ancak o suçu işleyenler bakımından sorumluluk doğurur. Böyle bir iddia da yok gerçi. Hep iddia
0: Yani
1: işletme.
0: tehdit suçunu oluşturduğu için tehdit sonucunu
1: Kim
0: doğurur
1: işlemişse odur. Kim
0: ama
1: işlemişse
0: rüşvet
1: odur.
0: olamaz. Rüşvet
1: Ha.
0: çünkü hukuka aykırı bir menfaat temin
1: Evet.
0: etmek için kamu görevlisine
1: Evet,
0: verilecek diyeyim
1: tabii.
0: hocam.
1: Şimdi başka bir şey daha var. Ama bunlar henüz iddia. Bir de yani bunlar %100 doğru olsa bile iddia. Yani bunlar kesinleşmiş de efendim bir kesin hüküm olarak ortaya çıkmış bile değil. Ama dediğim gibi kesinleşmiş bir hüküm olsa bile bu sadece suçu işleyen bakımından sonuç doğurur. Geçmişteki yapılmış kurultayı yani süreçlerinden geçerek kesinleşmiş kurultayı ortadan kaldırmaz. Ancak şöyle bir iddia ortaya atabilir. Kurultayın çoğunluğu delegeleri o gün efendim bütün çocuklarını kaçırdılar, ölümle tehdit ettiler. Şu yönde oy kullanmazsanız çocuklarınızı öldüreceğiz gibi bir tehdit yaptılar. Mecburen böyle bir şey o zaman ancak düşünülebilir. Yani bu da dediğim gibi ancak kurgu bilim filmlerinde oluyor, böyle anormal örnekler aklımıza geliyor. Burada
0: Hocam bir de bu tehdit edilenlerin sayısının genel kurula katılmasıyla sonucun değişeceği de
1: ya
0: matematiksel
1: efendim
0: olarak.
1: ayrıca o da var ama öyle bir şey de yok. Şimdi herkes yani bu kadar kurultaylar oldu, birden çok kurultay oldu. Şimdi iki kişi çıkıp ya biz tehdit edildik demesiyle bu böyle bir kararı verecek makam mıdır hukuk dairesi? Hani öyle kesinleşmiş bir karar mı var? Yani bunlar yani olağan bir hukuk rejiminde, olağan bir hukuk düzünde olabilecek şeyler değil. Biz hala olayı hukuken izah etmeye çalışıyoruz. Olayı
0: Hocam
1: hukuken izah et.
0: burada bence bir şey sizden bir ceza hukuku profesörü olarak ki özellikle de maddi ceza hukuku yani bir suç işlenmiş midir işlenmemiş midir arkasından da bu işlenen suçla ilgili yargılama yapılıp sonuçta bir kesin hüküm verilmiş midir konusundaki konuyu da açıklamanızı rica edeceğim ben.
1: Açıklayayım. Ya bakın şimdi bir takım davalar görülüyormuş. Mahkeme bunları istiyormuş. Ya o zaman hani diyelim ki burada ciddi bir şey olabileceği düşünülsün. O zaman da mahkemenin durma kararı vermesi lazım. Bekletici mesele yapması lazım. O kararın
0: O mahkumiyet
1: kesinleşmesi.
0: sonuçlarının
1: Sonra
0: kesinleşmesini
1: evet
0: beklemesi.
1: ama zaten dediğim gibi hani burada biz hukuk rejiminin dışında olduğumuz için hep diyoruz ki kanuna göre şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı. Böyle bu tartışmaları sürüklemek istiyorlar. Sanki ortada bir hukuki sorun var zannediyor insanlar. Hayır, ortada hukuki bir sorun yok. Ortada bir yerde karar veriliyor. Biz muhalefetin cumhurbaşkanı adayı çıktı. Yani kazanma şansı yüksek. Diplomasını iptal edelim. İşte tutuklayalım vesaire. Birçok belediyeye kayyum atayalım. Şu anda yerel seçim sonuçları fiilen iptal edildi. Yani onları da aynı çerçevede değerlendirmeniz lazım. Dolayısıyla bu resme baktığınız zaman ortada yani hukuki anlamda tartışılacak bir sorun yok. Şunu da söylemiyoruz yani belediyeler soruşturulmaz falan değil. Elbette ki soruşturulur. Ama bütün muhalefetin belediyelerinin hepsinin tutuklanması, kimine atayarak soruşturulması diye bir şey olabilir mi? Mümkün mü bu? Yani
0: Veya
1: bu
0: böyle bir
1: sıkıntı
0: uygulama
1: başka.
0: inandırıcı ve
1: Ama
0: kamuoyu
1: şimdi
0: dahilinde
1: bakın, şimdi siz bunu hepsini bir araya getirdiğiniz zaman işte bu mutlak mutlan da bu uygulamaların bir parçası. Yani Türkiye'de normal demokratik seçimler yapılmamasına yönelik bir uygulama. Yani bir seçim yapılacak ama o seçime muhalefetten kimlerin katılacağı da belirlenmiş oluyor. Bu siyasi bir sorun, siyasi bir mesele, siyasi bir düzlemde konuşulması lazım. Şu anda ana muhalefet partisi eylemli olarak kapatılma girişimi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bakın, eylemli kapatılma diyorum. Ne demek eylemli? Yani hukuki değil. Parti hukuken var görünüyor ana muhalefet partisi. Ama eylemli, öyle fiili uygulamalar yapılıyor ki genel başkanı seçilmiş yöneticileri genel merkezden uzaklaştırılıyor. Eski yöneticiler getirilmeye çalışıyor. Belediyelerine kayyum atanıyor, işte tutuklanıyor vesaire. Bu çerçeveye baktığınız zaman siz ortada hani burada efendim dernekler kanunu mu uygulanacak, siyasi partiler kanunu mu gibi bir tartışma yok ki. Tartışma, daha doğrusu sorun, siyasi bir sorundur ve bunun da çözümü siyasettedir. Çünkü o kararı veren mahkeme, yani o da bilmiyor mu ki burada efendim medeni kanun uygulanmaz diye? Elbette ki biliyor. Ama demin çizdiğimiz çerçevede yargı bağımsızlığı ortadan kalktığı zaman o zaman bu kararlar olabilir. Böyle ne kararlar var? Bak bunu en başta söyledim. Bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum derse orada artık her türlü karar adı altında bir metin yazılabilir. Orada siz zaten ne zaman ki Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı diğer mahkemelerin, belli mahkemelerin tanımama şeklinde bir direnişi oldu ve bu da Türkiye'deki rejim tarafından desteklendi. Orada zaten hukuk rayından çıkmış olduk biz. Şimdi oradan çıktıktan sonra önümüzdeki metin bir hukuki metin olarak okumuyorum ki ben onu. Hiç kimse de okumamalı. Bunların hiçbiri hukuki metin değildir. Şimdi efendim icra dairesine başvurmuşlar. Yani bu dediğim kurgu bilim filminde ancak olabilir. Yani bir parti defalarca kurultay yapılıyor, seçimler yapılıyor ve bunlar ilçe seçim kurullarından, yüksek seçim kurullarından geçiliyor. Sonra bir icra dairesi gelecek, eski genel başkanı mazbata mı verecek? Yani
0: Hocam burada ben
1: akıl ve
0: müsaade
1: mantık dışı,
0: ederseniz
1: bir şey söyleyeyim de akıl ve mantık dışı şeylerle vatandaşın kafası karışmamalı. Burada hukuken bir sorun yok. Yapılanların hepsi tümüyle kanunlar ve anayasadaki düzenlemeler dışında. Tamamen muhalefeti bölmeye, etkisiz kılmaya yönelik davranışlardır.
0: hocam şimdi
1: Buyurun.
0: birinci bölümde söyledim, belki o bölümü dinlemeyen dinleyicilerimiz olmuş olabilir. Buradaki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar, yani nedir bu karar? 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulunun hukuka uygun olmadığının tespitine ve iptaline ve bu nedenle de ondan sonra yapılmış olağan ve olağanüstü genel kurulların iptaline ilişkin karar. Şimdi bu karar doğrudur ya da yanlıştır. Bu karar aslında hukuk yargılaması açısından inşai nitelikli, yani mevcutun yerine yeni bir şeyi kurmaya yönelik bir karardır. Tıpkı boşanma davası kararı gibi. Tıpkı anonim şirketlerin genel kurulunun iptali, limited şirketlerin genel kurulunun iptali, derneklerin, vakıf mütevelli heyetinin veya genel kurulunun iptali kararları gibi. Ve bu kararlar kurucu nitelikte karar oldukları için kesinleşmeden infaz edilemezler. Tıpkı gayrimenkulün mülkiyetine veya işte sınırlı mülkiyet haklarına, ipoteğin iptaline ilişkin kararlar gibi, bunlar Yargıtay'dan kesinleşmeden infaz edilemezler. Ve yine ortada bir tedbir kararı var, ama tedbir kararı var. Tamam, infaz edilemez ama tedbir kararı vermiş. Bu tedbir kararları hukuk yargılamaları usulü yasasına göre çok açık ve net olarak bir ihtiyati tedbir kararı. Nasıl ki bir tutuklama ve adli kontrol ceza muhakemesinin tedbiri kararı ve bir kesinleşmiş hüküm gibi infaz edilemezse tedbirse, bu kararlar da aslında netice hükmünün kesinleşmiş, yani Yargıtay'dan geçerek kesinleşmiş bir hükmün sonuçlarını doğuracak şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Buradaki uygulamada, yani icra memurunun uygulaması da ve 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği bu tedbir kararı da tamamıyla bu nedenle hukuk dışıdır diye düşünüyorum. Ben de
1: Şöyle
0: bunu
1: bir şey
0: böyle bir...
1: söyleyelim.
0: Evet.
1: Eğer bunlara biz karar dersek şöyle sonuçları da doğabilir. Seçim yapıldı Türkiye'de. Bir kişi Cumhurbaşkanı seçildi. Sonra bir Asli Hukuk Mahkemesi dedi ki sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyen, tespit eden genel kurul, kurultay ben iptal ediyorum. Onun verdiği kararları da iptal ediyorum. Dolayısıyla sizin cumhurbaşkanlığınızı da. Bu anlama geliyor. Bu olabilir mi bir ülkede? Yani bir Asli Hukuk Mahkemesi'ne bir seçilmiş cumhurbaşkanının dahi görev yapmamasını, ihtiyati tedbir yoluyla görevden alınmasını gibi bir şey sonuçlar doğuyor. Yani siz yani geçmişe yönelik olarak olmamış olayları olmuş, olmuş olayları olmamış yapamazsınız. Bunun seçim hukukunda yeri yok. Bakın siz güzel örnekler verdiniz değil mi? Boşanma davası ile ilgili inşai kararlar davası. Peki bir boşanma davası ile ilgili şirketler hukuku uygulanabilir mi? Uygulanmaz değil mi hukukuna?
0: Uygulanmaz tabii. Ticaret,
1: Ama
0: evet.
1: uyguluyor işte. Uyguluyor işte. Yani bu da aynı onun gibi. Nasıl siyasi partiler kanunun uygulanması gereken yerde ben medeni kanunu uygularım diyor. Keyfilik. Uygulaya ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Hakkında bir soruşturma mı açılıyor? Niye böyle yapıyorsun diye. Hiç. İşte bir boşanma davasında ben anonim şirketleri uygularım ve karşılıksız çek hükümlerine göre bu boşanma şöyledir, böyledir. Yani bu akıl dışı bir örnek oluyor mu? Evet, şu anda bu akıl dışılıkların içindeyiz. O yüzden hiç bu yorumlara gerek yok. Bu kararın anlam ve amacı tamamıyla siyasidir. Ana muhalefet partisini etkisiz kılmaya yöneliktir. Onun seçilmiş meşru yöneticilerinin işlevsiz bırakmaya yöneliktir. Siyasi bir olaydır ve cevabı da ancak siyasi olarak verilebilir. Karşımızda gerçek anlamda bir hukuki etki doğurabilecek bir karar bulunmamaktadır. Nereden biliyoruz bunu? Nitekim YSK'da ben bu kararla ilgilenmiyorum dedi. Yani mazbata verildi, o iş bitti dedi. Ve bu kararla o mazbata alınıp eski genel başkana verilemiyor. Olay çok vahim bir noktadadır. Gönül ister ki tabii ki bu yanlışlıklardan dönülsün ama tıpkı Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması gibi o sorunun sebebi nasıl denetimsiz bir yetki verilmesi ise bu da aynı şekildedir. Yargıda siyasetin kontrolünde gittiği için muhalefeti dizayn etme girişimidir bu. Yoksa bizim yani burada medeni kanun, dernekler kanunu uygulanmaması gereği çok açık. Kanunun kendisi yazıyor. Vatandaşlar açsınlar siyasi partilerin kanunun 21. maddesini okusun herkes. O kadar açık ki. Ve kanun diyor ki eğer siyasi partiler kanununda düzenleme varsa diyor burası uygulanır. Ama oldu ki bazı meselelerde düzenleme yapalım. O zaman uygulanır. O da kurultayın iptali sonucunu doğuran konular değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Fethi Yıldız da bu konuyu açıkladı. Burada siyasi partiler kanunu uygulanır diye söyledi ama sadece onun söylemesi değil. Bunu herkes söylüyor ve bu yanlışı yapan da biliyor. Yani bundan da emin
0: Ve sonradan
1: olabilirsiniz.
0: Fethi Yıldız bu tweetini silmiş. Acaba bunu sonradan silmesi de ortada hukuki bir mütalaaya karşı siyasi bir müdahalenin
1: Yani şimdi
0: olduğunu
1: tabii
0: gösterebilir diye düşünüyorum.
1: onların siyasi sorumlulukları var. Yazarlar, silerler. Ama yazılan şey doğruydu. Ben onu söylerim. Yani silinmesini yorumlamak istemem. Ama sadece o mesele değil. Yani Türkiye'de dediğim gibi bütün hukukçular bu konuda hemfikir. Ama biz tabii mecburen konuyu kanun ve hukuk çerçevesinde çiziyoruz. Fakat bu bizi
0: Hocam,
1: sorunun asıl
0: süremizi
1: kaynağından
0: doldurduk. Evet.
1: uzaklaştırılmamalı.
0: Evet, süremizi doldurduk aslında. Ama siz son olarak ne söylemek isterseniz bir de sizin bir duyurunuz vardı. Onu da yapalım lütfen. Ondan
1: Evet,
0: sonra programımızı
1: bir
0: bitirelim.
1: kere Bilgi Üniversitesi'nin sevgili öğrencilerini kutluyorum. Bilgi ve dayanışma içinde oldular. Türkiye'deki her üniversiteden destek aldılar.

0: 4-7 Haziran'da Antalya Barosu'nun 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle bu sene orada yapıyoruz. Yargıtay ve Türkiye'deki bütün üniversitelerden hemen katılımla büyük bir kongre gerçekleştiriyoruz. Yani bir taraftan da Türkiye'nin hukuka dönüşü için her an her tartışmayı yapmayı sürdürüyoruz. Yani herkes için adalet diyerek çıktığımız yolculuğa devam ediyoruz. Herkes de bu
1: Evet.
0: inançla devam etmeli.
1: Evet. Bugün Profesör Doktor Adem Sözer hocamızla 28 Mayıs 2026 Hukuk Güvenliği Programı'nı, Bilgi Üniversitesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım 2023 tarihli genel kurulun iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını, yani butlan karar denilen kararı ve bunun hukuki çerçevesini, niteliklerini konuştuk. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim. Hocama da tekrar teşekkür edelim. Andre'ye de teşekkür edelim. Hoşça kalın.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nergis Perçinel ve Gönül Perçinel'e teşekkür ederiz.

0: come true. Appetite for it.
1: Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
2: Apaçık Radyo.
3: Sayın dinleyiciler, Gündelik Hayatın Sosyolojisi isimli programda bu hafta 23 Nisan 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
4: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semih Azer, Rezan Azer ve Devrim Azer'e teşekkür ederiz.
1: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün stüdyo konuğumuz Diler Bulut ile linçi, dinamikleri ve tarafları ile birlikte düşünmek, duygular, söylemler ve gerçekler üzerine sohbet ediyoruz. Doktor Bulut lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Ardından aynı üniversitede doktora öğrenimine devam ederek 2000'lerden günümüze Türkiye'de kolektif şiddet türü olarak linç başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Tezi Linç Toplum ve Devlet başlığıyla kitaplaşarak İletişim Yayınları'nın 2024 yılında yayımlandı. Sosyolog olarak mesleki hayatına devam etmektedir. Şiddet ve kolektif şiddet alanında çalışmaları ağırlıklı olarak kitle hareketleri, linç ve farklı linç formlarına odaklanmaktadır. Bunun yanında Türkiye'de modernleşme, edebiyat ve edebiyat sosyolojisi de ilgi alanları arasındadır. Hoş geldin sevgili Diler.
2: Hoş bulduk Berna, merhabalar.
1: Dilersen hızlıca sohbetimize geçelim. Türkiye'nin toplumsal hafızasında linç önemli bir yer tutuyor. Biraz önce dışarıda konuştuk. Kara delikleri çok fazla olan bir linç geçmişi var Türkiye'nin. Peki sen bu zor konuya aslında çalışmaya nasıl karar verdin? Evet, söz sende.
2: Teşekkür ederim. Kişisel olarak belirgin bir sebep olmasa da toplumsal olaylara ilgim hep vardı. Lisans eğitiminden bu yana da az önce sen bahsettin. Hep sosyoloji alanında ilerledim ve zamanla ilgilerim keskinleşti. İşte insanların toplu hareket etmelerinin sebebi kitlesel hareketler, bunun neye dayandığı, işte altındaki duygular, sebepler üzerine dağınık düşüncelerim vardı. 2011 yılında Erinç Seymen'in bir sergisi,

0: Ki çalışmasını hatırlıyorum. Bir neon ışıkları olan bir pano ve pano gayet basit tasarlanmış bir şey ve ışıkların yanıp söndüğü dev ekranda linç keyfi diye bir iş. Bu iş benim çok ilgimi çekti çünkü yani bu eser yaygın ama seyirlik bir malzeme olarak linçten bahsediyordu ki eserin verildiği yıllarda aslında Türkiye'de linçlerin sayı olarak bir hayli arttı. 2006'dan itibaren bir ivme gösteriyor çünkü arttığı yıllarda bu benim bu konuya ilgimi biraz daha böyle akademik bir yöne çekti. Çünkü bir taraftan zihnimde hep işte vahşi insanlık dışı bir şiddet resmi olarak linç vardı. İşte bir şekilde televizyonlarda izleniyorduk, görüyorduk vesaire. İşte kınanıyor, lanetleniyor. İşte bu bir barbarlık göstergesi, medeni olamamış toplumların işi gibi anlatılıyor, değerlendiriliyor. Ama bir taraftan da yıllar geçse de bir süreklilik arz ederek hep varlığını korudu linç. Bu hem Türkiye'de de geçerli, dünyada da aslında böyle bir atmosfer var. Ben de aslında böyle biraz bu konuyu sosyal bilimler alanında ilerledikçe çalıştıkça bu süreklilik niye var, bu sürekliliği sağlayan dinamikler neler, altında yatan sebepler neler, bunları biraz akademik bir çalışmaya dönüştürdüm. Ve uzun süreli bir çalışmanın ürünü olarak da aslında bu linç konusundaki kitap çalışma ortaya çıktı diyebilirim.
1: Peki zaten şu anda kitabında masamızın üzerinde duruyor gözümüzün önünde. Yani araştırmanda linci nasıl ele aldın, nasıl bir yöntem izledin? Hem biraz oradan belki bahsedebilirsin, biraz da dünyadan da bahsettin. Sadece Türkiye'ye has bir durum değil linç olgusu. Biraz da belki dünyadan da bize önce bahsedebilirsin.
0: Elbette aslında şeyi hep düşünüyorum ben. Şiddeti konuşmak çok kolay bir mesele değil. Mesela yakın zamanda yaşadığımız olayları da düşündüğümüzde işte başımıza genelde bir şiddet olayı gelince olayı çok hararetli bir şekilde tartışıyoruz. Kısa vadeli çözümü önerileri sunuyoruz. İşte hemen suçlayacak birilerini buluyoruz. İşte sorumluluk almak konusunda çok istekli değiliz ya da bu konuda ısrar ediyoruz. Ve bir süre sonra bu olay sönümleniyor ta ki daha yeni, daha belki büyük boyutlu bir şiddet olayı gelene kadar da bir sessizlik sarmalı içinde kalıyoruz. Ve buna eşlik eden hep bize ne oldu, biz niye böyle olduk sorularına yanıt arama, bir düşman arama ya da bir suçluyu hemen bulup onu yargılama eğilimimiz var. Linç'te de benzer bir şey. İşte başka şiddet olaylarında da konuştuğumuz, tartıştığımız bir şey bu. Ben bu açıdan sana tekrar teşekkür etmek isterim. Çünkü başımıza bir şey gelince o konuyu tartışmak genelde sıklıkla yapılan bir durum bizde. Ama biz şu an aslında biraz linç konusunda görece sakin, eylemsiz bir dönemde senin sayende bu konuyu tartışıyor, konuşuyor olduk. Bu değerli bir katkı. Zira medyanın, her tür medyanın aslında linç konusunda da, şiddet konusunda da çok önemli etkileri var bence. Hem katkısı var, olumlu olumsuz dahli var, etkisi var. O bakımdan medyanın pozisyonu da linç konusunda bunu konuşmak, tartışmak, yansıtmak konusunda önemli bir işlevi var. Ben teşekkür edeyim tekrar. Ben de kendi çalışmamı biraz aslında nitel araştırma kısmıma ağırlık verdim ve işte şiddeti nasıl ele alabilirim, şiddeti tartışıp konuşmaya çalışırken tarafları da rada yer vererek nasıl tartışabilirim niyetiyle hareket ettim. Önce bir niceliksel çalışmayla 2000'li yıllarda ne var sahada diye araştırdım. Hakikaten Türkiye'de 2000'li yıllarda şiddet konusunda bir artış, linç konusunda bir artış gördüm. Bu noktada kısa bir parantez açmak istiyorum. Dünyadaki konudan da biraz bahsettik. Tabii ki Türkiye'ye has bir şey değil linç. Tüm dünyada çeşitli formlarıyla linçlere eski zamanlardan da rastlıyoruz. Modern bir kavram linç gerçi ama yakın zamanlarda da rastlıyoruz. Bazı ülkelerde daha yoğun, bazı ülkelerin tarihini mesela Amerika açısından kaplayan bir şey ama diğer ülkelerde de işte Latin Amerika ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde de yine linçleri farklı şekillerde rastlayabiliyoruz. Bu parantez açacağım şey de aslında bilgiye erişimle akademik üretim arasındaki doğru orantı. Çünkü ben bu linçleri araştırırken, saymaya bakmaya çalışırken şeyle karşılaştım. Mesela Amerika'da bu konuyla ilgili inanılmaz bir veri bankası, bir data, kayıt var. Böyle çeşitli enstitüler, kurumlar ayrıntılı linç envanteri tutmuşlar. Dijital olarak da erişilebiliyor bu kaynaklara. İşte eyalet bazlı linç vakaları, kurbanları kim, linç sonucu ne olmuş gibi kayıtlara siz bugün de açıp ulaşabiliyorsunuz. Bu önemli bence, önemli bir husus, bir kurbanları ve olayı görünür kılıyor. Tarafları işaretliyor, gösteriyor. Ve aslında bir noktadan sonra da olayları farklı boyutlar çalışılmasına imkan tanıyor. Diyeyim, bu parantezi kapatayım. Ben aslında ağırlıklı olarak biraz burada nicel çalışmayla mahkeme süreçlerinde tamamlanmış linç davalarından hareketli biraz kişiler, linçin tarafları, yani işte linçe maruz kalanlar ve linç edenler arasında bir araştırma, bir inceleme yapmaya çalıştım. Takdir edersiniz ki fiziksel linç söz konusu olduğu zaman taraflara ulaşmak çok kolay değil. Ulaştığımızı varsayalım, konuşmakta çok istekli olmayabilirler. O bakımdan ben bunu nasıl aşarım diye düşünürken dedim ki evet, dava dosyaları bize bir şey söyler. Çünkü söylemler var, ifadeler var. Gizlilik usulüne uyarak da aslında ikili bir değerlendirme yaparak sanıkların ve mağdurların linci nasıl değerlendirdikleri üzerine konuşayım. Ama oraya geçmeden önce belki çok kısa bir linç tanımı yaparsam, çok kapsayıcı bir tanım, en kapsayıcı şekilde söylersem kolektif cezalandırma pratiği diye kullanırım ben, en sevdiğim tanım. Ama onun dışında nasıl diyebiliriz? İşte savcının da, hakimin de, jürinin de, cellatın da kitle olduğu bir hareket bu. Toplumun çoğunluğunu temsil ettiği iddiasıyla tek taraflı, eşitsiz olarak bir azınlık grubuna şiddet uyguluyor kitle. İşte fiziksel olabilir, sembolik olabilir, ekonomik ya da psikolojik şiddet biçimleri olabilir. Tek bir formu yok. Yasayı yok sayma en temel eğilim, yani hukuk dışı bir hareket bu. Adalet dağıtıcı bir misyon üstleniyor. Ama linçin biraz da önemli bir işlevi aslında toplumsal bir kontrol, bir düzenleme aracı olarak iş görmesi. Yani dışlayıcı, norm koyucu ve sınırlandırıcı bir işlevi var. O bakımdan linç sadece öldürmek biçiminde olmuyor. Yani ölümün sınırına getirmek, linç girişimleri, farklı linç formları da aslında kim oranın sahibi, kim o bizi oluşturuyor, kim ona karşı çıkarsa neyle karşılaşacağın anlatan bir şey. Bu bakımıyla hem bir seyirciye ihtiyaç duyan, hem performans gösterisi de içeren bir güç gösterisi diyebiliriz. Çoğunluktan azınlığa yönelen bir şiddet hali. Ama linç tasvir edilirken genelde İşte azgın kalabalıkların anlık böyle kendini kaybederek yaptığı hareketler gibi bir algılama eğilimi ya da anlatma eğilimi var. Ama ona biraz karşı çıktığımı söylemem gerekiyor. Aslında linç biraz da özel bir intikam hissinden hareketle kalabalıkların sapkın davranışları olmaktan öte aslında kamusal otoritenin örtük ya da açık izniyle hareket eden kitlelerin, aslında meşruiyetini de yine bu kamusal otoriteden alan kitlelerin kamusal cezalandırma pratiği olarak tanımlayabiliriz. Bu haliyle de linç evrensel bir konu. Her yerde varlığını koruyor, hala varlığını koruyor maalesef. Devam eden, süreklilik gösteren bir şiddet biçimi. Çok çeşitli sebepleri ve türleri olan bir kolektif şiddet biçimi olarak tanımlayabiliriz.
1: Şimdi arka arkaya iki tane soru soracağım. Not aldım. Merak ettiğim için soruyorum. Çünkü sen aslında hem yani lisanstan beri de sosyoloji eğitimi öğrenimiyle harmanlanmış birisin. Mesleğin de sosyolog olarak hayatını da idame ettiriyorsun aynı zamanda. Şimdi dedin ki mesela Amerika'da birçok şey söyledin ama Amerika'da çok ciddi bir şekilde linçin envanteri tutuluyor. Yani sen bugün Türkiye'den girip o dijitalden o verileri alabiliyorsun, öyle anlıyorum. Hani hepimizin bildiği, az çok ya da araştırmacıların çok yakından bildiği, Türkiye'de bizler toplumsal konularda veriyi kendimiz yaratıyoruz. Çünkü böyle bir veri bankası ya da veri envanteri yok Türkiye'de. Şimdi senin çalışman bu anlamda da çok değerli. Çünkü verilerini kendin ürettin. Hem nitel hem nicel anlamda. Bir, hani biraz buraya bir değinir misin? Çünkü veri kazıcılığı yapıyorsun. Bir de şey, bir konuda yani daha böyle davalar, işte hani o yönteminin ben çok kıymetli buluyorum. Biraz orayı o anlamda açmanı istiyorum. Bir de hemen akabinde şey yapıp ben geri çekileceğim. Bu taraflara bakmaktan bahsettin. Yani hem kurbanlara, hem faillere, hem de üçüncü taraflara. Bu taraflara bakarak, bu da bir yöntem. Bu taraflara bakaraktan linçe bakıyor olmak bize ne kazandırır?
0: Şimdi ilk söylediğine gelelim. Evet, yani o sosyal bilimlerin genel problemi olduğundan bahsedebiliriz. Yani o veriye ulaşmak güç gerçekten. Ama benim çalışmamda zaten hani şiddetin çok böyle ele alması, konuşulması kolay bir konu değil. Benimki aslında biraz çaresizlikten de gelişti. Yani elinde veri olmayınca ben bunlara nereden ulaşırım diye. İşte gazeteler, manuel yöntemler vesaire. Benden önce de aslında niceliksel çalışmayı benzer şekilde yapan arkadaşlarım da vardı. Oradan da hareketle biraz böyle değerlendirdim ama bu dava dosyalarına bakmak kısmı evet beni biraz meşgul etti ve aslında çok da kolay bulduğumu da söyleyemem. Biraz deneme yanılma, el yordamıyla nasıl yapılabilir sorusunu çok kendime sorarak, bazen işte düşündüğüm yöntemlerin ilerlemediğini ya da karşılık bulmadığını görüp ha diye tamam buraya yöneleyim diyerek ilerlediğim bir şey. Aslında biraz hem konunun kendisi hem ulaşılabilirlik meselesi yöntemin sınırlarını da benim çalışmamda belirledi. Dediğim gibi aşmaya yönelik elbette ki dava dosyalarında ki söylemleri ele almanın handikapları, eksiklikleri muhakkak var. Çünkü mahkeme karşısında verilen ifadeler bunlar. Ama bir taraftan da başka kaynağınız yoksa bu konuyu ele alıp tartışacak, bu malzemeyi etkin kullanmaya çalışmak önemli diye düşündüm ve o şekilde ilerlemeye çalıştım. Diğer soruna gelirsek bu araştırmayı yaparken ben işte dediğim gibi çeşitli taraflara odaklanarak ve onların ne söylediklerine bakarak ilerlemeye çalıştım. İşte bir tarafta sanıklar ya da failler diyebileceğimiz grup, bir tarafta da mağdurlar ve onlar linç eyleminden hareketli bir hem kendilerini tanımlıyorlar, hem eylemi tanımlıyorlar, hem de aslında linçle oluşan toplum tahayyülüne dair biraz bana işaretler verdiler. Yani bu kişilerin siyasi tutumları neler, işte değerleri neler, şiddet eylemini neye dayandırıyorlar gibi düşünceler ve aslında özünde de bütününde de totalinde de biraz temel bir zihinsel kavram haritası oluşturabilir miyim? İşte şiddet, millet, devlet, mağduriyet gibi bağlamlardan hareketle neyi söylüyor bize linç eylemleri? Ki farklı linç eylemleri, bunu anlatırken sadece politik linçleri de kastetmiyorum. Daha böyle sokakta gelişen adi nitelikte sayacağımız linçleri de hesaba katarak hep ele almayı düşündüm. Bunlar bize topluma dair neler söylüyor? Onu biraz anlamaya çalıştım. Sanıklar açısından düşündüğümde bu meseleyi çoğu suçsuz olduğunu düşünüyor, takdir edersiniz. Hem de mahkemede zaten bu yönde bir ifade var ama kendini suçlu olarak değerlendirenlerin büyük çoğunluğu da şiddeti dışsal sebeplere bağlama eğilimindeler. Mesela yaptıkları şiddeti iradeden uzaklaştıran unsurlara vurgu yapıyorlar ki bu bayağı çok sayıda bir fikirdi bu. Mesela alkol aldım, içki içtiğim için ne yaptığımı hatırlamıyordum, onun için şiddet gösterdim gibi bir açıklama. Bir diğeri de duyguların yarattığı yoğun etkiyle hareket ediyor. Ve bunların bütününde aslında bir sorumluluk almama halinin tüm linçlerde böyle hakim bir anlatı olarak öne çıktığını gördüm. Genelde eyleme de yürüyüş diye bir tabir, yani linçin kendisini yürüyüş olarak tanımlıyorlar ya da işte işte toplumsal olay, eylem, tepki, gösteri, protesto, kavga ya da saldırı diye anlatıyorlar linçin gerçekleştiği o kitlesel büyük olayları. Ki genelde linç eylemleri daha çok işte bu teröre karşı düzenlenen mitingler sonrasında, işte protesto gösterileri ya da karşı protestolarda, işte cenaze sonrası, şehit cenazeleri sonrası toplanan kalabalık eylemleri linçleri önceleyen kitlesel hareketler olarak öne çıkıyor. Benim aslında bu niceliksel çalışma, niteliksel çalışma kısmında önemsediğim en temel nokta hangi gerekçelerle insanlar bu eylemi yapıyorlar? En temeli az önce de söyledim, sorumluluk almama, sorumluluğu inkar etme, ben sorumlu değilim düşüncesi ya da sorumluysam da tek başıma değildim. Yani onu bir kolektife, çoğunluğa yayma eğilimi var. Bir diğeri yine linçte önemli. Kitle teorilerinde de sıklıkla tartışılır. Bu işte duygularına kapılma hali. Kendini kaybetmenin sebebi olarak duygularına katılmak. Duygular linçte kurucu bir rol üstleniyor. Sanıkların büyük çoğunluğu da duygularını çok bonkörce ifade ediyorlar. Mahkeme kayıtlarında bile. İşte öfkelerinden, nefretlerinden, korkularından, üzüntü ve heyecanlarından bahsediyorlar ve şiddet göstermelerinin gerekçesi olarak duygularını anlatıyorlar. Ki işte duygular çoğunlukla olağan ve doğal oldukları varsayımıyla da aslında haklı ve anlaşılabilir sebep sunuyorlar. Yani çok üzüntülüydüm, onun için iki tane taş attım gibi cümleler ya da ifadeler karşımıza çıkıyor. Bir de aslında duygular bir tarafıyla da işte bölünmeye, bozulmaya, parçalanmaya karşı hassasiyete karşı bir savunma olarak da öne çıkıyor. Yani öyle bir korku, öyle bir hassasiyet, kırılganlık ve endişe duygusu var ki onu aşmaya yönelik duyguları kullanarak şiddet gösterme önemli bir nokta. İşte tahrik ya da provokasyona kapıldığı iddiası sıklıkla söyleniyor. Yani mağdur beni kışkırttığı için ben bunu yaptım. En kabaca ifade edebileceğimiz şey ya da infiale kapılmak. Yani kızgınlık ya da öfkeyle kendimi kaybettim ve kendimi kaybettiğim için bunu yaptım ve kapıldım gittim duygularıma. Ve bu lütfen anlaşılır bir durum olsun gibi anlatılıyor. Ki Lynch'in kelime kavramın karşılığına, İngilizce karşılığına baktığımız zaman mob da aslında heyecanlanabilir kalabalığın kısaltılmış hali. Yine iç anlamında da bu var. Yani kolayca şiddete başvurabilecek öfkeli kalabalık olarak anlatılıyor genelde Lynch kalabalığı. Bir diğer husus, yani Lynch eylemine katılan kişilerin söylemlerinden gördüğüm bir diğer gerekçe, genel anlamıyla resmi makamları arkasına alma eğilimi var. Yani söylemlerinde bunun izini görüyoruz. Yani çoğunluk olan neyse, hakim iktidardaki devlet kimse neyse, onunla temas etme, ona yakınlığını vurgulama ihtiyacı duyuyor. Bu şu şekilde olabiliyor. Yani resmi makamların çağrısıyla organize edilen, işte atıyorum, teröre lanet mitinglerine ben de katıldım. Bu zaten resmi olarak yapılıyordu. Ben katıldığım mitingden sonra neden suçlanıp yargılanıyorum? Ya da ben olayı yatıştırmak için resmi devlet görevlilerine yardım ettim. Zaten tanıyorum ben onları. Ona rağmen beni suçluyorsunuz. Benim böyle bir yakınlığım varken neden ben böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldım gibi devletle bir ortaklık zemini kurma eğilimi var. Bu eğilim ağırlıklı olarak da en kitlesel, benim bu ele aldığım 5 davadan en kitlesel olan 2 davada, politik olay 2 davada daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Kırşehir'de yaşanan linçte ve Selendi, Manisa'da yaşanan linçte bunu net olarak görüyoruz. Bir diğeri, karşı tarafı suçluyor genelde failler. Bir mağduru suçluyor, anladığımız gibi onu tahmin ediyoruz zaten. Olayın başlatıcısı mağdurdu, ben ona yanıt verdim. Ya da bunlardan bağımsız herhangi bir olay olmasa da mağdurun kimliği sebebiyle ben böyle böyle bir şey yaptım. Bir de devleti suçluyor, ama devleti suçlama dediğimiz şey doğrudan böyle bir karşı çıkış ya da suçlamadan ziyade niye bizim yanımızda yeterince bulunmadın? İşte beklentimizi tam karşılamadın, neden bize yeterli desteği göstermedin? Onay beklentisinin tam karşılanmaması gibi bir sitem hali diye tanımlayabilirim. Bir en sonuncu maddede aslında kutsal değerleri koruduğu iddiasıyla linç kalabalıkları eylemlerini yaptıklarını söylüyorlar. Kutsallar önemli, kimlik kurmada önemli bir rol. Mesela bayrağı, şehitliği, işte onur gururu, namusu ya da mahalleyi koruma güdüsü ya da o düşünceyle ben hareket ettim ve eylemimi bu gerekçelere dayandırıyorum diyor. Bunun neticesinde de aslında duyguları yoğun bir linç kitlesiyle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Peki, şimdi buraya kadar anlattığın konvansiyonel linç aslında. Konvansiyonel linçle, yani geleneksel linçle medya ve sosyal medya linçleri arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar var? Ve aslında biraz da buradan da hani güncel dijital linçe de geçmiş olalım aslında.
0: Belli mekanizmalar açısından ortak olduğunu düşünüyorum. Yani linç de yıkıcı, zarar verici, dışlayıcı ve ayrımcı bir pratik. İkisinde de bu yön ortak. Grup aidiyeti ve biz bir fikir vermesi açısından da ortak. Bir aidiyet veriyor kişilere. Aradaki en temel farkın fiziksel bir temas olup olmaması olarak düşünüyorum. Yani siz sokakta yaşadığınız bir linçte maruz kaldığınız şiddet son derece yıkıcı. Beden bütünlüğünüze, ölümünüze yol açabilecek derecede yıkıcı bir şiddet içeriyor ve ona eşlik eden başka şiddet formlarını da getiriyor. Ama sosyal medyadaki linçlerde yaratacağı zararın derecesi biraz daha düşük olabiliyor. Yani siz sosyal medyanızı kapattığınızda o ortamdan uzaklaşabiliyorsunuz en azından. Ya da fiziksel herhangi bir zarar verme derecesi yok. Ama diğer taraftan sosyal medyadaki mesele de daha hızlı, daha yoğun, daha bitimsiz bir şekilde ilerleyebiliyor. Öyle bir riski var ama ben mekanizma bakış açısı açısından, o yıkıcılık açısından ortak bir zemini olduğunu düşünüyorum. Ama dijital medya, dijital çağın getirdiği olanaklar ya da onun yarattığı avantajları düşünürsek orada sosyal medyanın rolü de tartışmalı. Yani bir taraftan aslında işte demokratik, eşitlikçi, tarafsız, yenilikçi bir alan yarattığı iddiasıyla ortaya çıkıyor sosyal medyalar çünkü. Yeni bir kamusal alan yaratıyor düşüncesiyle hareket ediyor ve aslında bir tarafıyla da yeni aktivizm biçimleri de yaratmış sosyal medya. Yani siz herhangi bir hak ihlalini o vasıtayla, sosyal medyayı kullanarak ortaya koyabiliyorsunuz. İşte Me Too hareketi, Arap Baharı gibi. Ama aynı zamanda bu iptal kültürüyle bağlantılı da bir şey. Ama bir tarafıyla da yani bu iyileştirici, demokratikleştirici söylem bir tarafıyla da kolaylıkla bir cezaya dönüşebiliyor. Yani siz ifşa ederek, boykotlayarak, utandırarak, kamusal ya da profesyonel hayattan dışlayarak, en ileri düzeyde de linç ederek çok kontrolsüz bir dijital kalabalıklar, dijital sürüler haline gelebiliyorsunuz. O bakımdan ortaklık zemini var ve çok yaygınlaştığı için de üzerinde düşünülmesi gereken bir alan zannediyorum, dijital alan.
1: Peki, aslında sana dünden beri soruyorum, merak ettiğim için. Gündelik dilde, özellikle hem gündelik dilde yüz yüze ilişkilerde hem de dijital ortamlarda. Şimdi şöyle bir cümle var, değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama linçleneceğim ya da linçlenmezsem söyleyeceğim. Şimdi linçlenme kavramı bu kadar gündelik dile sızarken bu kadar hani kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsun yani?
0: Dün seninle konuştuk. Ben onun üzerine merakımdan kalktım. TDK sözlüğünün online formuna baktım hatta. Linçlenmek diye bir kelime yok. Yani belki de henüz yok diyelim. Yakın zamanda belki de girebilir. Hakikaten söylediğin gibi çok yaygın. Ben de çok duyuyorum. Linçlenmek pahasına söyleyeceğim ki gibi bir kalıp çok sıklıkla duyduğumuz bir şey. Türkçe'de, Türk sözlükte linç var, linç etmek var. Linç etmek de yargılamadan cezalandırmak diye geçiyor. Bu haliyle aslında linç etmek açıklayıcı bir perspektif sunuyor. Ama linçlenmek dediğin şey, işte birini linç etmek, dijital dünyanın bir rutini gibi oldu neredeyse. Yani aslında ben daha geleneksel linçle ilgilenen bir insanım ama son zamanlarda bu o kadar yoğun, o kadar şiddetli tartışılan bir konu ki ufak ufak ilgilenmeye başladığımı da söyleyebilirim. Ve şey, karşılaştırarak söyleyeceğim, dikkatimi çeken bir husus paylaşmak isterim. Gündelik hayatta kullanımı ne kadar kısıtlı ve tasarrufluysa sosyal medyada da tam tersi linç kavramının. Ben kendi çalışmamdan baktığım zaman bu ele aldığım 5 davada linçle suçlananların hemen hemen hiçbiri linç demiyor. Sadece bir sanık linç demiş. Tek bir kere linç geçiyor sanıkların ağzından. O da ben linç etmedim, linçe karşı savunma yaptım şeklinde. Yani ben linç etmedim, linçe uğrayanları, bir mağduru kurtardım ifadesi geçiyor. Mağdurlar da çok linçten bahsetmiyor. Mağdurların avukatları linç kavramını kullanıyorlar. Gördüğümüz o. Genel eğilim aslında konvansiyonel linçi konuştuğumuz zaman linçe linç diyememek ya da dememek gibi bir eğilim var. Çok nadir kullanılıyor. Ama sosyal medya dediğim gibi tam tersi bir linç enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani gündelik bir konu, sıradan bir seçim, bir beğenmeme hali hemen linç olarak tanımlanıyor. Demek ki orada kavramda bir dönüşüm söz konusu. Onun sebepleri ne olabilir diye düşündüğümde az önce söyledim, yani linçin yarattığı tahribatın derecesi daha düşük sosyal medyada. Belki onun için çok rahat kullanılıyor. Fiziksel temas yok, zarar görme ihtimali yok. Bir diğer sebebi belki anonimlik derecesinin yüksek olması. İşte viral olma isteği, virallik gibi unsurlar olabilir. Ki sosyal medyayı düşündüğümüzde etkileşim almak, görünür olmak temel ihtiyaçlar. Yani ne kadar biz linç ediyorsak, ne kadar çok takip edilip işbirliği yapıyorsak beraberinde daha görünür hale geliyoruz. Belki bunun bir ekonomisi de var. Yani hani öyle bir ihtimali var. Algoritmalar etkili olabilir bunda. Kim neyi görecek, kim neye ulaşacak? Bir de troll etkisi, yönlendirmesi de bu alanda etkili olabilir.
1: Peki. Çok teşekkürler. Buradan belki başka bir programda devam ederiz. Yine seni dinlemeye açıkçası doyamadım. Çok çok teşekkürler Diler, bize katıldığın için. Çok güzeldi ama keyifli diyemeyeceğim çünkü konu ağır bir konu. Haksızlık olur. Türkiye tarihine haksızlık olur. Çok sağ ol Diler geldiğin
0: ben
1: için.
0: Ben de davet için çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Rica ederiz ve bir programı daha bitirirken bugünkü ve bundan önceki programlarımızı Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden ve Apaçık Radyo'nun mobil uygulamasından ve çeşitli platformlardan dinleyebilirsiniz. Bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semih Azer, Rezan Azer ve Devrim Azer'e teşekkür ederiz.
3: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol.

0: Sayın dinleyiciler, Gündelik Hayatın Sosyolojisi isimli programda bu hafta 23 Nisan 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
1: Apaçık Radyo.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
2: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: İyi akşamlar, ben Ozan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Dünyanın Cazı'ndasınız. Perşembe gününde bugün ben yalnız olacağım ve Milt Jackson, Russian Roland Kirk ve son parça olarak da Herb Hancock'tan parçalar çalacağım. Programa dediğim gibi Milt Jackson'dan. Aslında Milt Jackson demek yanlış. Modern Jazz Quartet'ten onların verdiği 1960'ta verdiği bir konserden 4 parça alacağım. Albüm 1960'ta kaydedilmesine rağmen benim elimdeki versiyonu 1999 yılında Giants of Jazz plak şirketinden çıkan Immortal Concerts adı altında çıkan bir albüm. Milt Jackson dememin sebebi onun bestesi olması ve nedense hep bu parçayı benim onunla anmam. Daha önce farklı versiyonlarını, farklı stüdyo kayıtlarını çalmıştım bu ilk çalacağım parçanın. Hatta dilimin dönmediğini söyleyemediğimi hatırlıyorum bir türlü. Programın ilk parçası, albümün ikinci parçası Bluesology.

Modern Jazz Quartet'in 1960 yılında verdiği konser Immortal Concert ismi altında 1999 yılında çıkmış albümden geldi. Parçaya girerken yine fark ettim. Bu parçanın ismini söyleyemiyorum ama tekrar deneyeceğim. Bluesology yine söyleyemedim. Milt Jackson'dan geldi. 1923'te doğup 1999'da yani bu albümün çıktığı sene hayatını kaybeden bir vibrafonist. Daha önce Milt Jackson'dan önce cazda bu kadar büyük isim yapmış. Sadece benim bildiğim kadarıyla iki tane vibrafonist var. Bir tanesi Lionel Hampton, bir tanesi de Red Norvo. Milt Jackson gerçekten vibrafonistler arasında çığır açtı ve vibrafonu hem bana sevdirmişti hem de birçok caz severe sevdirdi. Milt Jackson'ın diğer bir parçasıyla devam edeceğiz ama yine Milt Jackson değil aslında. Arkasında Modern Jazz Quartet var ve Immortal Concerts albümünden bugün ikinci parça Beck's Groove.

Modern Jazz Quartet'in beraber icra ettikleri, aynı zamanda Milt Jackson'ın bir bestesi olan çok önemli bir beste, çok önem kazanmış bir beste. Bag's Groove'u dinledik. Milt Jackson'ın bestesiydi dediğim gibi. Müziğe 7 yaşında başlayan, daha sonra gitarla başlayıp 11 yaşında piyanoya geçen ve ondan 4 sene sonra vibrafon çalmaya başlayan Milt Jackson. Aslında bu gruba girmesinin en büyük katkısı olarak bir röportajında Dizzy Gillespie'nin etkisinden bahseder. Çünkü Dizzy Gillespie aslında ilk Modern Jazz Quartet 1946'da Dizzy Gillespie'nin altında çalarak tanışıyorlar ve ondan sonra Modern Jazz Quartet kuruluyor. Şu anki kadrosu dediğimiz kadro, piyanoda John Lewis var, vibrafonda zaten söylediğim gibi Milt Jackson, bass'ta Ray Brown var ve davulda Kenny Clarke. Aynı albümden bir parçayla daha devam edeceğiz. I Remember April.

I Remember April isimli parça dinledik. Milt Jackson ve Modern Jazz Quartet'ten geldi. 1960'taki canlı kayıtlarından Immortal Concerts isimli albümden. O aynı albümden son parça çalacağım bugünlük. Yine kadro aynı. Bugün son parça olarak dinleyeceğimiz parça I Should Care.

I Should Care isimli parçanın dinledik. Milt Jackson ve Modern Jazz Quartet'ten Immortal Concert isimli 1960'ta kaydedilmiş canlı konser albümünden geldi. Sırada daha önce parçalar çaldığım, çalarken de sık sık kendisinden bahsettiğim bir isim var. Jack'la da beraber çalarken bizim adam diye bahsediyoruz ondan. Aslında gerçekten çok yetenekli bir adam. Rashan Roland Kirk'ten bahsediyorum. Aslında doğduğunda görme yetisine sahip fakat 2 yaşında gözlerini ne yazık ki kaybediyor ama bu kesinlikle bizim açımızdan iyi oluyor. Bütün caz yaşamı boyunca bir sürü enstrüman keşfediyor ve çalış teknikleri keşfediyor. Onun Circular Breathing ismini verdiği sololarda durmadan, nefes almadan soloya devam etmesini sağlayan bir teknik geliştiriyor ve bunu öğretiyor bir sürü üflemeli çalgı çalanlara. Bu da cazda soloların gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor. Zaten kendisi çok büyük bir doğaçlama, improvize soloist. Hatta bir röportajında okumuştum yine Rashan Roland Kirk'ten bahseden arkadaşları. Onun hakkında daha postmodernizm çıkmadan o postmodernisti zaten gibi bir tabir kullanıyorlardı. Ben de çok severim Rashan Roland Kirk hakkında bu açıklamayı. Dediğim gibi kendi enstrümanlarını kendisi yapıyor aslında. Keşfetti. Yanılmıyorsam Stretch isimli bir enstrüman var. Bir de Manzello isimli bir enstrüman var. Kendi saksafonlarını da aslında kendi şekli veriyor aslında. Çaldığı saksafonlar bile kendi icadı diyebiliriz. Çünkü onları daha iyi çalabilmek için, daha doğrusu daha iyi değil de kendi stiline daha uygun çalabilmek için kendi şekillerini değiştirip kendine adapte ediyor Rashan Roland Kirk. Manzello, Stretch hatta saksafonu aynı anda çalabiliyor. Sol eliyle saksafonu, sağ eliyle Manzello'yu ve üfleyerek de Stretch'i çalıyor. Bunları çıkardığı ilk albüm, üçünü bir arada çaldığı bir albüm vardı. 1956'da çıkmış olması lazım. Triple Threat ismini taşıyordu. Yani Türkçe'ye üçlü tehdit olarak çevirebiliriz. Aynı zamanda kendisi dediğim gibi çok erken yaşta gözlerini kaybettiğinden dolayı da çok gelişmiş bir şey olduğunu inanıyorum. Kulakları olduğunu inanıyorum. Çünkü sololarını dinlediğim zaman herhalde John Coltrane, Booker Irvin ve Aksu'nun 27 dakika boyunca çaldığı bir Booker Little parçası vardı. Onun soloları aklıma geliyor. Kendi tüylerim diken diken oluyor. Domino parçasından, albümden bir parça alacağım bugün. 1962 yılında çıkmış Domino isimli albümden iki parça alacağım. İlk dinleyeceğimiz parça, albümün ismini veren parça Domino.

1962'de çıkan Domino isimli albümden albümün ismini veren parça dinledik. Domino'ydu. Bu albümde Henry Duncan Double'da, piyanoda iki isim var. Herbie Hancock ve Wynton Kelly. Aslında ilk 1962'de çıkan versiyonunda Herbie Hancock'un olduğu sadece bir parça var. Ama benim elimdeki 2000'de çıkan 21 parçalık versiyonu. Orada stüdyoda kaydedilmiş fakat albümde ilk çıktığında yayınlanmamış parçalarda bulunuyor. Dediğim gibi Herbie Hancock ve Wynton Kelly bu albümde piyanoda var. Rashaan Rodenkirk hem flütte, tenor saksafonda, vokallerde duyuyoruz bazen. Seslerini duyuyoruz daha doğrusu. Stretch çalıyor. Kendi keşfettiği enstrüman. Manzello çalıyor. Burun flütü çalıyor. Siren çalıyor. Ziller çalıyor. Ve son olarak ona bu enstrümanlarda basta Vermin Merton eşlik ediyor. Sırada bir parça var. Bu parçanın aslında 4 farklı versiyonu var albümde. Ben çalacağım ilk versiyonu, daha ilerleyen günlerde de diğer 3 versiyonunu çalmayı düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir parça Meeting on Terminus Corner.

Dinlediğimiz parça Meeting on Terminus Corner isimli parçaydı. Rachel Roland Kirk'ün Domino isimli albümünden geldi. Bu parçada girmeden önce söylediğim gibi Herbie Hancock'un, daha doğrusu 2000 yılında çıkan versiyonda Herbie Hancock'un olduğu birkaç parça var demiştim. Şimdi de Herbie Hancock'tan bir parça alacağım. 1968 yılında çıkardığı Speak Like a Child.

Wild isimli albümden bir parça seçtim. Bu albüm benim için aslında ilginç bir albümdü. Çünkü 1965 yılında Made in Voyage'ı çıkardıktan sonra Herb Hancock'ta ciddi bir değişim görmüştüm. Daha sonra albüm çıkarmamıştı aslında. Kendi lideri olarak 3 sene sonra çıkardığı albüm 1968'de Speak Like a Child'dı. Ama aradaki 3 senede Miles Davis'in quintetinde zaman geçirmişti ve Miles Davis'in yanında onunla beraber çalmaktan, onun takım arkadaşlarıyla çalmaktan bence birçok şey kapmış diyebilirim. Ama Herb Hancock zaten o dönemlerde daha doğrusu yaratıcı enstrüman kullanmasında, piyanosunda o kadar bence gelişmişti ki Miles Davis'ten sadece birazcık daha etkilenip notalarını ve melodilerini daha sakin hale getirdi. Bu da zaten benim Herb Hancock'un en sevdiğim zamanlarıdır. Özellikle bu albümden başlayan şekliyle Speak Like a Child isminden bugün seçtiğim parça albümün açılış parçası Riot.

1968 ve Herbie Hancock'tan dinlediğimiz parça Speak Like a Child'dı. Bu albümde bass'ta Ron Carter var ki kendisinin bu kadar Herbie Hancock'un bu albümünü sevmemde etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla olduğunu düşünüyorum hatta Ron Carter'ın. Çünkü melodiyi taşıyan neredeyse bu parçada özellikle Ron Carter'dı. Ted Jones var Flügelhorn'da albümde. Piyanoda Herbie Hancock dediğim gibi. Aynı zamanda albümün double'larında Mike Rooker ve son olarak Peter Phillips'te bass ve normal trombonda. Programın son parçası yine Modern Jazz Quartet'ten gelecek. 1957 isimli albümlerinden, aslında albümün gerçek ismi Modern Jazz Quartet 1957. Oradan seçtiğim parçaya, son parçaya geçmeden önce biraz Modern Jazz Quartet'ten bahsetmek istiyorum. Aslında programın başında Milt Jackson'dan bahsederken biraz bahsettim. Ama grup olarak Milt Jackson'sız Modern Jazz Quartet'ten bahsetmek gerekirse John Lewis'ın önderliğinde, aslında müziksel önderliğinde olan bir grup Milt Jackson'dan ziyade, özellikle en başlarda. Daha sonra eşit hale geliyorlar Milt Jackson ve John Lewis. Böyle müziklerde direktörlük yapmayı aslında eşit hale getiriyorlar. Birçok ünlü parçalarını, ki bunların arasında Beck's Groove, bugün çaldım, Django gibi parçalar var. Grup ilk kurulduklarında 1952 ve 1955 arasında Prestige plak şirketi için kaydediyorlar ama bugün seçtiğim 1957 yılında kaydettikleri albüm Atlantic önderliğinde kaydedilmiş, prodüktörlüğü yapılmış ve aynı zamanda önemli isim bizim için Nesu Ertuğ'un hem prodüktörlüğünde hem de danışmanlığında yapılmış bir albüm. Bass'ta Percy Heath var. 1957 yılında zaten kadro biraz farklıydı diyebilirim. Milt Jackson var yine vibrafonda. Connie Kay var davulda, Kenny Clark yerine. John Lewis var piyanoda. Dediğim gibi programın son parçası, dinleyeceğimiz parça albümdeki dördüncü parça Medley Medley.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Where's that driving music, man? Where's that driving music, man? Where's that driving music, man?
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. Sizlerle 100 yıl sonra ilk kez yenilenebilir kaynakların kömürü geride bıraktığının, küresel elektrik tablosu, Avrupa'da kırılan Mayıs sıcaklık rekoru, Çin'in karbon ölçüm yönteminde Almanya büyüklüğünde yarattığı bir boşluk, Brezilya'nın Amazon koruma finansmanı, Türkiye'nin enerji depolama dönüşümü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı su yılı yağış rekoru ve Sakarya gaz sahasının genişleme hedefini birlikte ele alacağız. İlk durağımız küresel elektrik tablosu. Ember'in küresel elektrik incelemesi 2026 raporuna göre 100 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez yenilenebilir kaynaklar kömürü geride bıraktı. Yenilenebilir enerji küresel elektrik üretiminin %33,8'ine, kömür ise %33'üne karşılık geldi. Güneş enerjisi tek başına 2025 yılındaki enerji talebi artışının %75'ini karşıladı. Güneş ve rüzgar birlikte yeni talep artışının %99'unu üstlendi. Kömürden elektrik üretimi 2020 pandemisinden bu yana ilk kez geriledi. Brezilya yenilenebilir elektrikte %87'lik bir paya ulaşarak G20 ülkeleri arasında zirveye yerleşti. Güneş enerjisi Brezilya elektrik sisteminde ilk kez fosil yakıtların önüne geçti. İkinci haberimiz Çin'den. Carbon Brief'in analizine göre Çin'in karbon ana hedefinin ölçüm yönteminde yapılan yeni bir değişiklik, ülkenin emisyon hesaplamasında Almanya büyüklüğünde bir boşluk yaratıyor. Çin, sera gazı emisyonlarını ekonomisinin büyüklüğüne kıyasla ölçen yeni bir yoğunluk hedefine geçiyor. Tanım yenileniyor. Eski ve yeni göstergeler arasındaki fark küresel ölçekte Almanya'nın yıllık toplam emisyonuna denk. Carbon Brief bu değişikliğin Çin'in Paris Anlaşması kapsamındaki taahhüdünü zayıflatabileceği endişesini paylaşıyor. Çin dünyanın en büyük yıllık sera gazı salıcısı olmayı sürdürüyor. Ülkenin izleyeceği yol küresel iklim projeksiyonlarının en belirleyici değişkeni. Üçüncü haberimiz Brezilya'dan. Mongo Bay'de Brezilya'nın Amazon ormanının büyük bölümünü koruma statüsüne aldığı haberi var. Ancak korumayı kalıcı kılmak için artık ödeme yapma sırası da geldi. Korunan alan sınırlarının sahaya yansımasının yetersiz kaldığı, izleme, yangın söndürme, sınır denetimi ve yerli halkların hakları gibi alanlarda istikrarlı finansmanın hayati önemde olduğu vurgulanıyor. Mevcut karbon kredisi ve uluslararası bağış sisteminin tek başına yetmediği Brezilya'nın koruma bütçesini öngörülebilir ve sürdürülebilir bir kamusal modele oturtması gerektiği ifade edilmiş. Aksi takdirde resmi sınırları çizilmiş bir alan sahada işleyen bir koruma alanına dönüşmeyebilir. Sırada Avrupa var. Batı Avrupa'da yılın bu döneminde görülmemiş bir sıcaklık hava dalgası rekor kayıtları yeniden yazıyor. Birleşik Krallık'ta sıcaklık 34,8 santigrat dereceye ulaştı ve ülkenin tarihinin en sıcak Mayıs günü kayda geçti. Bir önceki rekor 2 derece birden geride kaldı. Fransa pazartesi günü kendi Mayıs rekorunu kırdı. Batı Avrupa'nın büyük bölümünde haftalık ortalama mevsim normallerinin 10 ila 15 santigrat derece üzerinde seyrediyor. Bilim insanlarının değerlendirmesine göre küresel ısınma bu büyüklükteki bir Mayıs olayının olasılığını 3 kat arttırdı. Geçmişte 100 yılda bir beklenen olay artık 33 yılda bir görülen bir ölçüye indi. Türkiye'ye gelecek olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ekim 2025 ile 30 Nisan 2026 arasını kapsayan 7 aylık dönemde Türkiye genelinde ortalama 555,3 mm yağış ölçüldü. Bu rakam normal döneme göre %29, geçen yılın aynı dönemine göre %72 daha fazla. Ölçüm son 66 yılın en yüksek su yılı yağış seviyesi olarak kayda geçti. İl bazında Siirt 229,3 mm ile en fazla yağışı kaydederken Antalya, Osmaniye ve Rize'de 66 yıllık meteoroloji rekorlar yenilendi. Genel müdürlük uzmanları kısa vadeli bolluğun uzun vadeli kuraklık risklerini ortadan kaldırmadığını, iklim değişikliğine bağlı dalgalanmaların da sürdüğünü hatırlatıyor. Sıradaki haberde Türkiye'nin enerji depolama dönüşümü var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamalarına dayanan değerlendirmelere göre 2026 Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Tahsis edilen 33 bin megawattlık hibrit kapasitenin yanı sıra 6 bin ile 7 bin megawatt aralığında görülen müstakil depolama projelerinin önemli bir bölümü bu yıl fiziki inşaat ve devre aşamasına geçiyor. Türkiye'nin ilk büyük ölçekli batarya destekli güneş ve rüzgar santrallerinin işletmeye alınması bekleniyor. Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yaklaşık %60'ı şu anda yenilenebilir enerjiden geliyor. Bakanlık 2035 için güneş ve rüzgarda 120 gigawatt kurulu güç hedefini sürdürüyor. Programımızın son haberi farklı bir yön gösteriyor. Sakarya gaz sahasında yürütülen üretim çalışmalarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yetkilileri mevcut günlük yaklaşık 9 milyon metreküplük üretimin önümüzdeki dönemde günlük 45 milyon metreküpe çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı. Hedefin tutması durumunda Karadeniz'deki bu fosil gaz sahası Türkiye'nin doğal gaz ithalatında ciddi bir paya karşılık gelecek. Kömürden çıkış yol haritasının tartışıldığı ve COP31 ev sahiplerinin yaklaştığı bir dönemde fosil yakıt altyapısında yapılan bu büyük ölçekli yatırımın Türkiye'nin iklim taahhütleriyle uyumunu sorgulamaya açık bir hale getiriyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Fizan Ekspresi.

Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam Ekin'den herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik Masa'da bulunan Selahattin Çolak'la birlikte karşınızdayız. Bu hafta boyunca resmi tatil nedeniyle Akşam Ekin zamanı içerisinde sizlere çeşitli playlistler dinletiyoruz. Bugün de savaş karşıtı şarkılarla devam edeceğiz ama bu sefer Türkçe şarkılar olacak bunlar. Bulutsuzluk Özlemi, Teneke Trumpet ve Kolektif Mad Bazaar sizinle olacak. Ardından da her zamanki gibi İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi sizlerle olacak. İyi dinlemeler.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Tifti'ye teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mahir Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Anonsla başlayan yayınımız müzikle devam edecek. Bu hafta boyunca Kent Akbin'in yokluğunda bolca müzik duyuyor ve işitiyoruz. Bu akşam Gnarls Barkley kulaklarımızda olacak. Mart ayında yayınlanan son albümleri Atlanta'yı çalma imkanını bulamamıştık. Dile kolay aslında tam 18 yıl sonra 3. stüdyo albümünü yayınladı Gnarls Barkley. Zaten artık ortalarda da değildi CeeLo Green ve Danger Mouse ikilisi. Ama büyük bir sürpriz de bu baharda dinleyicilerini şaşırttılar. Atlanta'dan parçalar seçtik sizlere Feryal'le birlikte saat 7'ye kadar. Hadi hep birlikte bayramın bu ikinci gününde biraz hareketlenelim. Apaçık Radyo'da Açık Dergi'yi dinliyorsunuz.

0: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Gnarls Buckley'nin ismini Atlanta şehrinden alan 3. stüdyo albümü 18 yıl sonra yayınladıkları, yani yeni albüm bu akşam seçme parçalarla kulaklarımızdaydı. CeeLo Green ve Danger Mouse'dan muazzam kayıtlar işittik hep birlikte. Evet, bu akşamlık müzik kuşağımız bu kadar. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Eko Kozmopolitan ve -30 kuşaklarıyla yayınımız devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbriş'im ben. Bugün Eko Kozmopolitan'da çok sevdiğim bir yazar, denemeci, kültür kuramcısından bahsetmek istiyorum. Maria Tumarkin adlı Ukrayna doğumlu Avustralyalı bir yazar. Özellikle Eko Kozmopolitan için de çok önemsediğim bir yazar, bir araştırmacısı, kültür kuramcısı Maria Tumarkin. Drama, bellek, afet, kayıp, tarihsel şiddet ve gündelik hayatın inanılmaz biçimde böyle duygulanımsal dokusu üzerine yazdığı hem deneysel hem eleştirel metinlerle tanınıyor. Çalışmaları akademik teoriyle edebi denemeyi iç içe geçiriyor. Dolayısıyla bütün o çok geleneksel, katı akademik dilin de çok dışına çıkan çalışmaları var. Dolayısıyla kültürel bellek çalışmalarından tutun da yaratıcı kurgu dışı yazına kadar bunların hepsini birlikte de düşündüğü için çok özgün bir yerde duruyor. Günümüz özellikle kültür kuramlarında, kültürel ve edebi çalışmalarda son derece özgün bir yazar diye düşünüyorum. 1974 yılında Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'da doğar. Çernobil sonrası atmosferin ve Sovyet sonrası dönüşünün etkilerini daha sonraki yazılarında biz bunu çok görüyoruz. Bunlar onun yazın evreninde çok önemli etkiler, izler bırakıyor açıkçası. Genç yaşta ailesiyle birlikte Avustralya'ya göç eder. Uzun yıllar University of Melbourne bünyesinde kültürel çalışmalar ve yaratıcı yazarlık alanlarında dersler veriyor. Dolayısıyla bir göç hikayesi de var kendisinin. Benim Tumarkin'e çekinmemin nedeni elbette travma ve hafıza çalışmaları alanından geldiğim için özellikle klasik travma anlatılarından nasıl ayrıldığım, onun yazın evreninin, düşünce evreninin, düşünsel hattın klasik travma anlatılarından nasıl ayrıldığıyla ilk ilgimi çok çekmişti. Çünkü travmayı geçmişte kapanmış bir olay değil, gündelik hayatın içinde sürmeye devam eden, nabız atan, bedensel ve zamansal olarak yayılan bir aslında tecrübe olarak düşünüyor. Bu yönüyle de çok farklı bir yerde duruyor klasik travma anlatılarının dışında duruyor. Lineer olmayan bir zaman anlayışı, gündelik hayat içindeki yankıları, sıradan nesnelere ve mekanlara sinişi travmanın üzerine de çok etkili analizleri var. 2005 yılında benim de ilk çekildiğim kitaplarından biriydi Traumascapes adlı kitabı. Burada travmatik mekanlar, kolektif bellek ve tarihsel özellikle yaralanma üzerine yazılmış çok önemli bir çalışma. Chernobyl, Ground Zero, savaş alanları gibi yerleri travma manzaraları olarak tanımlamış ve burada aslında Traumascapes kavramını bize katmıştır. 2007'de Courage adlı bir kitabı var. Cesaret kavramını irdeliyor. Cesaret kavramının kişisel hikayeler ve siyasal şiddetle nasıl ilişkilendiğini bu kitapta tartışıyor. Otherland 2010'daki kitabı göç, aidiyet, yabancılık ve tabii ki post-Sovyet hafıza üzerine çok yoğunlaşıyor orada. Bugün biraz konuşmak istediğim, belki bir sonraki programda da birazcık daha konuşmak istediğim 2018 yılındaki kitabı Axiomatic, en çok ses getiren kitaplarından. Deneme ile kurmaca olmayan anlatı arasında gidip gelen bir kitap. Aksiyon üzerine aslında bir kitap. Kayıp, aile, şiddet, sömürgecilik, gündelik travma ve duygulanımsal kırılımlar üzerine son derece yenilikçi bir yapı kuruyor. 2023'te de en son kitabı çıktı. Dubious Claims of an Overheated Mind adlı. Burada da iklim krizi, duygusal tükenmişlik, bilgi fazlalığı ve çağdaş dünyanın zihinsel baskıları üzerine gene çok geniş bir yerden düşünüyor. Bugün dediğim gibi biraz bu Axiomatic kitabından bahsetmek isteyeceğim. Ama bütün aslında kitaplarında da hemen hemen benzer şeyleri birazcık görüyoruz. Ama bu kitap kurgusu bakımından da gerçekten farklı bir yerde duruyor diyebiliriz. Klasik felsefede aksiyon o denli açık ya da yerleşik kabul edilen bir önermidir ki tartışmasız ve sorgusuz biçimde çok doğru sayılır. Ancak modern mantıkta aksiyon yalnızca akıl yürütmenin başlangıç noktası ya da öncülü anlamına geliyor. Maria Tumarkin burada kitabını, bir dak noktasını diyelim, buradan hareketle kuruyor. Burada da, bu kitapta da Büyük travmalara maruz kalmış mekanların fiziksel ve duygusal anlamından ev, kimlik, aidiyet kavrayışlarının değişken doğasına kadar tanıdık temelere ele alırken, bir yandan ilk tanımı yerle bir ederken bir yandan da ikincisini güçlendiriyor. Yani, tartışmasız ve sorgusuz biçimde o klasik felsefede doğru sayılan aksiyom ancak akıl yürütmenin başlangıç noktası ya da öncül anlamına gelen şeyin bütün bu farklı kırılımlarını gösteriyor bize diyebiliriz. Burada bu kitabında anı, deneme, röportaj arasındaki yani bu türler arasındaki sınırları da çok bulanıklaştırıyor. Ondan birazdan da bahsedeceğim. Aslında bu kitap Tumarki'nin belirli insanlarla karşılaşmalarından doğuyor, tam oradan açılıyor. Ve insana dair hiçbir şeyin sıkışıp kalmış hissetmek kadar insani olmadığını görünür kılıyor. 5 ayrı bölümden oluşan bir kitap bu. Her birinde de şöyle belki söyleyebiliriz. Ben ilk kitabı okuduğum zaman şunu çok yoğun biçimde hissetmiştim. 5 ayrı bölümde yıpranmış aksiyonları tamamen ters yüz ediyor diye düşünmüştüm. Çünkü yaşam biçimlerimiz hakkında hem her şeyi söylüyor bir şekilde ama hiçbir şey de söylüyor. Yani hiçbir şeyden de bahsediyor diye düşünmüştüm. Yani bu her şey ve hiçbir şey aynı anda, aynı düzende var olabiliyor. Mesela kitapta çok enteresan form, biçime dair de çok enteresan bir şey var. Her harfin küçük yazılması, kimi sonların da bilinçli biçimde eksik bırakılmasıyla aksiyonlar aslında miras aldıkları bütün anlamlarından da bir bakıma soyulmuş oluyor. Zor bir kitap, yani tarif etmek için aslında biraz zor bir kitap diyebilirim. Ama mesela ilk bölümden başlamamız gerekirse, ilk bölüm zaman tüm yaraları iyileştirir bölümü. Zor dediğim şey aslında içerikten de kaynaklanıyor biraz. 16 yaşındaki kız kardeşi Katie'yi intihar nedeniyle kaybeden Frances adlı bir kadına odaklanıyor. Frances'in parçalanmış benlik duygusu, lise son sınıf ve üniversite yılları boyunca kız kardeşi hakkında yazdığı bir dizi deneme aracılığıyla bizle buluşuyor, okurla buluşuyor ve bunlar aslında ilk kez görünür kılınıyor. Tumarki'nin bu hatıraları ise kendi yas, ölüm ve kayıp düşünceleriyle iç içe yerleşiyor. Yani bir anda Frances adlı bir kadına odaklanırken Frances'in kız kardeşi Katie intihar ediyor. Frances'in parçalanmış benlik duygusu var. Kız kardeşine duyduğu o karmaşık duygular, yas duygusu var ve bunları dile döktüğü bir deneme serisi var. Tumarki'nin de kendi yas, ölüm ve kayıp düşünceleri var. Yani bu ikisi, iki hayat iç içe geçiyor burada. Ve bu düşüncelerin iç içe yerleştirilmesi neredeyse hani okurken böyle bir edebiyat eserini okuyorsunuz, sanki bir roman başlangıcını okuyormuşsunuz gibi bir atmosfere çekiliyorsunuz. Kısa süre içinde Kate'in ölümünün etkilerinin de aslında bence herhangi bir romanın belki sınırlarına kadar sığamayacak kadar da gerçek olduğunu öğreniyoruz. Bu ölüm aileye, öğretmenlere, arkadaşlara doğru da halka halka yayılıyor. Burada da genç insanların ölümlerini bir bağlama yerleştiriyor aslında Tumarkin. Burada okulların nasıl geri dönülmez biçimde yaralandığını, öğretmenlerin bu yıkımın ardından yön bulmak için çoğu zaman en uygun ama aynı zamanda da en yetersiz kaynaklara sahip kişiler olduğunu inceliyor. Yani bir hikayeden yola çıkarak aslında okulları da inceliyor, kurumları da inceliyor. Ergen intiharları, aslında en söylememiz gereken şeyin ergen intiharlarına doğru kendi odağını çeviriyor. Ve bunu da gene hem Frances hem de kendi kişisel hikayesiyle birleştiriyor. Kendi kızının da hikayesini biz görüyoruz. Kendi hatıralarını da görüyoruz. Kendi kızının da ruhunun da bedeninin de bir süredir iyi olmadığından bahsediyor. Dolayısıyla hem kendisini hem okurları hem de bütün bunlarla birlikte açılan dünyanın jeopolitik durumunu, onun gençlerde yarattığı derin acısını, kederini nasıl açıklamakta nasıl yetersiz kaldığını tüm bu düşünsel çerçevelerle bizim önümüze koyuyor ve aslında düşünsel çerçevelerin de bir bakıma yeniden kurulmasını bize söylüyor. Ve şöyle söylüyor, hayatın ayrıcalıklı, güvenli, beyaz olabilir ama bu seni dünyaya dair bir umutsuzluktan korumaz. Irk meselesine tabii ki giriyor, kitap boyunca daha da derin girecektir. Dolayısıyla hayatımızın ayrıcalıklı, işte parantez şey tırnak içinde güvenli, beyaz olabildiğinden ama umutsuzluklardan, farklı kırılganlıklardan da bizi koruyamayacağından çokça bahsediyor. İkinci bölüm, geçmişi unutanlar yeniden mahkum edilir adlı bölüm. Bu bölümde de dönemin sansasyonel manşetlerinin ardına ustalıkla inerek öncelikle torununa yönelik son derece haklı kaygılarla hareket ettiği halde sözde onu kaçırıp 4 ay boyunca sakladığı gerekçesiyle hapse atılan Polonyalı bir büyük anne etrafında hikayesini örüyor. Bu gerçek bir hikaye bu arada. Bu Polonyalı büyük anne etrafında şekillenen çok şaşırtıcı bir adalet skandalını ortaya çıkarıyor. Bu bölümde yazar bu eyleme giden çözülmüş iplikleri bir araya getirirken kadının yaşamının da ilk yılını Nazilerden saklanarak geçirmesiyle onlarca yıl sonra torununu ihmalkar annesinden gizleme çabası arasında da böyle hani çok böyle sansasyonel ve kolaycı paralellikler kurmayı reddediyor. Aslında bu Polonyalı büyük annenin hani çok medyaya yansıyan, o sansasyonel bir şekilde yansıyan şey şu. Bu büyük anne yaşamının ilk yılını Nazilerden saklanarak geçirdiği için torunun da gene tırnak içinde ihmalkar annesinden gizleme çabası. Yani böyle bir paralelliğin, bu kadar kolay bir paralelliğin olmasını haksızlık olarak görüyor Tumarkin. Burada da büyük anneye hukuk sisteminin elinden aldığı özerkliği ve insanlığı geri vererek onun travmasını her gün yeniden yaşamaya zorlayan belki de yükten kurtuluyor diyebiliriz. Başka deyişle ben şöyle bir şey hissetmiştim okurken, büyük anne belki de şöyle diyor bize, benim trajedimi kendi ahlaki başarısızlığınızı örtmek için kullanmayın. Yani aksiyonların yavaş yavaş tık tık tık tık böyle bir hani yerle bir edildiğini bu tarz hikayelerle, hem gerçek hikayeler hem de Tumarki'nin kendi kişisel yolculuğu, kendi hayat tecrübesiyle iç içe geçirerek deneme, kurgu gibi şeylerde nasıl yıkıldığını görmek mümkün kitapta. Bu nedenle bence Tumarki'nin sesi hem çok acil, gerçekten bir aciliyeti var ve yakıcı, hem de çok şefkatli ve çok incelikli ve ince alaycı. Bütün bunları bir arada görmek mümkün, bütün bu makamları diyelim aslında bir arada görmek mümkün. Dolayısıyla kitapta yöneldiği meselelerin çoğu çok ağır ve sarsıcı hikayeler. Ama çok beklenmedik anlarda da ortaya çıkan bir hafiflik ve umut anları da var. Bunlar bir şekilde anlatıyı da kesintiye uğratıyor diyebiliriz. Ama iyi bir kesintiye uğratıyor. Yani okuru hani yabancılaştırsa bile hani oradaki kesintiler açık bir alan gibi okuyorum. Ben bereketli bir alan gibi okuyorum. Çünkü burada da şunu gösteriyor bir yandan kitap bize. Yani her yerden, bütün dünya hallerinden geçerek parçalanmış insanlık hallerini tasvir etmede ustalaşıyor Tumarkin. Onun bütün bu parçalanmış insanlık halleri arasında da biraz böyle iyimser bir arayışı var. İşte belki buna biraz hani umut diyebiliriz ama çok böyle içi boş bir umuttan bahsetmiyoruz burada tabii ki. Anlamın belki de terk edildiği yerde yeniden anlam kurmak, yeniden bir şekilde anlam bulma hikayesi belki umut buralardadır. Çünkü ele aldığı meseleler günümüzde de çok tanıdık. Yani 2018'de yazılan bir kitapta şu an okuduğumuzda da işte gençlerin intiharlarından kuşaklar arası travma, hukuk sistemindeki kadın düşmanlığına kadar her şeyi görmemiz mümkün. Yerinden yurdundan edilmeleri görmemiz mümkün. Dolayısıyla olan ile olan arasındaki gene olan ile olmakta olan arasındaki şaşırtıcı yeni bağlantıları görmek mümkün. Dolayısıyla çok böyle berraklık anları da var ama çok sert anlar da kitapta var. bu kitabın bir özelliği de aksiyomatikin her bölümün bence tek başına okunuyor olabilmesi. Yani bana öyle geldi en azından. Her bölüm bence başlı başına bağımsız bir kitap olarak da okunabilir. Çok yoğun anlatımları var. Bazen çok kısa bir bölümü okuyorsunuz ama gerçekten anlatımı ve size verdiği o duygu makamı, size geçirdiği o tecrübe çok çok yoğun. Dolayısıyla Tumarki'nin her insanı yavaş ve incelikli biçimde açığa çıkarışını görüyoruz biz burada. En keskin biçimde çizilmiş portrelerden bazıları Polonyalı göçmen kökenli medya figürü ve sosyetik Vera Wasowski'nin ve yorulmak bilmeyen toplumun avukatı Wanda'nın portreleri. Bunları okurken de o berraklığı gene hissediyorsunuz ama o ağırlığı da gene hissediyorsunuz. Çünkü burada ben Wanda'nın müvekkillerin çoğu yoksulluk, istismar ve bağımlılığın sonsuz döngülerine sıkışmış. Yaşamları üzerinden de aslında çok böyle tabiri caizse üzerlerinden öyle diyor Maria Tumarkin. Üzerlerinden tekrar tekrar kamyonların geçtiği bir otoyolda yaşamlarını sürdürüyorlar. Wanda'nın yani oradaki yorulmak bilmeyen toplum avukatı Wanda'nın özverili adanmışlığını anlatıyor. Dolayısıyla bir ahlaki ağırlık, bir etik sorumluluğu da belki okuruna da yüklüyor. Aslında belki değil, tamamen okuruna da yükleniyor. Burada ama şöyle bir şey de yapıyor. Başkaları adına savunuculuk yapan pek çok insanın savundukları kişilerle gerçek bir bağ kurmak istemediğinden bahsediyor. Mesela politika konusunda konuşmakla ilgilenmezler diyor. İnsan kaderinin kırılımları ve dönüşleri de tartışmaya çok açık değildir diyor. Oysa seni anlayan ve senin için iyi mücadele eden bir avukat, zeki bir avukat, bir doktor gibidir diyor. Hayati bir hizmetin sağlayıcısıdır diyor. Dolayısıyla buradaki o Wanda'nın özverili adanmışlığını da okumak tam da günümüzdeki zorlukları, o insan kaderinin kıvrımlarını bize gerçekten çok çok iyi hissettiriyor diyebiliriz. Genel olarak zaman, ölüm ve travma üzerine bir kitap bu. Çok büyük meseleler ama bunları böyle çok büyük büyük anlatmak yerine çok küçük parçalara ayırıyor. Çok böyle gerçekten insan hikayelerine odaklanarak böyle çok küçük parçalardan gidiyoruz. Ama bir yerde de onları sanki bir kaleidoskop gibi yeniden bir araya getiriyor Maria Tumarkin. Çünkü 5 deneme var dediğimiz gibi. Tarih tekerrür eder, aynı nehre iki kez girilmez gibi böyle hani çok klasik dediğimiz bütün o kavramlar, bütün o söylemlere de birazcık meydan okuyor. Çünkü her biri farklı vaka kümelerine, farklı fikirlere odaklanarak hiçbir zamanda keskin sınırlarla bir hayatın bölümlere ayrılmayacağını, kutulara konulmayacağını bize söylüyor. Bu 4. denemesinde, biraz önce bahsettiğim 4. denemesinde işte Wanda avukatı, Wanda'nın hayatında da Elie Wiesel karşımıza çıkıyor. Gerçekten o Elie Wiesel'in hikayesi kadar bize çok şey anlatan bir hikaye. Belki birçok hayatta kalan, toplama kampından hayatta kalan Wiesel'in yaptığını yapamaz diyor. Ama bunun nedeni de zayıf olmaları değil. Tumarki'nin o bölümde gösterdiği gibi travmanın tutarsız bir canavar olmasıdır diyor. O bölümde Vera Holocaust'tan sağ kurtuluyor. Onun için çok hakkında uzun uzun yazıyor Maria Tumarkin. Ama tabii ki travma ve hayatta kalma hakkındaki nadir hakikatleri de okura veriyor. Şöyle söylüyor bir yerde, ben buradan çok etkilenmiştim. Biz Batı'nın yumuşak etli sakinleri, dünyanın unutmaması için tanıklık etmeye yönelik ahlaki ve duygusal zorunluluğun ele geçirdiği belirli bir holokostun hayatta kalan imgesine alıştık. Ama hayatta kalanların içinde sessizliğe yönelen en az bunun kadar güçlü başka bir zorlayıcı daha vardır diyor. Yani burada aslında hayatta kalan Vera ve onun avukatı olan Wanda'nın sessizliğe yönelmesi, sadece travma sonrası hayat hayatta kalabilmesi, sürekli geçmişte yaşamamayı seçebilmesi, bazen yapabilmesi, bazen yapabilmemesi, tanıklık da hayatın işi haline getiren eli bizeyle götürüyor burada bizi. Oralarda da çok böyle metinsel metinlerle konuşma, farklı metinleri bir araya getirmeyi de Gerçen'in büyük bir ustalıkla yapıyor. Zaman ve hafıza üzerine o bölümde çok yazıyor. Zaman her şeyi iyi yapan şeydir diyor. Hem ileriye doğru akışı hem de kendi etrafına dönmesi, sıfır yer çekiminde duran hayatın zaman içinde pek çok tekrar eden şeyden oluşmasından bahsediyor. Mesela işte toplama kampında hayatta kalan kişinde işte ayağa kalkmak, saç taramak, ekmek kızartmak, güneşin göğe yükselmesi, kapıları açmak, cebinden anahtar çıkarmak, mevsimleri izlemek, bütün gündelik eylemlerin o zararsız tekrarında aslında bir şey örülüyor, bir ağ örülüyor diyor. İnsanları ayakta tutan bir ağ, onları koruyan bir ağ. Yani travmanın hem aslında o travmatik zamansal düzleminin yakıcılığını, yıkıcılığını söylüyor. Yazdığı karakterler, bütün işlediği hikayelerden de. Ama insanları da nasıl ayakta tuttuğunu, onları koruyan bir ağ olduğundan da bahsediyor. Bütün denemelerinin, yani kitaptaki bütün bölümlerin içinde gerçekten çok hakim, hepsine çok hakim. Hepsinin de geçmişi ve onun insanın hayatta kalışı üzerine etkisini yoklamak için kullanıyor. Aslında derdi geçmiş ve nasıl hayatta kalırız? Acı çekerek nasıl hayatta kalırız? Sorduğu soru gerçekten bu. Hem kendi hayatını yazıyor hem de başkalarının acı çekerek nasıl hayatta kaldığına tanıklık ederek bir şekilde bir bence virtüöz gibi işliyor fikirleri diyebiliriz. Tumarkin'in yazısı birçok yaratıcı kurmaca dışı metni de bence biraz belki hantal gösteriyor diyebilirim. Çok böyle provokatif bir şey söylemek istemiyorum ama çok daha küçük, çok daha belki olağan, çok daha böyle kimsenin farkında olmayacağı hikayeler, aksiyonlar üzerinden giderek dağınık da kuruyor bütün çatısını ama aynı zamanda bence bu dağınıklığı ve zorluğu yüzünden de çok güzel bir kitap oluyor. Dolayısıyla bu aksiyonlarının gücünü, onların da nasıl yerle bir edildiğini bu kitapta görmemiz çok mümkün. Süremiz daralırken ben Travma Mekanları, Trauma Escapes adlı kitabına da çok kısa değinmek istiyorum. Ondan da belki biraz daha gelecek bölümde bahsetmek isteyeceğim. Trauma Escapes, yani Travma Mekanları da daha önce yazılmış olmasına rağmen bu kitapla bence çok konuşuyor. Acı, şiddet, kayıpla damgalanmış mekanların dünya üzerindeki kaderi ve gücü üzerine bir anlatı. İçinde yaşadığımız dünyada bu tür yerler aslında bizim kelimenin tam anlamıyla her yerde. Terör saldırılarının, doğal ve endüstriyel felaketlerin, sürgünün, ekolojik yıkımın, bütün bu toplulukların aslında bizim ruh kaybımızın yaşandığı alanlar. Yani çok dışta olan alanlar değil kesinlikle travma mekanları. Felaketlerin de arka planı değil sadece. Bütün modern çağ stratejilerini ve onların geride bıraktığı miraslara nasıl dayandığımızı, nasıl anlam verebildiğimizin anahtarlarını taşıyor bu mekanlar. Çok kısa şunu söyleyeyim programı sonlandırırken bu bölümü. Travma mekanlarında Tumarkin Berlin, Port Arthur, Bali, Moskova, Saraybosna, New York giderek burada kayıp, acı ve kayıp mekanlarıyla birlikte 10-15 yıllık araştırmalardan da beslenerek travma mekanlarının hem bireyler hem de uluslar için taşıdığı derin psikolojik böyle yatırımları açığa çıkarıyor. Yıkım ve umutsuzluk içinde kaybolmak yerine aslında burada çok güçlü, önemli kültürel simgelerden de bahsediyor. Taşıdıkları güçten de bahsediyor. Ve en önemlisi bence bir sonraki programda da umarım konuşacağım. Bu mekanların varlığını nasıl sürdürdüğünü, nasıl bağlar kurduğunu, nasıl ağlar her yere attığını, hangi hafızaları harekete geçirdiğini ve nasıl bir güç ürettiğini söylüyor. Aslında kitabın galiba bütün meselesi bu. Bugünlük Eco Cosmopolitan'dan bu kadar olsun. Maria Tumarki'nin kitaplarından biraz bahsetmeye çalıştım. Çok çağdaş felsefe, kültür kuramları, edebiyat çalışma alanında gerçekten özgün bir isim. Maria Tumarki'ni belki bir sonraki programda da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler.
1: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: La la la la la la. Mamma mamma weeks weeks weeks.
3: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
4: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
6: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

Merhaba, ben Mihter. Bugün yine bir Perşembe günü ve -30'u dinliyorsunuz. Ama muhtemelen son defa dinliyorsunuz. Çünkü programın aslında son programını yapıyoruz bugün. Daha doğrusu yapıyorum çünkü bugün stüdyoda tek başımayım. Tabii ki alter egolarımı saymamak gerekiyor burada. Bugün konuşmak istediğim konu aslında spesifik bir konudan ziyade programın getirileri ve programın süreci boyunca ve sonrasında aslında yaşananlarla ilgili. Çünkü genellikle bir şeyi kapatırken bir şekilde bir özetini sunmak isteriz. En azından analiz edebilmek için diyelim. Aslında bu programda biraz böyle olacak. Aslında şeyden başlamak istiyorum. Geçtiğimiz 30 Nisan'da Uluslararası Caz Günü'nde -30'la ve Caz Ağı Derneği ile beraber bir panel yaptık. Aslında bu panelden o zaman da bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Sanırım birkaç programda. Bu panelden bahsetmek istiyorum çünkü ilk defa aslında radyonun dışında bir etkinlik yaptık. Sevgili Caz Ağı Derneği ile beraber ve Paris Bart sayesinde bize ev sahipliği yaptı Paris Bart. Panele açıkçası ilgi yoğundu. Ama muhtemelen sonrasındaki 1 Mayıs gerçeğinden dolayı katılım beklediğimizden düşüktü. Ama yine de çok sorun olmadı. Çünkü biliyorsunuz ki ben aslında sevgili Apaçık Radyo'nun teknik çalışanları haricinde zaten stüdyoda her zaman tek başıma ve konuğumla oluyorum. O yüzden açıkçası beni çok etkilemedi. Ama bunun haricinde panel boyunca ve panelden sonrasında gelen sorulardan özellikle bir tanesi beni çok etkiledi. Çünkü Marmara Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci sordu bu soruyu. Ve şeyi öğrenmek istedi aslında bizlerden. Kendisi de üniversitede okuyan bir genç olarak. Acaba festival yapmak istiyoruz ama sponsor bulamıyoruz, okulumuz tam anlamıyla izin vermiyor. Bunu nasıl yapabiliriz diye bir soru sordu. Sorunun yani cevabından ziyade, çünkü aslında sorunun belirli cevapları var. Üzerine de tartışılabilir. Dolayısıyla sorunun cevaplarından ziyade bu sorunun sorulabileceği bir ortam yaratabilmiş olduğum için çok sevindim. Onun haricinde bu insanı oraya davet edebildiğim için, bu insanın karşısına çıkabildiğim için de programı ve paneli paylaşan insanlardan çok gurur duydum. Çünkü

0: Demek ki hiç tanımadığım insanlara da ulaşabiliyormuşum dedim kendi kendime. Dolayısıyla yaklaşık 33 programdan sonra ki bugün 33. program olacak ki 3 benim şanslı sayım olduğunu düşünürsek 2 tane 3 ekstra şans demek oluyor. 33 programdan sonra beni hiç tanımayan insanların bile yaptığımız panele gelip aslında gerçekten 1-1,5 saatlerini ayırıp burada bizi dinliyor olmalarına açıkçası çok sevindim. Dolayısıyla bütün bu 33 program sonrasında gerçekten de bir şeyleri değiştirebildiğimi düşünmeye başladım. Hatta bir şeyleri değiştirmek demişken aklıma gelen inanılmaz bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Hatırlarsınız belki program ilk başladığı zaman müzik fotoğrafçılığı üzerine Begüm Arslı davet etmiştim. Begüm aynı zamanda çok sevgili bir arkadaşım. Ve kendisiyle müzik sektörüne, müzik fotoğrafçılığı üzerine konuşmuştuk. Tabii ki bu da tahmin edebileceğiniz gibi tekelleşmiş bir sektör. Üstelik biraz da teknik bir şey olduğu için kadınlara da pek fazla yer açmayan yerel tekelleşmiş bir sektör. Bir başka Begüm daha var. Aslında aynı işi yapan, yine müzik fotoğrafçılığı yapan Begüm Ormancı. O da kendisi de yine benim çok yakın arkadaşımdır. Begüm Ormancı bir gün bana mesaj attı. Çok da alakasız bir zamanda. Dedi ki, Bihter dedi, sana bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Begüm Ars'ı ağırladı. Bir konuşma üzerine. Ve bu konuşmada müzik sektöründe kadın olmak üzerine konuştuk. Ama aslında sana söylemek istediğim şey dedi, bizim fotoğrafçılık kulübünün üyeleri senin programını dinlemişler. Ve bu programdan ilhamla Begüm'ü davet etmek istemişler aslında konuşmaya dedi. Çünkü sen programda Begüm'e şunu söylüyorsun. Bu programda anlattıklarını birkaç yerde, birkaç üniversitede daha anlatsan belki gerçekten bir şeyler değişebilir demişim. Teşekkür ediyorum, kendime çok iyi demişim. Begüm de bundan ilham alarak diğer Begüm'ü Boğaziçi Üniversitesi'ni davet etmiş. Ve gerçekten de çok güzel bir sohbet geçirmişler. Ve ben bunu duyduğum zaman dedim ki okey, yani bu gerçekten gurur duyulası bir şey. Çünkü benimle hiç alakası olmayan bir şekilde ama bir noktada benim de ilham olduğum bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konuşma düzenleniyor. Buraya aslında iki tane çok sevdiğim insan ki zaten birbirlerini de tanıyorlar. Bir konuşma, bir panel düzenliyorlar ve bu konuşmaya gelen başka öğrenciler, belki başka üniversitelerden müzik fotoğrafçılığına veya sanat alanında genel fotoğrafçılık üzerine konuşmak isteyen insanlar da geliyorlar ve bir deneyim dinliyorlar. Bunu fark ettiğim zaman okey dedim. Bu yani hatta gerçekten Begüm'e ne diyeceğimi bile bilemedim. Dolayısıyla bununla burada bahsetmek istedim. Ve buradan şuraya geliyorum. Bu son programı yaparken aklımda birkaç tane şey vardı. Acaba ne konuşsam, ne konuşabilirim falan filan diye. Ve bir şeyin beni çok sinirlendirdiğini fark ettim. Dolayısıyla bundan bahsetmek istiyorum. Programı yaptığım ikinci sezon itibariyle ve genel olarak sektörde profesyonel olarak çalışan da bir insan olduğum için az çok tanıdığım mekanlar, kurumlar, topluluklar var ki bazılarını bu programa da davet ettim. Ve programda benim konuğum olarak benimle konuştular. Ama bunun haricinde dediğim gibi benim daha davet edemediğim birden fazla mekan, kurum, belki topluluk tabii ki var. Ve bunların hiçbirinden herhangi bir şekilde davet almadım. Yani herhangi bir festival, herhangi bir dergi, herhangi bir dijital veya basılı yayın, bir topluluk, bir mekan, şu ana kadar yapmış olduğum programla ilgili ya sen bunu neden yapmaya başladın? Gel biraz üzerine konuşalım. Ya da ya sen şöyle bir şey yapmaya başladın ama burası biraz eksik kalmış şeklinde hiçbir zaman bana bir davet göndermedi. Bunu bu arada egoist ve narsist bir yerden söylemiyorum. Genelde bazı şeyleri böyle söyleyebilen bir insan olsam da. Bunu düşünmemin sebebi aslında şu. Demek ki insanlar gerçekten de koltuklarından bir şekilde ayrılmak istemiyorlar. Ve bazı şeylerin değişmesine ön ayak olmak istemiyorlar. Gerçekten de gençlere kültür sanat alanında bir mikrofon uzatmak istemiyorlar. Ki dolayısıyla da bunun üzerine konuşmak istemiyorlar. Bu da açıkçası geçenlerde konuştuğumuz bir sohbetin konusu oldu sevgili Nefise ile. Ki Nefise Nefise Bayrak inanılmaz bir arkadaşımdır. Çünkü geçen gün beni arabayla alırken bile benim programımı dinliyordu. O yüzden bu programı dinleyeceğine %100 eminim. Nefise ile konuşurken dedi ki, Bihter ne bekliyorsun? Yani bu insanların gerçekten de sana bir alan açacağını düşünmen bence çok komik dedi. Çünkü zaten tam da problem bu. O yüzden bunu bir kere daha dillendirmek istedim. Belki bu programı dinleyen insanlar alınabilirler. O zaman alınabilirsiniz. Ama bu programın fikrini ilk çıkarttığım zaman, acaba böyle bir şey yapsam mı dediğimde, danıştığım insanların büyük bir kısmı muhtemelen biz konuştuktan sonra bunun şakasını yapmıştır. Ha, Bihter de program yapıyor, Apaçık Radyo'da, inanamıyorum falan gibisinden. Ama gerçekten de bir şeyler değişiyor. Gerçekten de tanımadığım insanlardan çok güzel yorumlar aldım. Hiçbir şey yapmamış olsam bile programı dinleyen ve beni hiç tanımayan veya sektöre dair hiçbir bilgisi olmayan insanlara veya belki gelecekteki insanlara belirli konular hakkında bir içgörü sağlamış oldum. Dolayısıyla bu bile bence başlı başına inanılmaz bir başarıdır. Ama dediğim gibi hiçbir kurumun bunu aslında ciddiye almadığını da ve dolayısıyla da bununla ilgili bir alan açmadıklarının da altını çizmek istiyorum. Çünkü aslında mesele ben değilim. Yani yeni açıklanan festivallerin veya etkinliklerin programlamalarına baktığınız zaman yine aslında hiçbir genç profesyonele neredeyse yer verilmediğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta birçoğunun da hala davetlisi erkeklerden oluşuyor. Dolayısıyla da aslında biz ne kadar konuşursak konuşalım, kurumların değişmesi için aslında kurumları yöneten insanların değişmesi gerekiyor. Oradaki kurumlar kelimesini herhangi bir şeyle değiştirebilirsiniz. Bunun haricinde kurumlar ve festivaller ve değişim demişken üzerine konuşmak istediğim bir başka mesele. Eskişehir Caz Festivali. Buraya nereden geldim diyeceksiniz belki. Eskişehir Caz Festivali geçtiğimiz günlerde bir açık çağrı yayınladı. Ve belirtmek isterim ki geçtiğimiz sene de bir açık çağrı yayınlamıştı. Ve ben o sırada grubumla beraber bu açık çağrıya başvurmuştum. Ve kabul edilmiştik bu arada, belirtmek istiyorum. Sonrasında hani festivalin neler sağlayacağı üzerine konuştuğumuz bir gerçeklikte şunu fark ettik. Festival bu açık çağrıyla aslında davet ettiği genç sanatçılara bir kaşe vermiyor. Daha doğrusu bir ödeme yapmıyor. Ulaşım desteği vermiyor. Konaklama sponsorluğu vermiyor. Ve harcıyor, vermiyor. Peki ne veriyor diye sorabilirsiniz. Güzel bir soru olur çünkü ben de bunu sordum. Teknik destek veriyor. Yani davulunuz varsa lütfen davulunuzu sırtınıza taşımayın artık diyor. Ben size davul verebilirim diyor. Sahnenizi kurarım diyor. Güzel. Peki dedim, profesyonel bir fotoğraf çekimi yapıyor musunuz? Tabii bu sorulara cevap alamadım sonrasında ama aldığım cevap şuydu. Festival bu sene ilk senesinde, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Dolayısıyla yaptığımız bütçe tabii ki çok kısıtlı bir bütçe ve bunlara bütçe ayıramadık demişti. Tamam demiştim ben de, o zaman önümüzdeki sene tekrardan görüşürüz illaki. Bu sene tekrardan açık çağrı yayınladılar. Açık çağrıya baktım. Yine sanatçılara herhangi bir ücret vermiyorlar. Konaklama sponsorluğu yok. Ulaşım sponsorluğu yok. Ve aynı zamanda işte çok büyük sanatçıları da aslında koymuşlar festivallerinin line-up'ına. Bunun üzerine niye konuşmak istedim biliyor musunuz? Çünkü bence bazı şeyleri de yani açıkça konuşabilmeliyiz. Çünkü Eskişehir Caz Festivali, yani bilmiyorum ya, genç sanatçıların genç oldukları için, deneyimsiz oldukları için, ki yeteri kadar genç ve yeteri kadar deneyimsizlerse zaten o açık çağrılara kabul alamıyor da olmaları gerekiyor. Dolayısıyla her şekilde bir eliminasyon yöntemi var. Bir elimine durumu yaşandıktan sonra bile bu genç sanatçıların herhangi bir desteğe maruz kalmadan eşyalarını toplayıp kendi tamamen ekonomik durumlarıyla bir şekilde Eskişehir'e gidip belki güneşin altında saatlerce soundcheck alıp sonrasında sahneye çıkmaları ve günün sonunda emeklerine dair hiçbir gerçek geri dönüş alamamış olmaları aslında konuştuğum konu. Çünkü bence bu utanç verici. Bence bu konuşulması gereken bir şey. Çünkü festival yapmak, bir şeyleri bir yere kadar yapmak ve sonrasında da ah bir saniye ya biz bunu unutmuştuk. Hadi şunu da ücretsiz yapalım. Bunlar çocuk zaten, gençler tanınmıyorlar. Biz bunları ücretsiz bir şekilde çıkartırız. Herhangi bir destek de vermeyiz. Demek olmamalı. Bir festival bütçesi demek sizin bunları öngörebiliyor olmanız demek ve en başından bunu festival bütçesine ekliyor olmanız demek ve eğer yapamıyorsanız da yapmamanız demek. Çünkü hiçbir genç sanatçı sizin deneme yanılma yöntemiyle bir şeyleri deneyeceğiniz şeyler değiller. Boş tuvaller değiller. Çünkü öyle bir zor ekonomide hayatta kalmaya çalışıyor ki aslında bütün gençler. Sadece sanatçılar da değil, bütün gençler. Ve sanatlarını gerçekten bir yerlere taşımaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir gerçeklikte gerçekten hiçbir destek veremeyen bir festivalin ne kadar samimi ve ne kadar sürdürülebilir olduğunun daha açık bir şekilde sorgulanmasını aslında talep etmek istiyorum. Bunu düşünürken, çünkü bu aslında Caz Ağı Derneği ile geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz konulardan biriydi. Aklıma aslında Accra Jazz Festivali ve İstanbul Jazz Festivali geldi. Aslında iki tane güzel örnek. Bir noktada birbirlerine de bağlılar şu şekilde. İstanbul Jazz Festivali İKSV tarafından düzenlenen, biliyorsunuz her sene Temmuz ayında yapılıyor. Genç Jazz Artı yarışması yapıyor. Ve bu Genç Jazz'da finale kalmış gençlere de aslında çok profesyonel bir ortamda kayıt desteği sunuyor. Sonra bunlar tabii ki yayınlanıyorlar dijital platformlarda ve dinleyiciye erişiyorlar. Bunun haricinde profesyonel bir konser çekimi sağlıyor İKSV. Bunun haricinde parklarda, cazlarda sahne almalarını sağlıyor. Ve bununla ilgili bir kaş ödemesi de yapıyordu diye hatırlıyorum. Ve bununla kalmıyor. Aynı zamanda bu genç caz finalistlerini Accra Jazz Festivali'ne yönlendiriyor. Ve insanlar Antalya'daki Accra Jazz Festivali'nde çalabiliyorlar. Üstelik şöyle koşullar altında çalabiliyorlar. Accra Jazz Festivali Accra Otel'de yapılıyor ve aslında o yaştaki genç sanatçıların belki de göremeyecekleri kadar iyi bir ağırlamayla. Yani yanınızda mesela Fatoumata Diawara var ve diğer masada siz varsınız. İkiniz de aynı şekilde ağırlanıyorsunuz. İkiniz aynı sahnede çıkıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Bu belki çok çok önemsiz bir detay gibi geliyor olabilir ama bir genç sanatçının belki kendisine rol model edindiği bir sanatçıyla tam anlamıyla aynı sahneyi paylaşması bence inanılmaz bir deneyim ve inanılmaz bir kendine güven kaynağı. Dolayısıyla bunlar yapılabiliyorlar. Ve bunların yapılabildiğini bildiğim bir gerçeklikte eğer siz bunu yapamıyorsanız ve herhangi bir şekilde bunu değiştiremiyorsanız iyi yönde, o zaman o açık çağrıyı açmamalısınız diye düşünüyorum. Evet, biraz tabii sinir bozucu bir durum. Bunun haricinde tabii bahsetmek istediğim şöyle bir nokta da var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Bilgi Üniversitesi'nde bir direniş vardı. Çünkü öğrenciler doğal olarak üniversitelerinin kapatılmasını istemiyorlardı. Çünkü zaten kim böyle bir şey ister ki? Ve yaklaşık 3 gün süren direnişin sonucunda üniversite aslında direnişle geri kazanıldı öğrencileri tarafından. Tabii biz bu üniversite direnişlerini Boğaziçi Üniversitesi'nden de hakimiz. Dolayısıyla bize çok uzak bir mesele değil. Ama dikkat etmek istediğim şöyle bir nokta var. Bilgi Üniversitesi'nin öğrencileri gerçekten de belki toplumun bazı kesimleri tarafından işte paralı üniversite, şöyle üniversite, böyle üniversite diyerek aşağılanmış bir kesim olabilirler. Ama aslında hepsi çok bilinçli, inanılmaz zeki ve belki de bilinçli olarak devlet üniversitelerine gitmeyen insanlar. Ve aynı bilinci geçtiğimiz günlerdeki direnişte de gösterdiler. Ve bir direniş kazandılar. Üniversitelerini aslında geri aldılar. Bu bana şunu aslında hatırlattı. Bütün bu konuştuklarımla da beraber. Maalesef istemiyorsunuz sevgili dinleyenler. Biliyoruz. Ama gençler gerçekten de ve her jenerasyondaki gençler, ki bir önceki bölümde sevgili Ömer Madra ile de bunu konuşmuştuk. Her genç nesil kendi neslinin devrimcisidir aslında. Ve bir şeyleri de değiştirirler. Ama geçenlerde günlüğüme yazdığım şöyle bir şey vardı. Ama merak etmeyin, ağlayarak yazmadım. Değişim bazen, daha doğrusu değişim her zaman bir şeyler olduktan sonra fark edilir. Olma aşamasındayken siz bir şeylerin değiştiğini fark etmezsiniz. Bunu da şöyle bir noktadan söylemek istiyorum. Aslında müzik sektörü, sanat sektörü sadece Türkiye'de değil, global olarak değişiyor. Değişmesinin tek sebebi gençler de değil aslında. Aslında değişmesinin sebebi dünyadaki yaşam biçiminin değişiyor olması, teknolojilerin değişiyor olması, ilişkilenme biçimlerimizin değişiyor olması. İlişkilenme biçimlerimizin ve teknolojinin değiştiği bir gerçeklikte kültür sanatın değişmemesini ummak çok gerçeküstü ve gerçek dışı bir şey olurdu. Dolayısıyla bu değişime direnmek yerine o değişimle beraber akıntıda yol almak gerekir. Çünkü sevgili Şemsi Tebrizi'nin de söylediği gibi, nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Dolayısıyla şu anki kurumları düşünüyorum, festivalleri düşünüyorum. Tabii ki anlıyorum, yani size de yazık. Hani belirli kurallarınız var ve belli ki bunlar değişmiyorlar. Ama sizin için değişmiyorlar. Bir noktada değişecekler çünkü o değişimi biz istiyor olacağız. Hatta biz bile değil, benden daha gençler, sonra onlardan daha gençler. Yani gençlik demek, dediğim gibi, kanının kaynaması demek. Kendi düşünceni, daha doğrusu kendi düşünceni değil de yenileşmiş bir düşünceyi, yenileşmiş bir bakış açısını ve her şeyi daha iyi yapabilmek adına savunmak demek. Dolayısıyla hem müzik sektöründe hem kültür sanat sektöründe, genel olarak yani kültür sanat sektöründe bir değişimin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun da iyi yönde olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında bütün bu örnekleri vermek istedim ve bugünün programı da bu şekilde aslında başlamak ve devam ettirmek istedim. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum açıkçası. Çünkü enteresan bir gelişme oldu. İngiltere merkezli bir müzik profesyonel müzik dergisi var, IQ Magazine adında. Ve geçtiğimiz günlerde IQ'dan bir adaylık koyulmuştu benim adıma. Ve o adaylığı kazandığımı bildirdiler. Ve burada sorulan sorulardan biri şuydu. 2025 yıl mıydı? Neyse, geçtiğimiz sene hayatınızda başardığınız en büyük şey neydi ya da en büyük başarınız neydi diye. Ve hiç düşünmeden, yani aklıma gelen ilk şey -30'du. Ve bunu yazdım. Tabii ki biraz daha açıklayarak yazdım ama yazmamın sebeplerinden biri şuydu. Dergiye dedim ki -30'u başlatmak benim için 3 nedenden dolayı önemliydi. Birincisi, insanlara söylemek istedikleri şeyleri söylemek için bir alan yaratmış olduk. Radyoyla beraber, Apaçık Radyoyla beraber. Çünkü sadece ben yarattım demek de gerçekçi olmaz. Yani benim de şu an bu mikrofonun karşısında konuşabilmemi sağladığı için bütün Apaçık Radyo ekibine çok teşekkür ederim her zaman. Dolayısıyla insanlara söylemek istediklerini, anlatmak istediklerini, savunmak istediklerini savunabilecekleri, anlatabilecekleri bir ortam yaratmış olduk. Dinleyenler için düşünüyorum. Dinleyenlerse yeni gerçeklikler öğrendiler. Çünkü sadece ki ben müzik sektöründe çalışan bir insanım ama bir sürü alanda konuklarım oldu. Bir sürü alanda konuştuk. Çünkü aynı zamanda bir sanat tarihçiyim. Dolayısıyla sanatın neredeyse her alanıyla ilgileniyorum. Ve her alanın konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla beni tanımayan, Apaçık Radyo'yu tanımayan ama bir şekilde programdan haberdar olmuş insanlar bu sayede çok başka konular hakkında bilgi sahibi olabildiler. Ve üçüncüsü, ben kendime bir şeyleri değiştirebileceğimi kanıtladım. Ki bence bu benim açımdan en azından en önemlisiydi. Çünkü insan bazen kendine bir şeyleri kanıtlaması gerektiği dönemlerden geçer. Ki geçtiğimiz bir sene tam olarak böyleydi. Geçtiğimiz bir sene boyunca acaba ne yapmalıyım? Acaba hayatım nasıl olmalı? Neyi istiyorum? Gibi sonsuz düşünce üzerine geçti. Ve mikrofonun başına geçmek, bir şeyler hakkında konuşmak, insanları bir şeyler hakkında konuşturmak, espri yapmak, rahat olmak, Bunlar her zaman yapmak istediğim şeylerdi ama tabii ki zaman gerekiyor bazı şeylerin yaşanması için. Dolayısıyla böyle geçti bu sene. Ve açıkçası işte Eylül ayından beri program yapıyorum. Her hafta aralıksız olarak. Ve inanılmaz yorucuydu. Yani inanılmaz yorucuydu. Ama bana o kadar fazla şey kattı ki, o kadar fazla insanla tanıştım, o kadar fazla insanın belki fikrini değiştirdim ki, gerçekten de bana bir şeyleri değiştirebilirim düşüncesini kanıtladı. Programın sonuna geliyorum. Hatta bu programın başında hangi şarkıyı çalacağımı bile bilmiyorum şu an. O yüzden umarım güzel bir şey çalmış olurum ve umarım beğenmiş olursunuz. Sonrasında bu nasıl devam edecek bilmiyorum. Ama bu güzel bir fikir. Her zaman gelişebilir bir fikir. Ve ben bir gün 30 yaşının altında olmayacağım. Ama her zaman 30 yaşının altında kültür sanat sektöründe kendini var etmeye çalışan insanlar olacak. Ve bir gün 30 yaşının üstünde bir insan olarak o insanlara alan açacağım. Umarım sizler de böyle yaparsınız. Ben Bihter Çetinyol. -30'u dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve görüşmek üzere diliyorum.
1: -30 30 yaş altı genç profesyonellerin kültür sanat ekosisteminde var olma yolları. Hazırlayan ve sunan Bihter Çetinyol.
2: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bihter Çetinyol'la -30 kuşağını dinledik ve bu şekilde sonlanıyor yayınımız. Bihter'e çok çok teşekkür ediyoruz. -30 köşesiyle 2 sezon boyunca siz sevgili Açık Dergi dinleyicileri buluştu. Muazzam kayıtlar gerçekleştirdi ve bu akşam bir araya gidiyoruz onunla -30 bölümünde. Ama hatırlatayım, kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz tüm -30 programlarına hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda olan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İlk sen Mavi Tuna ben. Teknik Masa'da Feryal Kabil ile beraberdik. Biz yarın saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olacağız. O zamana kadar sevdiklerinizle sağlıklı bir bayram günü diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Tifti'ye teşekkür ederiz. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne düşebilir ne diyor?
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
7: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ceren Beddemir ve Erol Çiftçi'ye teşekkür ederiz.
3: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
4: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
5: Ben Aslı Kobaner.
6: Ben Gökçe Uygun.
4: Bugün gündemimize
6: bomba gibi düşen
4: baltayla gireceğiz.
5: Baltayla girenlere karşı biz de baltayla gireceğiz ya da ya da çiçeklerle mi artık bir şeyle gireceğiz yani.
4: Kesinlikle. Hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız bugün. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması ve açılması ekseninde Bilgi Müzik bölümünü konuşacağız. Bilgi Müzik'ten iki tane çok değerli konuğumuzla konuşacağız. Evet. Bilgi Müziğin kültürü, tarihi, neden Türkiye'de eşsiz bir yer olduğu, nasıl bir ekol yarattığı, Bilgi Müzik'ten çıkan sanatçılar, Bilgi Müzik'te yetişmekte olan sanatçılar, bunları uzun uzun konuşacağız.
5: Evet ve aramızda öğretim üyelerinden Enis Gümüş, değerli meslektaşımız, arkadaşımız ve de son sınıf öğrencilerinden Meriç Orhan bizimle. Hoş geldiniz tekrardan.
4: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
5: Evet, öncelikle biz sizi biraz tanıyalım sizin sözlerinizle. Enis Hocam, siz başlamak ister misiniz?
7: Teşekkür ederim. Enis Gümüş, ben 2015'ten bu yana Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde çalışıyorum. Farklı pozisyonlarda görev aldım. Şu anda da öğretim üyesi olarak devam ediyorum son 5-6 senedir. Ve orada genel olarak kompozisyon alanında, kompozisyon teori, kısmen performans alanında dersler veriyorum. Böyle.
5: Tamam.
6: Meriç, seni de bir tanıyalım küçük.
8: Ben de Meriç Orhan. Bilgi Müzik'te 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda çoğunlukla çalışmalarımı biraz daha ses mühendisliği, ses tasarımı gibi alanlara yöneltmiş durumdayım. Böyle benim de.
6: Benim için burada olman çok kıymetli. Biz Bilgi Müziği'ye beraber hazırlanmıştık Meriç'le o dönemde. Oradan nerelere şimdi karşı karşıya Bilgi Müziği konuşacağımız bir alandayız. Tekrar hoş geldiniz. Bir Bilgi Müziği'ye bir girelim. Nedir Bilgi Müziği? Evet. Şu anda bir hocamız var. Ben mezunuyum. Bir öğrencimiz var. Biraz içimde dolu dolu bugün.
4: Hepimiz.
5: Gerçekten öyle. Bir sürü arkadaşımız da yani Bilgi Müzik'te işte hem öğrencilik hem hocalık süreçleri yaşadılar. Yani akademinin içinden farklı rollerde de olsa böyle o çarklardan geçtiler. Ve hani ben mesela bizzat içinde olmamış da olsam içinde neredeyse olmuş gibi hissediyorum bazı açılardan. Uzaktan gözlemlemiş bile olsam.
6: Yani biz tek çek Audio Parazit bölümlerinde de ağırladığımız çoğu insan Bilgi Müzik'e dokunmuş, Bilgi Müzik'ten gelmiş, çıkmış ve hani tartıştığımız alanların çok ortak olduğu çok geniş bir kitle. O noktada da bir anda bir kayıp, bir anda Bilgi Müzik yok mu oldu, sonra hemen var mı oldu, biz arada neyin dayağını yedik gibi bir süreçten sonra bir allak bullak olduk topluca. Yani çok ciddi bir kültürden de bahsediyoruz çünkü. Biraz bu kültüre girelim. Evet. Enis Hocam, biraz bize Bilgi Müziğin tarihçesi olur, bulunduğu yer olur, şu anki konumu olur, bir şeyler söyleyebilir misiniz?
7: Çok kısaca anlatayım. Bilgi Müzik aslında 1997 yılında kuruldu. Yani aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kuruluşundan hemen bir sonraki sene faaliyete geçti Bilgi Müzik. Ve aslında şu anda olduğundan biraz daha farklı bir bölüm olarak kurulmuştu. Başlangıçta performans dallarını da kapsayan bir yapısı vardı. Birden fazla program içeriyordu bölüm. Yüksek lisans programı vardı vesaire. Sonra 2000'lerin ortasına doğru bir değişim geçirdi. Performans bölümü kapatıldı. Yüksek lisans programı öğrenci almamaya başladı. Ve bunu müteakip aslında bölüm yavaş yavaş daha ziyade kompozisyona ve teknolojiye, müzik teknolojisine yönelen bir müfredata döndü. Ve bu yönde öğrenci yetiştirmeye başladı. Ve bu yani aslında son 20 yıldır da, yaklaşık 20 yıldır da bu yönde ilerliyor. Bilgi müziği önemli kılan şey benim gözümde, çünkü ben bilgi müzikten yetişmiş bir insan değilim. Buraya aslında doktora öğrenimimi sürdürürken ilk çalışmaya başladığım bir kurum ve o zamana kadar aldığım izlenim zaten olumluydu. Öyle ya da böyle bilgi müzikten insanları tanıyordum ve gerçekten farklı, Türkiye'de az bulunur bir aslında anlayışı takip ettiklerini ve bunu en kaliteli şekilde sürdürmeye çalıştıklarını, her şeylerini aslında en kaliteli şekilde sürdürmeye çalıştıklarını farkındaydım ve burada çalışma fırsatı oluştuğunda da çok mutlu olmuştum. Ve o zamandan bu yana da ben işte 11. senem bitiyor burada. Yani müfredatın özel olduğunu, genel yani vizyonunun çok özel bir vizyon olduğunu çoğu kişi zaten söyleyecektir. Hocalarımızın da öğrencilerimizin de zaten orada mutlu kılan, orayı özel kılan. Tabii ki bir sürü sorun var. Sorun olmayan yer yok ama elimizden geleni yaptığımız bir, yani bizi daha doğrusu bu vizyonumuzu gerçekleştirmeye, sürekli kılmaya iten, bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışan bir ekibimiz var. Bu hem öğrencisiyle de hocasıyla da. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şu anda da hala 2026'da hem İstanbul için hem Türkiye için, hatta bence dünya genelinde de özel bir noktada durduğunu düşünüyorum. Bunu da hani hem Avrupa'da hem Amerika'da biraz tanıdığım benzer yakın üniversitelerin bölümlerinden vesaire hani karşılaştırarak biraz anlama şansım olduğu için çok özel bir yerde olduğunu gerçekten düşünüyorum. Ve hani içerik konusunda da iki cümle etmek gerekirse, şu anda hala çok farklı arka planlardan gelip başvuran öğrencilerin bölüme geldiği ve yoğun bir eğitimle, genelde birinci ve ikinci sınıflarda yoğun bir eğitimle uzmanlaşmak üzere, ileriki 3 ve 4. sınıfta daha uzmanlaşmak üzere, yani bunu hep söylenir zaten, hani zordur. Özellikle birinci, ikinci sınıfı zordur. Üçüncü, dördüncüsü ayrı bir zordur vesaire. Bu şeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Ama ben şahsen bize çok değerli öğrencilerin geldiğini, gerçekten çok gurur, benim gurur duymama sebep olan pek çok iş yaptıklarını, çok güzel yerlere geldiklerini düşünüyorum ve bu da beni o bölümün bir öğretim üyesi olarak da bir hayli mutlu ediyor.
4: Burada bir ben de şöyle bir not düşmek isterim. Bilgi müziğin eğitim anlayışı, ya aslında bu biraz şöyle, hani sektörden olmayanlar için bir hatırlatma gibi olsun. Müzik eğitimi Türkiye'de genelde konservatuarlar ekseninde dönüyordu çok uzun yıllar. Ve konservatuar dediğimiz eğitim kurumları daha çok belli bir dönemin ve belli bir coğrafyanın, yani Avrupa eksenli müzik kültürlerinin birkaç yüzyıllık bir aralığına yönelik icracı ve besteci çoğunlukla yetiştiren kurumlar, konservatuarlar. Fakat konservatuarların verdiği eğitim çoğunlukla 20. ve 21. yüzyıl müziğini çok kapsamıyor. Öte yandan doğaçlamaya, popüler müzik kültürlerine yönelik üretim ve icra pratiklerine çok da yer ayırmıyor müfredatında. Bu yanıyla da konservatuar mezunlarının yapabilecekleri, üretebilecekleri işler oldukça sınırlı kalıyor. Ta ki Türkiye'de özellikle iki tane okul kurulana kadar. Bunlardan bir tanesi Bilgi Üniversitesi, bir tanesi de Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Sanat Tasarım Fakültesi'nin altındaki Müzik ve Sahne Sanatları bölümünün altındaki programlar. Bunlar biraz daha, kedim ziyaret etti bizi. Bu iki okul özellikle, ya belki buna bir miktar Bilkent'i de dahil edebiliriz. Ve sonradan bunlara eklenen başka sanat tasarım fakülteleri de oldu. Ama özellikle bu iki okul Türkiye'deki örneğin caz müziğine dair yeni ekollerin gelişmesine ve okullu müzisyenlerin piyasada kendilerine yer bulabilmesine, meslek edinebilmelerine ve daha önce belki yurt dışında alınması gereken eğitimlerin Türkiye'de de alınabilmesine alan açtı. Örneğin işte Yıldız'ın ve Bilgi'nin kuruluş aşamasındaki birçok hoca işte ya kendi kendini yetiştirmiş müzisyenlerdi ya işte Berkeley'e gidip gelmiş müzisyenlerdi ya da şu an aklıma gelmeyen başka örnekler ama yani örneğin Enis'i de yetiştiren kurumlardan bir tanesi Yıldız Teknik Üniversitesi'ydi ama bizlerden de bir önceki neslin Türkiye'de bir okula gidip caz müzik öğrenme, çağdaş müzik öğrenme şansı yoktu. Bunlara alan açan okullardan başlıcalarından bir tanesi Bilgi Üniversitesi. Bu yanıyla aslında belki de çok yenilikçi ve tek diyebiliriz.
5: Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Çünkü daha bayağı sorularımız olacak. Müfredat ve işte Bilgi Üniversitesi'nin içeriğiyle ilgili. Meriç'ten de bazı şeyler alacağız. Fikirler, düşünceler,
6: geçmeden izlenimler. Bugün de dedik ki Bilgi Müzik'ten çıkmış öğrencilerin ürettiği işlerden bir müzik seçkisi yapalım. Neyle başlayalım, ne dinleyelim?
7: İlk olarak aslında yakın zamanlarda, yanlış söylemeyeyim, iki sene önce mezun olmuş Ezgi Türkeli, sahne adıyla Jenny. Ondan bir şey dinleyelim. Evet. Soye isimli bir parçası var. Dinlemek
6: Bilgi Müzik'ten mi çıkmıştı bu albüm?
5: Evet.
6: Bilgi Müzik Label diye ayrı label da var. Onu da konuşmuştuk ilk bölümlerimizde hatta.
7: Evet. Bu albüm Bilgi Müzik Label'dan değil sanırım bu yayın. Emin değilim. Yanlış söylemeyeyim. Bu oradan olmadığını düşünüyorum. Ama sonra Bilgi Müzik Label'dan da bazı şeyler dinleyeceğiz galiba. Listemize baktığımda.
6: Çok keyifli bir albüm oldu. Ezgi'yi kutluyorum ben. Ben çok seviyorum, evet, şahsen. Evet. Dinliyoruz.
5: Dinliyoruz.

0: garder mes pensées pour moi.
1: Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun, Yaren Eren Budak, Aslı Kobaner ile beraber. Bugün Zoom'dayız, bugün radyomuzda değiliz. Ve çok değerli iki konuğumuz var. Bilgi müzik ve bilgi müzik kültürü, son dönemde başımıza gelenler. Beraber konuşuyoruz. Öğretim üyemiz Enis Gümüş ve 4. sınıf öğrencimiz Meriç Orhan'la bizle. Ve şimdi biraz da Meriç'ten duyalım. Bilgi müzik ne demek onun için? Bir öğrencisi olarak nasıl bir yerde duruyor? Bir Meriç'im, bize bir anlatsana senin için ya güncel durum. Ben mezunuyum, hani benim hatırladığım da başkanlardı. Şu anda neler oluyor bilgi müzikte, son dönemde olan vakalara girmeden?
2: Ya öncelikle hocamızın da dediği gibi ben de oldukça ayrıcalıklı hissediyorum böyle bir müfredatta, böyle bir okulda eğitim aldığım için. Yani bilgi müzik çok farklı arka planlardan gelen öğrenci ve hocaların, yani sadece hoca, öğrencilerin de değil, bir arada oluşturduğu ve yaşattığı bir alan bence. Çoğunlukla bu, yani kaba hatlarıyla ses teknolojileri ve çağdaş kompozisyon alanında dursa da bunun içinde de çok farklı alana temas eden, performansa, ses tasarımına, bilgisayar müziğine, multimedya işlere kadar temas eden bir bölüm. Ve burayı, yani ben mesela sadece bilgi müzik, yani direkt bilgi müzikti mesela, yani benim için. Ben bilgi müziğe girmek istiyordum. Hani gerçekten geçtiğimiz günlerde de arkadaşlarımızın taşıdığı bazı dövizlerde yazıyordu, yani isteseydik konservatuara giderdik diye. Gerçekten doğru. Ve yani bu kadar insanı öğrencisiyle, akademisyeniyle bir arada tutan şey de zaten bu. Hani buraya toplayan şey, bu alanı korumaya iten şey de bu. Ve ben bunun oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum.
3: Aslında burada şeyi belirtmek iyi olur. Yani bilgi müzik bazı şeylerde önce olmuş olabilir mi? Aslında bazı, yani günümüzde bazı konservatuarlar, Türkiye'deki konservatuarlar da dahil, yani yine de daha iyi noktalardalar diye de düşünüyorum. Yani eski hallerini o kadar iyi bildiğimi söyleyemem. Çünkü ben sadece konservatuar ismiyle sadece yüksek lisansımı yaparken Rotterdam'da okudum. Orası da bir konservatuardı.
4: Hocam siz bir de Türk Halk Müziği bölümünde okumuştunuz. Hani o da
3: konservatuar
4: mıydı?
3: O konservatuar, o şey. Ha. Belediye konservatuarı, şehir konservatuarı diye. Tamam. O 90'larda okumuştum. Orası da çok güzel bir kurumdu. Ama tabii ki üniversite eğitimi almakla yarı zamanlı bir eğitim almak konservatuardan farklı şeyler. O zaman da şanslıydım. Çok iyi bir döneminde Samsun'daki konservatuardaydım. 98 mezunuyum oradan. Fakat şunu söylemek istedim asıl. Şimdi eskiye göre konservatuarlarla olan ilişkimiz aslında biraz daha iyi. Çünkü konservatuarlara da eskiye göre daha bilinçli, vizyonu geniş hocalarımız artık görev almaya başlıyor. Yani hepsi için söyleyemem ama en azından tanıdığımız, bildiklerimiz için böyle. Özellikle Mimar Sinan, aslında şunu da belirtmek isterim. Mimar Sinan, tabii ki yaşadığım şeyi onu konuşuruz ayrıyeten ama Mimar Sinan'daki hocalarımızın da yani desteğini gördük ve şu anlamda hani onlar da bize hani zihniyet olarak da yakın ve çok karşılıklı saygı sevgi beslediğimiz insanlar. Fakat şey gerçek tabii ki, Meriç'in de belirttiği gibi temelde, hani başlangıç noktasında oldukça büyük farklılıklar var ve bu herkesin hani tercih edebileceği bir şey değil. Yani ben de konservatuarda, ne bileyim, ben de bir icracı olabilirdim, bir performans bölümü den yetişmiş olabilirdim ve o başka bir dünyayı ifade ediyor. Bizim vizyonumuz başka bir dünyayı ifade ediyor. Aslında konservatuarın temel mantığının en büyük problem olduğunu değil, daha ziyade yüzyıllar boyunca gelişmiş bir yüklene gelmiş, akümüle olmuş bazı reflekslerin ve yanlış uygulamaların belki etkisini yaşadık çoğumuz konservatuarlarda. Şimdi yine de ben daha olumlu düşünüyorum. Her şeyin daha güzel yerlere, çoğu yerde en azından gideceğini düşünüyorum. Şöyle küçük bir şey düşmek istedim, bir parantez düşmek istedim.
5: Yani dünya değişiyor, kurumlar değişiyor ve işte belki de az önce örneğini verdiğimiz okullar gibi yeni ekoller eskileri de biraz etkiliyor. Belki oralara da iyi örnek oluyor diyelim. Hadi bir müzik arası daha verelim şimdi.
4: Hadi verelim hocam.
5: Bu sefer Ahmet gelsin. Kaan Dikman dinlemek istedi Meriç sanırım.
4: İstedi mi? İstedi galiba. Bence istedi.
2: İstedim. Evet. Bölümden bir arkadaşımız. O da
5: Mezun mu? Okuyor mu şu anda?
2: şu anda aktif olarak öğrenci okuyor. Mezun olacak, o da 4. sınıf öğrencisi.
1: Melankoli parçasını dinleyeceğiz.
5: Çok güzel.
4: Evet.
5: Hadi dinleyelim.
4: Dinleyelim.
5: 2024 yılında çıkmış, yayınlanmış Ahmet Kaan Dikmen'den Melankoli geliyor.
4: Evet, dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kobaner, yanımda Yaren Eren Budak ve Gökçe Uygun'la karşınızdayız. Bugünü bilgi müzik üzerine konuşmaya ayırdık. Özellikle son gündemde paylaşılan ve ortaya çıkan çeşitli durumlar sebebiyle tekrardan karşınızdayız. Öğretim üyemiz Enis Gümüş ve öğrencimiz Meriç Orhan'la. Şimdi birazcık bakalım son günlerde neler yaşandı. Biraz bilgi müziği tanıdık az önce ve hocamız ve öğrencimiz üzerinden. Şimdi birazcık da onlar bu süreçte neler yaşadı, yani yaşananlar onlara neler ifade etti. Biraz da onlar üzerine konuşmak istiyoruz. Enis Hocam, sizden başlayalım. Sizin için nasıl bir süreçti son bir hafta ya da son birkaç gün diyelim?
1: Teşekkür ederim. Ben zaten özellikle başladığı noktayı ve şu anda olduğu noktayı ifade etmek benim açımdan daha doğru. Aslında olayın en zorlu kısmını öğrencilerimiz yaşadı benim görüşüm. Dolayısıyla hani Meriç'in benden daha fazla söz söylemeye hakkı var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Perşembe, yani kendi perspektifimden anlatacağım tabii ki, bunu da baştan söyleyeyim. Yani aslında şu anda bölümümün tecrübesini ya da üniversitenin genel tecrübesi üzerinden değil, tamamen bireysel olarak anlatmak istiyorum. Perşembe akşamı saat gece yarısına gelmeden uyudum ve sabah 6'da uyandığımda telefonuma gelen mesajları gördüm.
0: İşsizsin Enis.
1: Hayır, işin şey tarafı, şimdi benim idari sorumluluğum da var ve şöyle mesajlar gelmişti. Yani göz ucuyla gözümü açmaya çalışırken üst üste 2-3 mesaj görünce, işte okul kapandı, kapanmak vesaire, böyle şeyler görünce herhalde dedim yine kampüsü bir şey oldu ve kampüsü kapatmaya çalıştılar ya da birisi işte stüdyoya girmeye çalışıyordu, problem yaşadı. Tamam, arayalım çözelim falan, böyle bir şeyle uyandım. Sonra baktım ki 3 değil 23 mesaj gelmiş ve okul kapandı ve işte yanında da o korkunç resmi gazete screenshot'ıyla beraber. Ve yani durumu anlar anlamaz kalktım ve okula gittim. Saat 7'yi biraz geçiyordu. Ne olduğunu, yani kimse, çünkü şöyle, hani herhangi bir açıklama olmadan bir kapanma durumu var. İşin komik tarafı bir de şu. Böyle bir süreci, aslında gerçekten bir üniversitenin kapatılması süreci bu kadar böyle birdenbire olabilen bir şey değil tabii ki. Bunu zaten konuyu biraz şu ana kadar aşina olmuş insanlar biliyordurlar. Sadece karşımızda bir şey var. Yüksek öğretim 2547 olması lazım. Sayılı kanun dahilinde ek madde 11'e bağlı olarak kapatılmıştır gibi bir şey yazıyordu. Bu ek madde 11 aslında daha önce de muhatap olunduğu için biraz ne olduğunu bildiğim bir şey, ama hani uzmanı olarak değil ama en azından şunu biliyorum. Bu eğitim öğretimin kalitesiyle ya da mali durumlarla ilgili bir şey olması gerekiyor. Fakat daha önce Eylül 2025'te yine herkesin bir şekilde duyduğu üzere okulun bir önceki sahibi Can Holding aslında uzaklaştırıldı. Ve okula YÖK tarafından bir kayyum heyeti atanmıştı zaten. Dolayısıyla Eylül 2025'ten bu yana aslında YÖK'ün görevlendirdiği bir kayyum heyeti, mütevelli heyetinin görevini devralmıştı. Dolayısıyla hani burada ilk düşündüğümüz şey şu oldu. Yani eğitim öğretim kalitesiyle ilgili bir sorun olsaydı zaten bu zamana kadar çoktan bir müdahale yapılmış olurdu ki okulumuzda öyle bir şey olmadığını da, öyle bir problem yaşamadığımızı da her sene zaten biz her üniversite gibi YÖK denetimi geçiriyoruz. Yani kötü bir durumda olmadığımızı biliyoruz. Bilakis pek çok alanda da çok iyi durumda olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla buna imkan veremedik ama mali durumlarla ilgili de o kadar açık bir şey olduğunu, yani ben bir problem olduğunu, bu kadar net bir problem olduğunu bilmiyorum. Bunun da eğer böyleyse de zaten yine YÖK'e doğrudan bilgilerimiz gittiği için, zaten YÖK kısmen YÖK yönetiminde üniversite devam ettiği için yine de

0: kendi ofisimin olduğu binaya kimlik kartı göstererek girdim vesaire. Hani sadece turnikelerden geçerken vesaire değil. Böyle bir garip bir ortam vardı. Fakat 2-3 saat içerisinde biraz daha normale döndü ve herkes, öğrenciler alınmıyor ilk başta binalara vesaire. Sonra normale döndü. Ama buradan da şunu anladık tabii ki, hani gerçekten hiç kimse hiçbir şey bilmiyormuş. Yani bizim okulda hiç kimse bir şey bilmiyormuş. İlerleyen saatlerde gördüklerimizde bize şunu anlattı. Aslında YÖK dahil kimse bir şey bilmiyormuş gibi. Yani bize yansıyanı söylüyorum gerçekten. Bir manzara ortaya çıktı. Fakat hiç kimsenin bir şey bilmediği ortamda böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğine dair de fikir yürütüp bir açıklama yapabilen olmadı. Fakat bu tabii ki tepkileri hani değiştirecek değildi. Aslında o gün öğrencilerimizin de çağrısıyla mezunlarımız, bizimle beraber olmak isteyen insanlar, yani işte memleketine gitme hazırlığında olan öğrencilerimiz hepsi planlarını değiştirip okula geldiler ve kalabalık, o günden bir kalabalık oluşmaya başladı.
1: Bundan sonraki öğrenci direnişine değinmeden önce küçük bir müzik molası da veririm. Sonra Meriç'ten hakikaten neler oldu? O direniş ne demekti? Biraz Meriç'ten dinleyelim. Tamamen Bilgi Müzik öğrencilerinin bir araya gelip oluşturduğu bir albüm, bir parça dinliyor olacağız. Ne dinleyeceğiz Meriç?
2: Burak Akyol yine sınıf arkadaşlarımızdan birinin Körebe isimli parçası.
1: Onu dinleyeceğiz.
3: Dinliyoruz.

0: Odyo Parazit'teyiz. Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Yaren Eren Budak. Aslı Kobaner ve Gökçe Uygun'layız. Yanımızda Enis Gümüş ve Meriç Orhan da var. Enis bilgi müziğin akademisyenlerinden, Meriç bilgi müziğin öğrencilerinden ve gündemdeki belki en önemli olaylardan bir tanesini, bilgi müziğin açılmasını, önce kapanmasını ve sonra açılmasını konuşuyoruz. Enis'ten biraz süreci dinledik. Enis hocamız bir akademisyen olarak neler yaşadığını anlattı. Bir cuma sabahı o haberle uyandıklarını ve konuyla ilgili neredeyse kimsenin hiçbir şey bilmiyor olduğuyla şaşkınlıkta baş başa kaldıklarını anlattı. Şimdi Meriç biraz o günden itibaren öğrencilerin hareketlerinden bahsedecek, öğrenci hareketlerinden bahsedecek, direnişten bahsedecek. Evet, dinliyoruz Meriç.
1: Yani tabii biz de aynı şaşkınlıkla cuma sabahı uyanıp okula gittik. Dersim vardı benim de sabah zaten.
0: Aslında
1: Ya tabii
0: yoktu.
1: artık yoktu. Evet. Yani hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bir yandan mezun olacak çok fazla insan var. İşte zaten geleceğimizle ilgili büyük bir belirsizlik var. Yani bunlar zaten uzun zamandır hani gündemimizde olan şeylerken bir yandan bir de başımıza böyle bir şey patlıyor. Hani tam işimize odaklanalım bari hani yaptığımız şeyi yapmaya devam edelim derken bir yandan böyle bir şey patlıyor başımıza. Yani kampüs içindeki öğrenci hareketliliği son yıllarda artıyor. Saraçhane olaylarından sonra Bilgi Öğrenci Dayanışması diye bir oluşum kuruldu. Bizim bölümden de şeyler temsilciler orada yer alan temsilciler var. Ve biz de dayanışma ile birlikte hareket ediyoruz. Biraz iç içeyiz ve aslında bu süreci de en başından beri sahiplenen önemli bölümlerden bir tanesiydik yani. Performing Arts bunlardan diğeriydi, başka biriydi. Biz cumartesi günü yine dayanışmanın da çağrısıyla birlikte cumartesi günü olan toplanmadan sonra okulda bir konser verme kararı aldık ve saat 6:30 gibi. İşte Metehan hocamızın yardımıyla aslında ekipmanları, çünkü binalara giriş çıkışımız yasaktı. Orada böyle zar zor toplayabildiğimiz ekipmanlarla bir sahne kurduk.
0: Çok özür dilerim, araya gireceğim. Okula giriş zaten yasağı vardı. Okula girdikten sonra tek tek binalara giriş yasakları da mı vardı?
1: Şöyle, cumartesi günü okula giriş yasağı yoktu. Cumartesi günü girebiliyorduk. Cumartesi günü okula girebildiğimiz son gündü. Binaların hepsi kapalıydı. Ama yani sadece kampüste durabiliyorduk yani. Bazı binaları yeri geldi yani kavga ederek açtırdık ve hani ekipman aldık ve dışarı çıkardık. Çimlerde kurulduk bir şekilde. Ve bir açık sahne kurduk orada. O gece yani saat gece 2'ye kadar devam etti bu. Ve hani her yerden insanlar vardı. Her bölümden çalmak isteyen çıktı çaldı. İşte şarkı söylemek isteyen çıktı söyledi. Ve hani kampüste bizi bir arada tutan önemli bir etkinlikti o. Ve aynı zamanda çok da güzel hissettirdi. Yani bir yandan çimlerde insanlar oyun oynuyordu, voleybol oynuyordu. İşte biz frisbee oynadık bir ara falan. Gerçekten o çok yani birlikte hissettiğim bir andı benim. Hepimiz de çok duyguluyduk böyle. Biri geçiyor, gözleri dolu gidiyoruz, işte sarılıyoruz. Onu sakinleştiriyoruz, başka bir arkadaşımızı görüyoruz falan böyle.
0: Bir şey sorabilir miyim peki? Bilgide okumuş ya da orada mezun olmayan, yani ben bilgiyle ilişki olmayan kişiler de içeri girebiliyor muydu peki, yoksa çünkü ben farklı
1: Sendika üyeleri.
0: derneklerden, evet, veya böyle farklı politik ilişiklere sahip insanların da orada olduğunu gördüm. Hani içeri alınma alınmama durumu var mıydı böyle ilişiksiz insanlar için de?
1: Evet, o yani sürekli böyle hani çok kısa aralıklarla değişen bir durumdu o. Yani bir saat mesela hiç kimse giremiyordu, bir saat herkese açılıyordu falan. Ama cumartesi günü evet okul öğrencisi olmayan farklı gruplardan da insanlar giriş yaptı kampüse. Bu etkinliğin sonrasında tabii bir nöbet kararı açıklandı dayanışmanın da inisiyatifiyle birlikte. Bu karardan sonra cumartesi günü saat gece 2'de rektörümüz Ege Yazgan çıkıp bize okula herhangi bir şekilde erzak giriş çıkışının yapılmayacağını, bu saatten sonra yani cumartesi gecesinden itibaren okula girişlerin tamamen kapalı olacağını ve işte çıkmak isteyenin de çıkabileceğini söyledi. Bu arada bütün bu olaylar olurken cumartesi günü kampüste Her yerde sivil polis vardı ama her yerde yani. Hatta bazıları şey yapmışlar, tripodla kamera kurmuşlar. Bizim konseri çekmişler. Hani yani böyle o kadar artık. Metan Hoca da gitti hatta, ya görüntüleri bize de verir misiniz, konserin videosu olsun falan diye. Onlarla da böyle bir konuştu hatta falan.
2: Bu çok iyi, çok iyi fikirmiş. Bu gerçekten
1: Rektörlük
2: süper.
1: bize gece kampüs içindeki bütün polislerin çıkartılacağını söyledi. Sonra işte kendisi de okuldan çıktı. Sonra ben kendi gözlerimle 4 tane servis aracı saydım okulun içinden, yani polis servisleriydi bunlar. Okulun içinden 4 tane araç çıktı.
2: O kadar birikmiş içeride.
1: Yani belli ki
2: Vay
1: hani
2: be,
1: ben
2: inanılmaz.
1: 4 servis gördüm hani okulun arka kapısından okul çıkan. Tabii sonra işte giden gitti, kalan kaldı. Biz ama hala yani bölümün çoğunluğu oradaydık. Gece de kalma kararı verdik. Yani bir yandan böyle hiçbirimiz birbirimizi bırakamıyoruz. Böyle hepimiz çok yorgunuz. İşte zaten bazılarımız çok uzaklarda oturuyoruz. Böyle gitsek nasıl gideceğiz? İşte yanımızdaki insanları nasıl bırakacağız falan hani derken durduk yani hani orada. Daha sonrasında zaten pazar günü yine ana kapının önünde bizi dışarıdan desteklemeye gelen arkadaşlarımız ve hocalarımızla buluşmak üzere ana kapı önüne gittik biz okulun içerisinde olan grup olarak. Orada da yani 50-60'tan fazla kişi yoktu. Sonrasında da okulun diğer kapılarından çevik kuvvet içeri alındı ve bizi ana kapının önünde sıkıştırdılar ve okuldan çıkarttılar aslında bu şekilde zorla. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Okuldan çıkarttırıldık. Sonrası zaten hani okulun önünde oturma eylemi olacak şekilde, okulun önünde toplanmaya, durmaya devam edeceğimiz şekilde devam etti. Zaten sonra gecesinde de okulun açılma kararını aldık tekrardan. Bizim için süreç böyle yani, biraz böyleydi evet.
2: Bu arada çok kısa bir bilgi düşmek istiyorum. Normalde şimdi şeyden beri, yani YÖK'ün kuruluşundan beri tabii hani üniversitelerin özelliklerin azaldığı bir sürecin zaten belli bir noktası bu geldiğimiz nokta ve arada zannediyorum İpek Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi gibi böyle grup şirketlerine yönelik bazı müdahaleler sonucu kapatılma ya da fiilen çalışamaz duruma gelme örnekleri mevcut ama yani Türkiye'de böyle kapatılan üniversite sayısı çok sınırlı. Sadece belli süreçlerle böyle akademisyen tasfiyesi, işte kayyum atama gibi böyle üniversitelerin hani özellikle yine böyle baltayla falan bir şeylerle girilen süreçlerle kısıtlı. Hani o yüzden gene de örneği pek de olmayan bir süreçten bahsediyoruz burada. Yani böyle bir
0: Benim de
2: önemi var.
0: bildiğim bu üniversiteler kapatılırken bir neden sunuluyor. Bilginin
2: Evet.
0: kapatışı ile ilgili bir açıklama yapılmadı, bir bilgi verilmedi. Açılması ile ilgili de bir bilgi verilmedi. Vuku buldu. Hatta çoğu öğrenciden şey haberini alıyordum. Biz bütün bilgileri ne YÖK'ten ne okul yönetiminden değil, güvenlik görevlilerinin söylediği şeylerden alıyoruz. Yani böyle bir bilgi eksikliği ve şu anda hala niye bunun yaşandığına dair de bir bilgi yok içimizde. Bunun yarattığı belirsizlik şimdi nasıl hissediyorsunuz peki bundan sonraki sürece dair?
2: Evet. Enis hocam sen başlamak ister misin? Bir de söylemek
0: Ne
2: istediğim bir şey
0: olacak?
2: vardı.
0: Ya ben
2: Açıkçası çok özür
0: evet.
2: dilerim.
0: Tabii.
2: Açıkçası hani bir küçük bir şeyler oldu sonra ardından açıldı diye bir dopamin yaşadık ama benim o içimdeki o yarattığı boşluk gitmedi. Bir şeyin kaybı hissi devam ediyor. Bu içeride de böyle bir his mi? Çünkü artık bir şeyin kapatılabildiğine de nail olduk hep beraber.
0: Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok fazla insan da aslında Gökçe senin hissettiğin gibi hissediyor. Yani tamam, öğrencilerimde sevinci de gördüm. Pazartesi günü hatta çok geç vakitlere kadar aslında okulda kurdukları yine şeyde, sahnede
2: Festival gibi oldu.
0: müzik ve festival gibi, hani tamam evet, ama hani şöyle söylemem lazım. Hocalarda da öğrencilerde de aslında söylediğine yakın bir his var. Çünkü bu kaçınılmaz öncelikle. Yani bir şeyden kurtulmuş olmak, neden başına geldiği ile ilgili bir cevap almak, bunlar birbirini dengelemiyor kesinlikle. Ben şöyle bir ruh hali seziyorum. Öncelikle kendim de bunun içindeyim. Şimdi öncelikle şunu gördük. Hani uzun süreler, yani yok biliyorsunuz, yani 80'lerden bu zamana gelen bir kurum ve biz yokten şikayet etmeye alışıktık. Şu anda garip olan, yani YÖK'ün aslında bir rapor hazırlayarak bizi kurtarmış olması. Yani bu artık absürtlüğün son noktalarından biri bence.
2: Fıkra gibi galiba şu an içinde yaşadığımız
0: Ya
2: süreç.
0: tabii, bu kesinlikle, bu şey hani
3: Absürt bir hikayenin içerisindeyiz bence. Ve insanlar şunu hissediyorlar. Tamam, bu şekilde bir karar alınıp bu şekilde yayımlanıp üstüne de sanki her şeyin, bütün sürecin, mantığın, bütün bu silsilenin rastgeleleştiği ya da tersine döndüğü bir şekilde gerçekleşmesi insanlara kesinlikle güven vermiyor. Çözülmüş olması, zamanın hangi yönde aktığı vesaire, bunlar çok geniş bir soru yani. Ve insanlar birincisi şunu hissettiklerini düşünüyorum. Böyle bir şokun üzerine aslında nasıl daha da birlik olmamız gerektiği, birbirimize daha yakın olmamız, durumumuzu, birbirimizi ve tüm farklılıklarımıza rağmen, çünkü Bilgi Üniversitesi kesinlikle monoform bir şey değil. Çok farklı arka planlardan, çok farklı görüşlerde insanların bir araya geldiği ve belirli ortak ilkeler çerçevesinde hareket ettikleri bir yer. Eğitimdeki standardı da belirleyen şey bu. Ve yani dediğim gibi, ben şikayetçi, bireysel olarak bir hoca olarak şikayet ettiğim şeyler de olabilir. Memnun olmadığım idari kararlar da olabilir. Bu apayrı bir şey, ama ne olursa olsun açık bir şekilde yanlış olanın savunulduğu bir üniversite değil. En azından bu zamana kadar değildi benim için. Bundan sonra ne olacağını aslında hem hocalar hem de öğrencilerimizi dinleyerek, onlara daha da fazla kulak vererek, hocalar, genel olarak üniversite idaresi, biz bir araya gelip daha yakından bir ilişkiyle bunu çözmemiz, ilerletmemiz lazım. Dolayısıyla ben aşırı bir dopamin salgılayabildiğimi de düşünmüyorum. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ne olduğunu anlamaya ihtiyacımız var. Daha net cevaplara ihtiyacımız var. Ve biraz daha şeffaflığa ihtiyacımız var. Benim görüşüm bu yönde.
2: Kapatmadan önce Meriç'im, senin de bir düşüncelerini, duygularını eklemek istediğin bir şey varsa onu diyebilir miyiz? Yavaş yavaş sona geldik çünkü.
1: Ya benim için de bu süreçteki birlikteliğimizi görmek oldukça kıymetliydi. Bizim bence ya bu süreçten sonra bölüm içinde ve dışında konuşmamız gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendi adıma hocalarımızla da paylaşmamız gereken. Ben de açıkçası öyle pek bir zafer halinde hissetmiyorum. Buruk ve kırgın hissediyorum. Güvensiz hissediyorum ayrıca. Hem de böyle
2: O kadar
1: düşüncelerim. Evet,
0: haklısın
2: çok
0: ki.
2: doğru.
1: Çok
2: Yani
1: haklısın gerçekten,
0: evet, travmatik bir süreç oldu ve bunun tekrarlanmayacağının
2: evet.
0: hiçbir garantisi yok. Ne yazık ki. Nedenleriyle ilgili hiçbir somut açıklama yok. Dolayısıyla başımıza bir şey geldi ve tekrar gelebilir ve her yere aynı ateş düşebilir. Her kurum, her okul, her öğrenci, her akademisyen aynı şeyi yaşayabilir
2: Ve
0: gibi
2: zaman
0: bir...
2: içinde her meslek grubu, her sendika, her oluşum
0: Evet.
2: vesaire diye büyüyen
0: Evet.
2: herhangi bir
0: Evet.
2: kararı da.
0: Hiçbirimize güvende olmadığımızı tekrar hatırlatan
2: Teşekkür
0: olaylardan bir
2: ederiz.
0: tanesiydi.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz ve asıl olanın da bir arada olmak ve kolektif olmak olduğunu da hatırlattıkları için ben ekstra teşekkür edeyim.
0: Yine bir araya
2: Evet.
0: gelebiliyoruz ve
2: Evet.
0: sonucu yine karara bağlı olsa da bir şekilde bir sonuca doğru itekleyebiliyoruz hala bir araya geldiğimizde. Bunu Dışarıdan
2: unutmamak gerekiyor.
0: coşkunuzu izlemek, bahçede kurduğunuz o ses sistemi, oradan çıkan bütün sesler, onları görmek çok kıymetliydi. Sizin için çok güzel bir tecrübe olduğunu bir yandan düşünüyorum. Umarım direnciniz, heyecanınız,
2: Daha
0: coşkunuz hiç sönmez
2: keyiflidir.
0: Meriç.
2: Evet, yılgınlığa kapılsak bile o yılgınlık geçecek diye düşünmek istiyorum ben. Yani
0: Evet.
2: kesinlikle hani klişe bir şey ama yani gerçekten bir arada oldukça bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Ve son bir parçamızı alarak yavaştan artık kapatıyoruz. Çok
0: Teşekkür ederiz
2: evet.
0: bugün bizimle olduğunuz için. Hani
3: Biz
0: zor
3: teşekkür
2: bir dönem,
3: ederiz
2: zor bir
3: davetiniz için.
2: konuşma. Ben kendi adıma çok konuşmamaya gayret ettim. Çünkü bendeki biraz öfkeye doğru dönmek üzere. Çok teşekkürler bugün geldiğiniz için. Çok tatlı bir sohbet oldu. Şimdi de mezun öğrencilerimizden Bidar'dan bir şey dinleyeceğiz. Hiç durmadan 2026'da yaptığı bir parça dinliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ceren Beddemir ve Erol Çiftçi'ye teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
4: Sayın dinleyiciler, Sosyal Müzik isimli programda bu hafta 29 Haziran 2023 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Yücel İnanoğulları, Gülşen Dilbaz İnanoğulları ve Ayşe İnanoğulları'na teşekkür ederiz.
1: Merhaba, iyi bayramlar. Sosyal Müziğe hoş geldiniz.
2: Evet, iyi bayramlar. Bir bayram günü de karşınızdayız. Ama uzaklardayız biz gerçekte. Bu bir kayıt. Ailemizle beraber.
1: Zaten muhtemelen dinleyicilerimizin çoğu da bayram tatilini değerlendiriyordur şu sıralarda.
2: Bu bayram programları hiç içe mi gidiyor diyorsun?
1: İşe yarar mı? Canım, dinliyorlardır belki.
2: Öyle mi? Ha, ne bileyim.
1: Ama çok güzel program, çok eğlenceli program oldu.
2: Evet, bayram programları eğlenceli oluyor. Hep birkaç kere daha önce de yaptık. Bu sefer de böyle az konuşmalı, bol müzikli, eğlenceli bir program olacak. Sosyal Altı Müzik Twitter hesabını unutmayın. Gerçi bir şeyler paylaşamayabiliriz bu programda ama devamlı paylaşıyoruz. Onu da izleyin. Ayrıca destekçimize de
1: teşekkür ederiz. Destekçimizin adını şu anda bilmiyoruz. Ama birkaç hafta önceki dinleyici destek özel hafta, destek yayını özel haftasında programlar, yani bizim sosyal müzik doldu taştı.
2: Öyle mi?
1: Tabii.
2: İşte bu. Teşekkür ediyoruz o zaman herkese, destek olan hem bize hem Açık Radyo'ya. Biliyorsunuz bu gelirler bize gelmiyor tabii, Açık Radyo'ya gidiyor.
1: Tabii radyonun hayatta kalması için bu
2: yanlış
1: şeyler, destek
2: ya.
1: Programları. Programcıların %99'u gönüllü. Onu
2: evet,
1: söyleyelim yani.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi bu şeyde programı hazırlarken Sina bir liste yaptı, başlattı, sonra bana gönderdi. Ben tabii duramadım. Onun hazırladığı gayet aklı başında listeyi sağa sola bir takım böyle utanmazca şarkılara funk'a falan çekerek değiştirdim birazcık.
2: Çok iyi oldu. Ben çok memnunum.
1: Şimdi ama seçtiklerim arasından en aklı başında parçayla başlayacağız. All About Life. Söyleyen İngiltere'den bir singer-songwriter. İlk albümüymüş. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Bironi Jarman Pinto diye genç bir kadın. 2019'da çıkardı Cajun Aviary albümünden bir parça. Aynı zamanda böyle vokal dersleri falan da veren çok tatlı bir kadın. Bakalım, dinleyelim. Hoşunuza giderse belki daha başka parçalarını da çalarız. All About Life.

0: tam sevdiğimiz tipte Brioni, Jarman, Pinto. All About Life'da dinlediğimiz parça.
1: Evet, vokalleri kendi üst üste kayıtla yapmış. Şimdi onun en iyi örneklerinden birini çalacağız. A cappella, üst üste kayıtla yapılmış bir parça. Türkiye'nin bence yeniliklere en açık, en ilginç vokalistlerinden biri geliyor karşınıza. Elif Çağlar. Hep çaldık, çalmaya da devam edeceğiz. Özellikle böyle ilginç işler yaptığı sürece, yani
0: çalmamak mümkün değil.
1: Mümkün değil yani. Son, özellikle son çıkardığı teklilere bakarsanız falan, yani hem klasik cazda bir şeyler var, hem çok yeni şeyler var. Yani çok takdir ediyoruz.
0: Dinlemesi de çok keyifli oluyor bu nedenle, böyle değişik yenilikçi şeyler duyunca.
1: Evet, aynen. Ve bu sene, geçen sene üst üste kayıtla yaptığı bir akapella parça var şimdi. If You Loved Me. Evet, dinlemediyseniz yeni parçalarını mutlaka dinleyin diyoruz ve Elif Çağlar. Bey.

0: Elif Çağlar, If You Loved Me yeni teklisi diyeyim. Yani geçen sene çıktı ama sonunda ilginç dediğim gibi işlere imza atıyor kendisi. Biz de takdirle izliyoruz.
1: Severek dinliyoruz. Bir başka severek dinlediğimiz müzisyen Avishai Cohen vardır mesela. Bir de Ömer Klein vardır. Hmm. Bunlar bizim sevdiğimiz İsrail müzisyenlerden bazıları. Onların yanında çalmış uzun zaman bir başka müzisyen var şimdi sırada. Amir Bresler.
0: Evet ama öyle gibi değil bu parça.
1: Değil. Şimdi bu 2017'deki ilk single'ından bu parça. Sonra 2022'de de albüm yayınladı. Daha böyle afro işte groove'lar falan içerisinde böyle bir hani ne diyelim buna, o tarafa kaymış. Yani şey yapmamış, o İsrail, Middle East, Mediterranean falan müziklerden uzak. New York cazından da uzak. İngiliz cazına benzettim ben,
0: evet,
1: sanki.
0: Evet, ilginç bence de. Bence çok şaşırtıcı yani.
1: Evet, oldukça enteresan ve 2017 dediğim gibi yeni elimize geçti. Şimdi onu dinleyeceğiz. Afro Golden Line.

0: Arkada da kovboy filmlerine uygun bir gitar tınısıyla bitti parça.
1: Çok iyi, gitarın vitesi tabir edilen şeyle böyle.
0: Çok güzel, güzel hakikaten, çok hoş parçaydı. Afro Golden Line, Amir Bresler'in 2017'deki parçasını dinledik. Açık Radyo'dasınız, 95.0. Bayram programı yapıyoruz.
1: 5-4'lük bir parça çaldın sen, ben de biraz daha karmaşık ritimli bir parçaya geçiyorum şimdi. Bu New York'un yenilikçi tayfasından piyanist James Francis, baya böyle ritim, en sevdiği şey ritimlerle oynamakmış. Hakikaten de güzel yani oynama şekli. Chris Potter, Pat Metheny, bir sürü insan da çalışmış, hemen şimdi böyle örnek olsun diye söylüyorum. 2018'de ilk albümünü yayınladı. O albümden çalacağız. 22 yaşındaymış yayınladığında. Şimdi 2021'de ikinci albümü çıktı ama henüz 2023 için bir ses yok. Tekli mekli bir şey yok. O yüzden bekliyoruz. Parça da çok ilginç bir parça. Chaka Khan'ın ünlü parçası Ain't Nobody, bir ara bayağı kulüplerde, diskolarda çalınan bir parça. Onu da, onun bir cover işte bu. Kate Kelsey Sugg söylüyor. Dinleyelim. James Francis, Ain't Nobody.

0: James Francis Ain't Nobody, Chaka Khan'ın parçasını Kate Kelsey Sugg söylemişti. Piyanisti de izlemeye devam edeceğiz. Çok evet. Beğendim ben.
1: Şimdi buradan yavaş yavaş funk'a doğru bir geçiş çok hadi. Uygun olur diye düşündüm. Scary Pockets var. Scary Pockets çok acayip bir ikili. Los Angeles'lı bir funk ikilisi. Ryan Lerman ve Jack Conte'ymiş isimleri. Hiç bilmiyordum, öyle aradım buldum. Ama kendilerini her hafta dinliyorum çünkü her hafta bir single yayınlıyorlar. Ya böyle acayip bir şeyleri var. Bir de video yayınlıyorlar falan.
0: O da ilginç şimdi,
1: evet,
0: bak.
1: Evet, mutlaka yanlarına birisini alıyorlar. Böyle bir akışkan bir grup olalım istiyorlarmış. Başka müzisyenler, çalan olabilir, söyleyen olabilir. Sonra başka projelerle beraber çalışıyorlar. Mesela Wolfpack var, beraber çaldıkları. Sonra bir ara isimleri Scary Golding oldu.
0: Hatırladım.
1: Falan biliyorsun.
0: Tabii
1: devamlı
0: Larry Golding.
1: Larry Golding'e devam bir şeyler yapıyorlar. Şahane, böyle değişken, eğlenceli bir şey oluyor. Şimdi bu sene çıkardıkları single'lardan biri. Şimdi 2023'te çıkardıkları single diyemiyoruz. Çünkü zaten devamlı öyle gidiyor.
0: Her hafta.
1: Evet, aynen öyle. Bir Marvin Gaye cover var şimdi de. Cover işte. Üstü cover. Hunter Elizabeth varmış yanlarında da söyleyen. Let's Get It On.

0: Let's Get It On, Scary Pockets ve Hunter'dan dinledik bu güzel şarkıyı.
1: Madem funk'a gittik biz de bu yolda ilerleyelim. Bir ikili daha var. Aynen senin demin anlattığın gibi Scary Pockets gibi böyle akışkan değişik müzisyenlerle beraber çalıyorlar. Ama bu ikisi Snarky Poppy'den çıkma. Snarky Poppy'den ne çok böyle insan, grup, bayağı bir şey var yani.
0: Çok acayip. İlginç. Ama o kadar kalabalıklar ki istatistiki olarak zaten çıkmaması beklenemez yani.
1: Doğru söz. Hepsi de iyi, evet. İyi isimler. Ve bunlar yalnız ilginç tarafı iki tane davulcu. Yani ikisi de aynı enstrüman çalıyor. Robert Spott Searight ve Nate West.
0: Grubun adı da çok güzeldir.
1: Ghost nefis. Note. Evet, çok güzel. Ghost Note nefis bir isim. Vurmalılar, yani vurmalı çalgılardan yürüsek nasıl yürürüz? Nasıl onun liderliğinde gider diye çıkmışlar yola. İşte funk, hip hop, rock, jazz falan hepsi. Böyle dinlerken kıpraşıyor insan. Oynamamak mümkün değil.
0: Bayramlık, bayramlık.
1: Tam bayramlık. 2018 Swagism albümünden. Daha önce de Swagism'i çalmıştık. Çaldık, evet. O albümden bir parça daha. Dry Rub.

0: Ghost Note, Dry Rob'ı dinledik. Swagism albümünden iki davulcunun kurduğu grup nasıl olur? İşte böyle olur.
1: İddialı.
0: İddialı, kıpır kıpır ritim üstüne.
1: Şimdi biraz eğlenceli program olduğu için seçtiğim bir şarkı var. Genç Nesin en ilginç elektrik basçılarından birisi demişiz daha önceki bir programda çaldığımızda. Halil Çağlar Serin. Sonra ben dinlediğimi takip ettim kendisini. Hakikaten öyle. Yani
0: neşeli bir insan.
1: Neşeli bir insan, böyle rahat bir insan. Ya ne güzel işte eğleniyoruz gibi bir şeyi var, hali var. Ama işinde çok güzel yapıyor.
0: Çok, notlardan baktım. Müthiş bir basçı, evet, yani. Evet. Bir de.
1: Eski notlardan baktım. 9 Eylül Üniversitesi'ndenmiş. İlk solo albümünden biz çalmışız. Hipnopedia galiba böyle.

0: yeni müzisyenler, yeni yerli müzisyenler falan gibi bir konsepti olan bir programımızda çalmıştık Halil Çağlar Serin'i. Jaco Pastorius'u severmiş. Bir de Victor Wooten'ı sevdiğinden de çok eminim. Çünkü onun adı geçen bir parçası da var falan. Bunlar tam bana göre şeyler. İki teklisi var. Single'ı var. Geçmiş senelerde yaptı. Birisinin adı Sistit Olmuş Damacana. Sen öğretmiş, sen göstermiştin bu şarkıları evet, bana. O günden beri evirip çevirip dinleriz biz bunu ve güleriz hep. Faik'le arabada özellikle böyle canım sıkıldığı zaman açarım ben. Diğeri de şimdi dinleyeceğimiz parça. Yani hoşlanmayanlar, huylananlar falan varsa özür diliyorum.
1: Bir buyurun. Şey söyleyeceğim. Demet dinliyorsan kulaklarını kapa.
0: Demet dinliyorsan kulaklarını kapa. Ben de küsmeni istemem. Halil Çağlar Serin'den dinleyeceğimiz parçanın adı Kalorifer Böceği.
2: Uyandım güzel bir hava, kuşlar, kelebekler, iki boyoz, ısıttım suyu, bir kahve beni bekler, çamaşır yok.

0: Yani Motown'a gitse iş yapar bir kalorifer böceği soğulu.
1: Yalnız yani anlamını anlarlarsa iş yapar mı bilmiyorum. Yani biz de çaldık ama bilemedim.
0: Ama işte müziğin çok... böyle güzel bir tarafı var. Evet. Hani illa sevdim öldüm olmak zorunda değil. İlla dünyanın sorunlarına yani vurgu yapmak zorunda değil. Yani, boruya giren... Oturuyorum burada böyle işte durum budur.
1: Hızlı hareket eden sevimsiz dedi ya. Güzel yani.
0: Halil Çağlar Serin'den dinledik kalorifer böceği.
1: Evet, süper parça. Şimdi bir Türk grup daha, bu sefer bir kişi değil 9 kişi. Hani mini bir big band öyle düşünelim. Deli Bakkal daha önce çalmıştık aslında. Evet. Salı Pazarı albümü bayan ses getirmişti 2020'de, ondan bir parça çalmıştık. Şimdi yeni single'ları çıktı geçen sene çıktı yeni derken. İşte gene böyle Anadolu, bir de Amerikan funk falan, var, evet, Afrobeat evet. Özellikle. Böyle yani hani Türk müziğinin etkileri olan Afrobeat, Etyo Jazz falan böyle öyle bir şey yani. Çok acayip yani, hiç bildik bir şey değil
0: 9
1: yani.
0: 9 kişi olunca her biri bir şey koysa içine zaten çıkar öyle.
1: Bu arada canlı dinleyenler çok çok iyi olduğunu söylediler. Bize kısmet nasip olmadı. Evet, nasip olmadı. İnşallah sahne performanslarını seyrederiz bir gün. Evet, Deli Bakkal'dan dinliyoruz. Kime kime bu?

0: Kime kime bu?
1: Kaçını sordu ki, ne anlattı durdu?
0: Kime kime bu?
1: Kafaya taktı bir, vurdukça duymaz oldu.
0: Kime kime bu?
1: Gide gele gide gele, gide gele bu yol çıkmaz oldu.
0: Kime kime bu?
1: İki lafın beli kırılınca, bir doğrulamaz oldu.
0: Kime kime bu?
1: Sana bana ona bize ona. Sana bana ona bize ona.
0: Kime kime bu?
1: Sana bana ona. Ona buna bize bana ona.
0: Kime kime bu?

0: Deli bakkal. Kime kime bu. Çok güzel parça.
1: Sana bana o falan böyle uydurusu geliyor insanın peşinden. Çok güzeldi hakikaten. Evet. Dediğin gibi yani Etio Jazz. Ben önce evet. onu duydum.
0: Evet değil mi? Etio Jazz var. Arkasından da böyle bir Türk şeyi namesi şeklinde ilerliyor.
1: Geliyor.
0: Parça. Evet bir konserleri ne zaman olacak bilmiyoruz ama.
1: Bir araştıralım bakalım. Araştıralım yazın olsa artık. Güzel olur değil
0: vallahi
1: mi?
0: Vallahi nefis olur yani.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Böyle yüksele yüksele yüksele bitirelim şeklinde bir parça koydum buraya ben. Cory Wong'u yakın zamanda bir çaldık biz herhalde. Bu programdan önceki bir iki ay içerisinde falan çalmış olabiliriz çaldık, diye tahmin ediyorum. Bu sefer Victor Wooten'la beraber çalacağız
0: evet,
1: şimdi. Evet.
0: Ona bir şey göndermiştim.
1: Evet oradan
0: tekrar.
1: Tabii hemen aklıma geldi. Geri dönelim bunun altını çizelim şeklinde. Cazı böyle funk, pop, R&B bunlarla bir hemhal edip bir de şov ekleyip ortaya çıkan bir müzisyen Cory Wong ama asla hani böyle şey kalmıyor. Ne derler? Hani böyle bir ucuzluk falan yok. Çok eğlenceli bir adam aslında. Seviyoruz. Ne zaman zaten eğlenceli bir şey çalayım desem aklıma gelenlerden birisi. 2022'de çıkardığı Power Station albümünden bir sürü müzisyen misafiri var. Onlardan birisi de Victor Wooten. Oradan bir parça dinleyeceğiz ve programı bitireceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cory Wong, Victor Wooten, Direct Flight.
0: Evet, hoşça kalın ve iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. İyi bayramlar.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Yücel İnanoğulları, Gülşen Dilbaz İnanoğulları ve Ayşe İnanoğulları'na teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

Reha Uzagöre. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yine başlayan Lost Cosmonauts'un 206. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından seslerin peşinde seyahatimizi geçen hafta Neue Deutsche Welle serisine Düsseldorf merkezli 1980 ile 84 arasında aktif kariyerini sürdüren trio Heingold kayıtlarından oluşan retrospektif bir seçki yörüngesinde sürdürmüştük. Grubun dağılmasından tam 23 yıl sonra trio'nun beyni, prodüktör ve ses mühendisi Bodo Steiger yeniden stüdyoya girerek 1970'lerin ortasından 90'lara kadar Düsseldorf elektronik ekolünü temsil eden Kraftwerk, eski Kraftwerk üyelerinden Karl Bartos, Propaganda, Fellfärben, La Düsseldorf, Electric Music gibi isimlere ait efsanevi parçalarla bazı Heingold hitlerinin rafine birer cover'ını kaydetti ve Electric City, Düsseldorf Schule adını vererek harika bir albüme dönüştürdü. Herkese harika bir çeyrek tatil haftası diliyorum. Kozmonotlar da bu hafta tatilde. Birazdan dinleyeceğimiz 10 parçanın anonslarının ardından sizleri müzikle baş başa bırakacağım. Sırasıyla La Düsseldorf klasiklerinden Gel Regie Die Welt, ardından Fellfärben bestelerinden Es geht voran, sonra bir Heingold hiti Dreiklangs Dimensionen, geçen hafta orijinal versiyonuyla dinlemiştik. Ardından 1990'larda ortaya çıkan dikkat çekici Düsseldorflu gruplardan Electric Music bestesi Crosstalk. Sonra 70'li yılların sonundan bir yine Düsseldorf klasiği Propaganda imzalı şarkı Dr. Mabuse. Mihail Hote bestesi Karusel ve ardından ilk dönem üyelerinden, Kraftwerk üyelerinden Karl Bartos parçası Life, sonrasında bir Kraftwerk klasiği Autobahn, 9 numarada yine bir Heingold parçası Alte Schule ve son olarak yine bir Heingold parçası Schallende Zukunft ile bu akşamki müzikal yolculuğun sonuna gelmiş olacağız. Haftaya buluşmak dileğiyle herkese keyifli dinlemeler, iyi geceler, hoşça kalın.

descansando.

最干净。

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: words.
1: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Merhabalar, herkese iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yeri hoş geldiniz. Giriş parçamız Fade to Black. Güzide müzik insanı, çok sevdiğimiz, geçen hafta kaybettiğimiz Bahadır Dilbaz. Kardeşim değil, abim değil, soy isim benzerliği olan, hatta birbirimizin çok zıttı olan iki karakteriz. Kadıköy'ün sessiz sakin, daha durağan ve ulvi adamıyla Beyoğlu tarafın hareketli insanı olarak ayrıştığımız ama birbirimizi çok sevdiğimiz, benim çok saygı duyduğum bir insanı kaybettik. Onun için bir Fade to Black bir giriş yaptık. Beni çok sarstı geçen hafta. Sevenlerin de aynı zamanda radyomuzun da programcılarından biriydi. Kargar'ın müzik direktörü olmasının dışında. Ha. Sevgiyle anıyoruz. Bu geceye çok klasik grupların klasik parçalarıyla devam edeceğiz. Hatta ikişer ikişer çalacağım parçaları. Önce Judas Priest'le başlayacağız. Between the Hammer and the Anvil ve gene Judas Priest'ten Electric Eye dinleyeceğiz. Ardından iki tane Megadeth parçası geliyor. Tornado of Souls ve Peace Sells. But who is buying?

Sırada benim müzikal hayatımı değiştiren bir grup. İlk para verip aldığım kasetlerden biri. Bir de Topkapı'daki eski sahaflardan bulduğum video kasetleriyle büyüdüğüm Pantera. İlk albümün ilk parçası Cemetery Gates ve ardından da o meşhur albümü Vulgar Display of Power'dan Mud for War.

Gecenin kapanışında iki ayrı tarzdan, biri en sevdiğim grup Slayer'dan Bloodline, diğeri de Demi Burger'dan Progenies of the Great Apocalypse olacak. İkisi de beyni büken hamarat parçalar. Slayer'inki çok hızlı ve dinamik, Demi Burger'inki ise senfonik olarak harika bir parça. Bu haftayı da böylelikle kapatıyoruz. Hepinize karanlık geceler.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.
1: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
1: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
1: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Açık Radyo müzikleri. Let's go another one. This is a call. Earth, right, blue, love, feel.